0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finallere kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kura ile çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz. Garinçe içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi o çarpık bacaklı dahi Garinçe ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Strelsov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelé'nin o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı ünvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'ya bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi sambacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesinde çalımlarla perişan eden Garinçe ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyonu aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
2: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
2: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
2: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garincha Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi ama nasıl?
2: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garincha, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinçe'yi finalde tekrar sahnede görmek isterim. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
2: Brezilya-İngiltere maçına sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garinçe bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
2: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
2: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinçe devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon, aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
2: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinçe performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva hacemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez tezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Özöpio'nun kupasıdır. Nitekim Özöpio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli

0: Maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitling tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
0: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
0: İngiltere-Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
0: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özöbü'nün yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. I can wait.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbol sahasında kalecinin yalnızca kaleye şut gelen anlarda devreye girdiğini düşünmek modern oyunun gerçeklerinden oldukça uzak bir yaklaşımdır. Özellikle bazı kaleci profilleri vardır ki maç boyunca sadece kurtarışlarıyla değil ceza sahasının tamamındaki hakimiyetleriyle varlık gösterirler. İşte bu tarz kalecilere commanding keeper yani Türkçesiyle ceza sahası hakimi kaleciler diyoruz. Bu tip kalecilere futbolun en güven verici figürleri olarak bakmak gerekir. Bu kaleci tipi klasik bir refleks kaleciden ya da modern oyun kurucu kaleciden farklı olarak öncelikle hava toplarındaki etkisi, savunma organizasyonunu yönetmesi ve otoritesiyle takıma yön vermesiyle öne çıkar. Onun varlığı sadece çizgide değil, ceza sahasının tamamında hissedilir. Rakip takım bir korner kazandığında ya da kenardan bir orta gönderdiğinde bu kaleci çıkar, yumruklar ya da topu kontrol eder ve tüm savunmayı rahatlatır. Onun bu müdahalesi belki de en az bir gol pozisyonunu başlamadan bitirmiş olur. Ceza sahası hakimi bir kalecinin en güçlü yönlerinden biri pozisyon almadaki ustalığıdır. Hava toplarında zamanlama hatası yapmaz. Top daha havadayken hangi yöne ne şekilde müdahale edeceğini bilir. Aynı zamanda fiziksel olarak rakiplerle çarpışmaktan çekinmeyen, cesur ve teması seven bir karakterdir. Bu nedenle genellikle fiziken güçlü, iri yapılı, atletik ve dirençli kaleciler bu rol için idealdir. 1.90'ın üzerindeki boy ortalaması, uzun kollar, güçlü bir sıçrama kabiliyeti ve kalabalık içinde topu görebilme refleksi bu kaleci tipi için vazgeçilmezdir. Bu tarz kaleciler sadece topu alan bir adam değildir. Aynı zamanda takımın en geriden savunmayı organize eden, konuşan, bağıran, uyarı veren bir lider figürüdür. Özellikle korner ve serbest vuruşlarda kaleciyle savunmanın uyumu bu tip oyuncular sayesinde oturur. Bu kaleci tipi genellikle 4-4-2 ya da 4-2-3-1 gibi dengeli sistemlerde ve savunmayı orta blokta kuran takımlarda çok değerli hale gelir. Özellikle fiziksel mücadeleye dayalı liglerde, örneğin İngiltere Premier Ligi'nde ya da Türkiye Süper Ligi gibi yüksek temaslı ortamlarda bu kaleci tipi altın değerindedir. Ama her pozisyonda olduğu gibi bu kaleci tipinin de bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle çoğu commanding keeper ayakla oyunda çok iyi değildir. Oyun kurulumunda veya baskı altında kısa paslarla top dağıtmada sıkıntı yaşayabilirler. Süpürücü kaleci kadar çevik değildir çünkü fiziksel olarak daha iri yapılıdır. Ayrıca çok önde pozisyon almaz, genellikle ceza sahası merkezini kontrol eder, savunma arkasına atılan toplarda geç kalabilir. Bu da savunma hattını önde kurmak isteyen teknik direktörler için onu zor bir seçim haline getirebilir. Yani bu kaleci tipi modern futbolun her sistemine değil, daha çok orta ya da düşük blokta oynayan, fiziksel gücü ön planda tutan takımlar için biçilmiş kaftandır. Tarih boyunca bu kaleci tipinin efsaneleri çoktur. Peter Schmeichel, Manchester United'ın 90'lı yıllarda kazandığı başarıların ardındaki gizli kaptanlardan biriydi. Onun kornerlerde yaptığı çıkışlar, kaleyi yumruklarıyla temizlemesi ve defansa verdiği güven onu efsane yapan temel özelliklerdi. Aynı şekilde Oliver Kahn, Almanya'nın ve Bayern Münih'in bel kemiği olmuştu. Kahn, adeta ceza sahasında rakip forvetleri korkutan bir figürdü. Yalnızca refleksleri değil, bağırışları, fiziksel varlığı ve savunmayı yönetmesiyle commanding keeper tanımının karşılığıydı. Türkiye'de bu kaleci tipine en yakın isimlerden biri kuşkusuz Volkan Demirel'dir. Fenerbahçe yıllarında Volkan zaman zaman yaptığı hatalarla eleştirilmiş olsa da özellikle ceza sahasındaki fiziksel olarak rakiplerle girdiği mücadelelerde yüksek toplara çıkışlarındaki kararlılığı ve savunmayı sürekli yönlendirişiyle commanding keeper profilinde önemli bir figür olmuştur. Aynı şekilde 2000'li yılların başında Mondragon, Galatasaray'da hem refleksleriyle hem de ceza sahasındaki liderliğiyle bu profilin Latin Amerika yorumunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak commanding keeper, kaleci tipi sadece kale çizgisine sıkışmış bir oyuncu değil, adeta ceza sahasının lideri, takımı yönlendiren bir generaldir. Bu kaleci maçın görünmeyen kahramanı olabilir. Topu çıkarmaktan daha fazlasını yapar, savunmayı organize eder, takım arkadaşlarını uyarır, rakibin korkulu rüyası olur. Onun varlığı sadece topun değil, oyunun da yönünü belirler. Türkiye'den Volkan Demirel, dünyadan Schmeichel ve Kaan gibi efsane isimlerin temsil ettiği ceza sahası hakimi kaleciyi anlattık. Futbol ansiklopedisinde bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bizde kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
3: Kol kırılma, bacak kırılma,
2: tabii,
3: burun kırılma.
2: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: 96 yıllık bir destan.
2: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
3: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
2: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözenli gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
4: Gündem dışından merhabalar. Gündem dışında bugün ilk bölümde yalnızca bir kitabı değil, modern insanın görünmeyen kırılmalarını da konuşacağız. Konuğumuz Ayşegül Günsür'le kitabı Bir Panik Ataklı'nın Günlüğü düzleminde ama birçok konuyu da ele alacağız. Bu kitap yalnızca panik atak yaşayan bir insanın hikayesi değil, güçlü görülmeye çalışan insanların sessiz çöküşü esasında. İş hayatının baskısı, ilişkilerde anlaşılamama hissi, bedenin verdiği sinyaller, korkular, yalnızlıklar ve insanın kendi zihniyle verdiği mücadeleye kulak vereceğiz. Ayşegül Günsür kitabında bir yerde ben panik atak denen illetten kurtuldum ama bu yaklaşık 20 senemi aldı diyor ve belki de en çarpıcı tarafı şu: insan bazen dışarıdan çok güçlü görünürken içeride tamamen değişmiş de olabiliyor. Bu akşam korkuların, yüzleşmelerin, iyileşmenin ve yeniden ayağa kalkmanın hikayesini konuşacağız. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Serhat Bey. Çok güzel sizinle burada olmak.
4: Benim için de aynı şey geçerli. Bir panik ataklının günlüğü geldi sizden. Aslında kişisel bir çöküş hikayesini, yalnızca bir rahatsızlık anlatısı olarak değil, modern şehir hayatının performans baskısı, yalnızlığı, mükemmeliyetçiliği ve görünmez kırılganlıkları üzerinden de anlatan oldukça samimi bir iç döküm metni olarak Destek Yayınları'ndan ulaştırıldı.
5: Evet, aslında yani kitapta geçen her şey çoğu insanın ömür boyu yaşadığı deneyimler. Ben sadece bu dertten muzdarip olan insanlara bunun bir çıkış yolu olduğunu, bundan bir çıkış yolu olduğunu göstermek istedim. Hep anlatırdım ama hani yazılı okumak ve bu konuda deneyim yaşamış birinden bunları duymak birazcık daha kişilere şey olur, böyle bir yol rehberi olur diye düşündüm.
4: Kitabın merkezinde panik atak olsa da aslında mesele sadece psikolojik bir rahatsızlık değil, insanın burada kendisiyle yüzleşmesi, kendi hayatına yabancılaşması, bedenin artık dur demeye başlaması ve yıllar süren kaçışın ardından gelen, değil mi, yüzleşme?
5: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten o yüzleşmelerle baş edemediğimiz ve sürekli içimize attığımız için artık bedenin alarm vermesi panik atak. Ne zaman ki onu görmeye ve anlamaya başlıyorsunuz, panik atak aslında sizinle konuşmaya başlıyor. Bir dakika, burada halletmemiz gereken bir şey var diye. O şeyleri, o size gösterdiği durumları fark ettikçe aslında iyileşmeye de başlamış oluyorsunuz.
4: Evet, Günsür'ün kitabının en güçlü taraflarından biri, panik atağı teorik bir psikoloji diliyle değil, günlük hayatın içinden araba kullanırken, toplantıdayken, köprüyü geçerken, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yaşanan gerçek korkular üzerinden ele alması. Özellikle ilk kriz sahneleri oldukça sinematik ve dinleyiciyi içine çekebilecek, okuyucuyu diyelim içine çekebilecek güçte. Kitap 3 aşamalı ilerliyor. Sessiz bir çöküş, iyileşmenin ışığı ve özgürlük. Bu yapı aslında klasik bir yeniden doğuş anlatısı, değil mi?
5: Evet, biraz küllerinden doğmak gibi. Çünkü ilk zamanlar kimse bunu kabul etmek istemiyor. Böyle bir hastalığı olduğunu kabul etmek istemiyor. Kimseyle paylaşmak istemiyor. O yüzden sessiz bir çöküş, bu hastalığın belirlenmesi ve bunun kabulü. Daha sonraki yaşadığım deneyimler tabii ki o kadar sarsıcı ki, aslında panik atakta neyi hallederseniz, örneğin araba kullanmaya başlıyorsunuz, bu sefer başka yerden çıkıyor. Çünkü aslında korku bir tane. Yani her şeyin korkusu farklı değil bana göre. Dolayısıyla araba kullanma korkusunu hallediyorsunuz, uçak korkusu başlıyor. Uçak korkusunu hallediyorsunuz, kalabalık korkusu başlıyor. Dolayısıyla o ikinci bölümde onları anlatıyor ve oradan nasıl çıkacağımızı anlatıyor aslında.
4: Bu kitap sizin için bir yüzleşme miydi yoksa bir terapi miydi?
5: Yüzleşme ve terapilerin aslında insan hayatını nasıl etkilediğini ve nasıl iyileştirdiğini göstermek istediğim bir metindi bu. Onu göstermek istedim herkese. Çünkü çünkü genellikle panik atak hani ilaçla tedavi ediliyor. Okey, günü kurtarıyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Günü mü kurtarıyorsunuz, iyileşiyor musunuz? Bu çok önemli bir ayrım bir panik ataklı için.
4: Kitabı yazarken en zorlayan bölüm hangisiydi bu üç kısım içerisinde?
5: Panik atakları geçirdiğim sahneleri yazmak çok zordu. Çok zorladı ve ara verdim bazı yerlerde. Çünkü onu tekrar yaşıyorsunuz ve aslında hani 20 yıl öncesi, bu tabii ki çok uzun zaman oldu ama gene bile böyle başkasının hayatı izlermiş gibi, bir sanki bir film şeridi gibi geçiyor gözünüzün önünden. Ama o sahneleri yazmak zorluydu.
4: Peki ilk panik atağınızı bugün nasıl yorumluyorsunuz?
5: Çok zor. Yani ilk panik atağı geçirmek çok zor. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani kalp krizi mi, işte mide spazmı mı, tansiyonunuz mu düştü, adlandıramadığınız bir şey. Belirsizlik insan için her zaman zordur. Ne zaman ki bir şeye at koyarsınız, sonra onunla baş etmek daha kolaylaşır. Dolayısıyla zordu o kısımlar.
4: Aslında o gün bedeniniz size ne söylüyordu? Dur, sakinleş, evet. Kendine vakit ayır, acele et. Evet. Neydi size bedeninizin söylediği şey?
5: Mükemmeliyetçi olma. Hı. Yani bir sunum yapacaksın, nedir? İş arkadaşlarına bir sunum yapacaksın. Yani bunda bu kadar heyecanlanacak, işte şöyle olmalı, böyle olmalı. Yapı itibariyle birazcık mükemmeliyetçi ve detaycı bir kişiyim. Aslında onun bir dışa vurumuydu büyük ihtimalle.
4: Evet, bazen mükemmeliyetçi olduğunu söyleyen ve bundan kurtulan konuklarım, Sputnik'teki editör arkadaşlar haber yaptıktan sonra diyorlar ki haberin şu paragrafını şöyle yapsaydık, ben aynı zamanda şöyleyim, şunu şöyle, ya hani sen iyileşmiştin.
5: Evet. Ya bazı
4: haber de mükemmel olacak yani, ama bir gün önce de biz mesela şeyi konuşmuştuk, hani artık mükemmeliyetçi değilim, rahatım, yüklerimden kurtuldum, ama bir gün sonra editörün yerine geçip o haberi nasıl daha en mükemmel hale getiririm diye çaba içerisinde oluyorlar. Siz gerçekten iyileştiniz mi?
5: Valla bazı karakteristik özellikler değişmiyor. Ben detaycıyım yani.
4: Yarın
5: şu
4: göreceğiz.
5: Şu kitabı yazarken bile o kadar çok gitti geldi, kelimenin yeri değişti, başlık değişti, resimler değişti. Çünkü ben kendi içim rahat etmiyorsa ve çıkan kitapla mutlu değilsem, karşımdaki insanlar da mutlu olmaz diye düşünüyorum. Önce benim memnun olmam önemli.
4: Tabii şunu söyleyelim, mükemmeliyetçi olmakla ya da olmamakla özenli olmak, işte okuyucusuna elbette saygılı olmak, titiz olmak arasında fark var, değil mi?
5: Elbette.
4: Bu farkı belirleyen bir çizgi var mı sizce? Yani nerede titiz olmak, özenli olmak, dikkatli olmak bitiyor ve orada mükemmeliyetçilik başlıyor?
5: Vallahi titiz
4: olmayı da bilir bu arada.
5: Titiz olmak şöyle, ben titiz bir insanım çünkü yaptığım iş düzgün olsun ve okuyan, hala bile bakıyorum bir sürü hata buluyorum mesela, o zaman gözden kaçmış. Ne kadar titiz olursanız olun, mükemmeliyetçi olursanız olun, hayat diyor ki ya bir bırak, çünkü senin de göremediğin şeyler var. Dolayısıyla birazcık daha iyiye doğru gittiğimi düşünüyorum, çünkü baktım ki bu kadar incelemeye, didik didik etmeye rağmen hala ilk okuyuşta bir sürü hata çıkabiliyor elbette.
4: Peki mükemmeliyetçiliğinizin ruh sağlığınıza bir etkisi oldu. Bu etkiyi ne zaman fark ettiniz? Yıl olarak söyleyebilirsiniz, yaş olarak söyleyebilirsiniz, dönüm noktası olarak da söyleyebilirsiniz.
5: İnsanları değiştirmeye çalıştığımda fark ettim. Yani benim istediğim gibi davranmıyor kimse. İşte bir takım kurallara hiç kimse uymuyor. Trafik kurallarına uymuyor, ahlaki kurallara uymuyor. Bu birazcık böyle insanı sarsıyor ve mükemmeliyetçilik ötesine aslında gidiyor. Dolayısıyla ben hani insanlar ne zaman bana ya bu böyle olmalı, bu da böyle davranmalı dediğimde anladım ki ya bu artık gereksiz bir mükemmeliyetçilik. Kimseyi değiştiremezsiniz çünkü. Olduğu gibi kabul etmek
4: sizin
5: gerekiyor.
4: Sizin hayat hikayenizden yola çıkarak da soruyorum. Başarılı insanların kırılganlıklarını saklama zorunluluğu sizce neden bu kadar çok güçlü?
5: Aslında o zaman çok güçlüydü. Çünkü o zaman işte iş hayatında, özel hayatta güçlü görünmek zorundaydınız. Güçsüz göründüğünüzde sistem sizi eliyordu. İşte arkadaşlarınız sizi eliyordu. Zaten işte neden söyleyemedim? Sinemaya gittiğimde ben kenarda oturmak istiyorum. Bunu söyleyemedim arkadaşlarıma. Çünkü söylesem bilmiyorum nasıl tepki verirlerdi. Ama o zaman bilinmeyen bir hastalık olduğu için başta işte ailemi üzmek istemedim. Sonra gelecek olan tepkilerle yüzleşebilecek cesaretim yoktu. Dolayısıyla o dönem öyleydi. Bu zaman biraz daha rahat herkes. Öyle düşünüyorum ben en azından. Daha böyle kırılganlıklarını herkes ortaya koyabiliyor. Bir dakika ben bunu yapamıyorum, ben bunu yapabilirim diye daha özgür insanlar diye düşünüyorum.
4: Evet, kısa bir video izlemiştim. Bu kitabınızı okuduktan sonra ve sorulara çalışırken bir Japon, tabii Japonların hedef baskısı ve çalışma düzeni iş hayat dengesini sağlayamamaları çok bilinir. Metroda evine dönerken geç vakit sandviçini yerken ağlayan bir Japon vardı takım elbisesiyle. Evet işini halletmiş, yarın sabah tekrar gidecek ve hızlıca sandviçini yiyip uyumak zorundaki sabah kalksın. Metroda bir yandan ağlayıp bir yandan sandviçini yiyordu. Şimdi bu görüntü arka planda olarak bu soruyu soruyorum. Kitapta iş hayatı ciddi bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Sizce modern çalışma düzeni insan ruhuna uygun mu?
5: Bence değil. Çünkü çok kısıtlayıcı ve zorlayıcı ve bir takım normlara uymak zorundasınız. Yani işte iş saatlerine uymak zorundasınız ama belki siz sabah insanı değilsiniz. Belki öğlen insanısınız veya işte öğlen yemeği molası veriliyor. Belki siz öğlen yemeği yemeyen bir insansınız. Dolayısıyla iş tabii ki rutininizi direkt etkiliyor. Ben aynı zamanda beslenme uzmanı olduğum için yani iş hayatıyla mesela beslenme, aile hayatı gerçekten bunları dengede tutmak çok zor. Özellikle hayat bu kadar hızlı yaşanıyorken her şeyin olması gerektiği gibi yapmaya çalıştığımızda bir yerden mutlaka denge şaşıyor.
4: Uzmandan destek almak, yani psikiyatrik destekten bahsediyorum. Türkiye'de bu psikiyatrik destek almaya acaba yönelik toplumsal ön yargılar hala 10 yıl önceki kadar, 20 yıl önceki kadar güçlü mü? Ne dersiniz?
5: Çok olmadığını düşünüyorum ve buna inanmak istiyorum. Ama gene de bazı şeyler bir tabu, yani bunun konuşulması tabu, psikiyatra gittiğini söylemek tabu, psikologdan terapi aldığını söylemek tabu ama şunu biliyorum ki daha rahat artık insanlar gidiyor çünkü bu bedenin ürettiği bir hastalık ve bu hastalığın bir doktoru var. Tek başımıza bazen oradan çıkış kolay olmayabiliyor.
4: Kitabın başında şöyle diyorsunuz: ben panik atak denen bu illetten kurtuldum ve bundan kurtulmak yaklaşık 20 senemi aldı. Bugün dönüp baktığınızda sizce bu mücadeleyi uzatan şey hastalığın kendisi miydi yoksa onu kabullenme süreci mi?
5: İlk önce kabullenme süreciydi. Hiç kabul etmek istemedim. Ve kabul etmedikçe ataklar sıklaştı. Daha sonra da bence panik atak doktorlar tarafından da bu kadar bilinen bir hastalık değildi. Dolayısıyla terapiden ziyade işte ilaç al, ver, indir, çıkar, dozajı ayarla kişiye göre çok değişkenlik gösteriyordu. şimdi daha fazla yöntem olduğunu düşünüyorum bunlarla baş etmek için.
4: Evet, program bu bölümünde kitaptan alıntılar yapan sorular soracağım sevgili dinleyenler. Sanki tüm ışıklar kapanmıştı diyorsunuz kitabın bir bölümünde yaşadığınız süreci anlatırken. Panik atak sizde daha çok korku mu yarattı yoksa hayattan kopuş hissi mi?
5: Hayattan kopuş hissi, çünkü hiçbir şeye dahil olamıyorsunuz işte. Seyahate çıkamıyorsunuz, konsere gidemiyorsunuz, istediğiniz bir filme gidemiyorsunuz belki ve bu o kadar yalnız hissettiriyor ki gerçekten karanlıkta kalıyorsunuz bazen ve oradan çıkacak bir yol bulamıyorsunuz.
4: İlk kriz anında da ben galiba kalp krizi geçiriyorum demişsiniz. Panik atan en ürkütücü tarafı bu bağlamda sizce fiziksel belirtilerin gerçekliği mi yoksa başka bir şey mi, nedir? Ya da mesela iş hayatındaki kaygılar olabilir.
5: Fiziksel belirtiler çok gerçekçi her zaman. Özellikle kalp krizi geçiriyor hissi. Kalp artık ağza geliyor, ağızdan çıkacak hale geliyor ve siz bununla nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsunuz. Eliniz ayağınız boşanıyor. Dolayısıyla o kadar gerçek ki bir süre sonra şuna inanamıyorsunuz. Ya bunu benim zihnim yapıyor olamaz. Yani bende fiziksel mutlaka bir rahatsızlık olmalı. Dolayısıyla ilk ataklar her zaman çok... çok yaralayıcı. Hı hı. Çok yaralayıcı ve iz bırakıcı.
4: Kitaptaki iz bırakan cümlelerden biri de insan hayatta kalmaya çalışırken bile aklından iş geçer mi cümlesi. İşkolik misiniz?
5: Birazcık öyleydim. Birazcık öyleydim. Çünkü işimi seviyordum, başarılı olmak istiyordum. Çok çalışmıştım, eğitim almıştım bu konuda. Yaptığım işin düzgün ve şey olmasını istiyordum. Yani görünür olmasını istiyordum aslında. Tek amacım buydu ama panik atak buna dedi ki hayat öyle değil, dur bakalım.
4: Bugün neden utanıyordum diye düşünüyorum diyorsunuz ki insan ruhsal bir kırılma yaşadığında neden suçluluk hisseder sizce?
5: Çünkü o zaman böyle psikolojik hastalıklar, ruhsal hastalıklar insanlara böyle direkt damga vuruluyordu ya aman falan diye. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi herkes gayet açıklıkla, rahatlıkla anksiyetesini, panik atağını, işte neyse artık onu rahatlıkla söyleyebiliyor. Çünkü bilinir bir şey oldu artık. Eskiden bilinmiyordu maalesef.
4: Evet, anladığımız kadarıyla kitabı okurken eşiniz de bunu pek bilmiyormuş ki size diyor ki saçmalama, sen deli değilsin ki.
5: Evet.
4: Aslında sert bir yüzleşme. Yakın çevrenin bu şekildeki yaklaşımı iyileşme sürecini zorlaştırdı mı ve eşiniz ne zaman bunun aslında öyle olmadığını fark etti?
5: Çok zorlaştırıyor tabii ki, yani eşten öyle bir tepki görünce diğer insanlara da anlatmak istemiyorsunuz. Çünkü herkes ayı delirdi bu falan diyecek gibi düşünüyorsunuz. Aslında öyle bir şey yok. Aslında delirmek insanların sizi görmemesi ve anlamaması, bu daha önemli bir şey. Eşten sonra diğer insanlara, hatta aileye söyleyememek bu yüzdendi. O etiketi yapıştırmak istemedim kendime.
4: Peki yapıştırdığınız an oldu mu? Ben acaba delirdim mi diye.
5: Oldu, evet. Yani özellikle bir sahne var. Bir kısmında ya ben deliriyorum galiba. Çünkü aynada kendimi tanıyamıyorum ve artık normal hayat becerilerimi kaybetmişim. Orası zaten bir çıkış noktası ve bir doktora, bir uzmana başvurmayı kabul ettiğim an.
4: Kendime yabancı gibi geliyordum bazen de diyorsunuz kitapta. Panik atak insana en çok bedenini mi yabancılaştırıyor yoksa zihnini mi?
5: Zihin bedene yabancılaşıyor. Yani aynaya baktığınızda bu karşıdaki kişi kim? Düşünen ve beden farklı bir şeymiş gibi. Bedenden çıkıp sanki uzaktan izliyormuşsunuz gibi bir his. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani kendinizi izliyorsunuz, orada acı çeken birisi var. Ama zihin başka türlü çalışıyor. Hayır, hasta değilsin, kendine gel.
4: O zaman o köprü sahnesine gidelim değil mi? Ölüyorum, evet. Ben tamam, bu köprüde öleceğim dediğiniz ana, evet, götürelim sizi. O anı düşündüğünüzde de yine bedeniniz mi sizi yönlendiriyordu yoksa zihniniz mi diye sorduğumuzda aynı cevabı mı verirsiniz?
5: Evet, bedenim yönlendirdi çünkü durdum. Bedenim hiçbir şey yapamıyor ama zihnim bir taraftan diyor ki saçmalama, ne var, araba kullanamayacak mısın? Bir kalp krizi geçiriyor olsan da sen buradan çıkarsın falan gibi şeyler söylüyor ama bedenin hiçbir şey yapabilecek hali ve durumu yok. Ve özellikle zaten işte bir süre kalıp oradaki polislerden de böyle bir tepki görünce mecburen o beden de yapmak zorunda bir şey, yani oradan çıkmak zorundasınız.
4: Kendimi kendi yarattığım bir hapishaneye tıkmışım cümlesi de kitaptaki güçlü cümlelerden biri. Panik atak zamanla insanın hayat alanını daraltan o zaman bir şeye dönüştürüyor sizi.
5: Kesinlikle öyle. Çünkü mecbursunuz o rutine, yapamadığınız şeylere uygun bir hayat tarzı geliştirmeye, işte sabah erken trafiksiz çıkmaya, alışveriş merkezinin en boş olduğu zamanda gitmeye. Dolayısıyla bu daralıyor. Günü kurtarayım derken aslında hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Burada bir süre bunu da iyileşme sanıyor bu hastalığı çekenler. Aslında iyileşme bu değil. Aslında iyileşme her şeyi her zaman her durumda yapabiliyor olmak.
4: Bir panik ataklının günlüğünü konuşuyoruz. Eski bir panik ataklıyla Ayşegül Günsür konuğum sevgili dinleyenler. Ama iyileşti şu an, merak etmeyin. O yüzden de bu kadar zaman zaman sert sorular sorabiliyoruz. O devam ederken bu soruları sorsaydık ne yapardınız? Panik atak geçirirdiniz.
5: Ya muhtemelen burada oturuyor olmazdım zaten. Sizi dinliyor falan olurdum. Yani bu eski lafı o kadar güzel bir laf ki inanın o kadar güzel bir laf ki. Bütün kitabı okuyanlara, bana böyle yazanlara, mesaj atanlara özellikle bu mesajı vermek istiyorum. Ya bu kader değil ve eski, geçmişte kalabilecek bir şey.
4: Evet, bir soru gelmiş. Depresyonla birlikte soruyu kaçırdım. Yaşamış olabilir mi Ayşegül Hanım panik atağını diyor.
5: Mutlaka bir yerden sonra depresif bir hal alıyor. Çünkü hiçbir şey yapamayacak hale geliyorsunuz ve hayat tarzınız, insanlarla ilişkileriniz bozuluyor. Bu da sizi yalnızlaştırıyor. Yalnızlaşınca zaten depresif bir hale doğru gidiyorsunuz. Yani tedavinin, o ilaçların bir kısmı da bu depresif hal içinde zaten.
4: Kitapta sürekli bir güçlü görünme çabası içerisinde olduğu hissediliyor. Kimseye anlatmıyor, yardım istemiyorsunuz. Sizce güçlü görünme baskısı özellikle kadınlarda daha mı ağır yaşanıyor? Hani bir kadın erkek karşılaştırması yaptığımızda.
5: Erkekler güçlü görünmüyor. Erkekler psikolojik olarak daha güçlü diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar daha duygusal olduğu için böyle düşünüyorum bu arada. Kadınlar işte bir takım hormonlar, travmalar ve yaşadıkları hayatta karşılarına gelen problemlerden dolayı daha duygusal ve daha iniş çıkışlı yaşıyorlar. Özellikle hormonal dengenin buna da etkisi büyük tabii ki. O yüzden zaten bu hastalığı yaşayan %60-65'i kadın.
4: Tabii sizin bir diyetisyen olmanızla da ilişkili soruyorum. Yine kitapta bağırsaklarımız ikinci beynimizdir alıntısını yapıyorsunuz. Ve bu anlamda baktığımızda bu cümleden etkilenip çözümü beslenmede mi aradınız?
5: Ben evet, bir süre sonra bu şeyler geçtikten sonra ya ben beslenmiyorum. Çünkü beslenme insanın dengesini sağlayan etkenlerden bir tanesi. Ruh, beden, zihin üçgeni diyoruz. Dolayısıyla ruhu, zihni, bunları iyileştirip bedeni iyileştirmemek ve bedeni etki eden beslenmeyi iyileştirmeyince, ya düşünün her gün fast food yiyen birisi sağlıklı olabilir mi? Her gün fast food yiyen bir insanın zihni normal çalışıyor olabilir mi? Veya her gün içki içen veya çok işte düzensiz yemek yiyen birisi. Dolayısıyla dengede, beslenme dengede olduğunda beden dengeye giriyor. Beden dengede olduğunda ruhsal ve zihinsel farkındalık zaten yerine geliyor.
4: Evet, kitap boyunca doktorlar, ilaçlar, spiritüel arayışlar, onu söylemeyi unuttuk. Arasında gidip geliyorsunuz. Bugün size göre iyileşmede en kritik kırılma noktası neydi bütün bunlar içerisinde?
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Vallahi en kritik yer bence doğru doktor, doğru terapi. Çok çok önemli. Doğru ilaç bile demiyorum. Doğru doktor zaten size doğru terapi ve doğru ilaç planlamasını yaptığında buradan çıkış zorlu olabilir ama şart.
4: Öyle doğru diyeyim. Doktora kaçıncı denemede ulaştınız peki?
5: 20 sene sonunda ulaştım işte. 20 sene sürdü doğru doktora ulaşmak.
4: 20 sene o zaman içsel bir iyileşmeyi beklemek, o olgunlaşma sürecini beklemek değildi. Doktor, doğru doktor olmasaydı o içeride yaşadığımız olgunlaşma bizi iyileştirmeyecekti o
5: evet,
4: halde.
5: Evet, evet. Çünkü diğer bütün doktorlar panik atak artık ömür boyu bununla yaşayacaksın dediler. Yani bu ilaç ömür boyu ilacı kullanacaksın ve bu ataklar gelmeyecek o zaman. Ben de bunu kabul etmek istemedim ve kabul etmek istemediğim için zaten sürekli doktor ve spiritüel çalışmalar arayışındaydım. Kendim gibi düşünen bir doktor buldum ve Dedi ki evet, yani öyle bir şey yok. Tabii ki bundan da iyileşilir. Ve çok şükür kendisine çok teşekkür ediyorum. O şekilde çıktım buradan.
4: Çıktınız. Tabii bu hastalık bir takım özgürlükleri de insanın elinden alıyor, araba kullanma gibi. Ki siz de araba kullanamıyordum artık dediniz kitabın bir yerinde. Panik atak sizden başka hangi özgürlüklerinizi aldı?
5: Vallahi dediğim gibi o korkular işte böyle atlıyor. Araba kullanmak, onu hallediyorsunuz. Evde yalnız kalamıyorsunuz. Veya sıcak havada dışarı çıkamıyorsunuz. Veya işte ne bileyim ben sinemaya gidemiyorsunuz. Bu kişilerin şeyine göre değişir. Ama genel olarak en çok beni etkileyen seyahat edebilmekti. Seyahat edemiyordum. Seyahat edebildiğimde artık tamam, ben özgürüm ve zincirlerimi kırdım dedim.
4: Kitabın ithaf kısmında tabii uzaklarda izleyen anne ve babayı selamlama var, doğru. Ama kendinize kitabı ithaf ediyorsunuz değil mi? Bu yolu yürümeye cesaret ettiğim evet. için diye. Bugün kendinize dönüp tek bir cümle söyleme şansınız olsa ne söylerdiniz?
5: Aferin Ayşegüllerim.
4: O tarihte ne söylerdiniz iyileşmeden önce? Hadi iyileş.
5: İyileşmeden önce de sabret, doğru doktoru bulacaksın derdim herhalde.
4: Evet. Panik atak ölüyorum hissi yaratıyor değil mi insanda?
5: Evet maalesef. Ya bir noktadan sonra şöyle diyorsunuz, ya tamam öleceksem de öleyim, yani ne olacaksa da olsun, artık o kadar yoğun yaşıyorsunuz bunu, beden o kadar yoruluyor, zihin o kadar yoruluyor ki bir tarihte şey dediğimi hatırlıyorum, ya öleceksem de öleyim, bunu yaşamaktan yoruldum artık. Ama tabii ki hayatın bir zamanlaması var, sizin için bir planı var, öleceğim deyip de ölünmüyor ve kurtulunmuyor, doğru zaman.
4: Evet, kitaptan 10 cümle vereceğim size. Bunu önem sırasına göre sıralamanızı istiyorum. İlki, panik atak çoğu zaman bedenin hayata verdiği alarmdır.
5: Yani birden 10'a kadar.
4: Evet.
5: 10.
4: Evet.
5: 10.
4: 10 peki. Asıl hastalık bazen panik ataktan çok yalnızlık gibi görünüyor.
5: 3.
4: İnsan bazen ölmekten değil kontrolünü kaybetmekten korkuyor.
5: 7.
4: Peki. Kitapta İstanbul adeta ikinci bir karakter gibi ele alınmış. Mesela bunu bir yere koymak istesek nereye koyarız?
5: 5 diyebiliriz.
4: Peki.
5: Ortalarda.
4: Evet. Diğerlerini programın sonlarına saklayacağım.
5: Peki.
4: Instagram'dan, sosyal medyadan, başka kanallardan size ulaşanlar var.
5: Evet.
4: O ulaşanlardan böyle bir orantılayacak olursak kaçı o hastalıkla debelenen yahut yüzde kaçı bir grafik çizecek olsak iyileşen, tabii birebir grafik çizmek çok zor ama ortalama yüzdelikler verecek olursak.
5: Şöyle ikiye ayrılıyor. Bir kısım, ya biz de bunu yaşadık ve senin yaşadığını bilmiyorduk. Ve aynı anda yaşamışız, aynı ortamlarda bulunmuşuz. Kimse birbirine bir şey söylememiş. Bir öyle bir grup
4: sizi
5: var.
4: Sizi tanıyan bir gruptan bahsediyor.
5: Bizi tanıyan
4: arkadaş
5: bir grup. Evet, bir de şöyle bir grup var. Ya biz hala bununla mücadele ediyoruz. Siz ne yaptınız, nasıl yaptınız, hangi doktora gittiniz? Tabii ki o konuda ilk söylediğim şey, lütfen kitabımı okuyun. Çünkü doktor da terapi de çok kişiye özel şeyler. Ben asla öyle bir şunu yapın bunu yapın.
4: Size iyi gelen doktor de, başka evet, birisine gelmeyebilir.
5: Kesinlikle
4: belki.
5: Öneride bulunmak amacıyla yazmadım. Tek yazış amacım buradan çıkış var. Ya bir kişi bile bu kitabı okuyup bu hastalığı atlatırsa ben kendimi çok mutlu ve başarılı hissederim.
4: O dönemler insanlar size abartıyorsun dediğinde ne hissediyordunuz?
5: Ay yani çok kötü hissediyordum. Ne diyeyim? Bunu yaşamayan anlamaz çünkü o kadar o kadar ezbere bilgiler var ki, işte hastalık hastası diyorsun deniyor. Ay delirdi bu kız deniyor. Ay ne kaprislisin deniyor. Çeşit çeşit şeyler söyleniyor sizin hakkınızda. Ve sadece susup üzülüyorsunuz, bazen ağlıyorsunuz, ya nasıl anlatabilirim ben karşımdakini bunu diye. Kimse maalesef yaşamadan ve yanında birisi bunu yaşamadan anlayamaz.
4: Bir panik atak hastasına söylenmemesi gereken 3 cümle söyleseniz, hani empati yapıyormuş gibi aslında söylenebilir ama onu kıracak bir cümle olabilir belki bu, düşündüğümüz zaman söylenmemesi gereken 3 cümle. Duymaktan nefret ettiğiniz belki. Ama karşınızdaki iyi niyetli olabilir ama yine de bu sizi rahatsız ediyor.
5: Saçmalama, sen deli değilsin.
4: Peki bir.
5: Of, amma abartıyorsun.
4: Evet.
5: Birazcık uyu geçer.
4: Evet. Bunlardan kaçı eşinizin söylediği sözlerden? Çünkü diğer sorum, eşinizin sizi anlamakta zorlanması süreci daha da ağırlaştırdı mıydı? Tuzağıma düştünüz bu cevaplarınızla.
5: Düştüm, evet. Yani sadece eşim değil, o zaman tabii kimse böyle bir şey yakıştırmak istemiyor. Belki onun da başına gelse, belki ben de aynı şeyi söylerdim. Doğru. Yani burada onu suçlamamak
4: belki
5: lazım.
4: Belki bir motivasyon, moral, evet, iyisin, evet, iyi olacaksın, aynen, iyi bir şey yok sende deyip. Evet, bir motivasyon olur. Tabii ki. Zorlaştırdı mı işleri peki?
5: Uzattı birazcık. Hmm. Çünkü ben de kabul etmek istemedim. Ve kabul etmek istemedikçe ataklar sıklaştı. Çünkü orada gör beni, gör beni diye bir şey böyle size şey yapıyor. Çıkıyor ortaya. Ne kadar görmek istemedikçe yoğunluk o kadar artıyor.
4: Kitapta yalnızlık duygusu daha güçlü hissediliyor. En büyük sorun acaba anlaşılamamak mıydı?
5: Evet, anlaşılamamak, görülmemek, duyulmamak, yani olanları hani bir kişi de böyle gelip ya aslında senin neyin var, bir şeyin mi var dese, veya şöyle bir panik ataklıya söylenebilecek en güzel laf cümle aslında, senin için ne yapabilirim? Hmm. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bu çok güzel bir cümle, çok insanı rahatlatan bir cümle. O zaman belki karşıdaki diyecek ya evet, ama biraz yalnız kalmak istiyorum, veya evet lütfen bana yardımcı olur musun? Çok böyle açıcı ve tedavi edici bir cümle bence.
4: İstanbul'da olmasanız, İstanbul'un o kalabalığı ve temposu olmasaydı daha mı kolay olurdu her şey? Yoksa hani yalnızlık da kitapta yer edindiği için daha mı zorlaştırıcı olurdu?
5: Aslında İstanbul yani bir yer.
4: Ya kaygınızı arttırdı mı o İstanbul kalabalığı?
5: Ben atıyorum
4: kalabalığı,
5: yani İzmir'de ya da Ankara'da yaşasaydım bu hastalık başka türlü ortaya çıkacaktı. Belki dağda yaşıyor olsaydım dağa çıkamamaya ya da yürüyememeye başlayacaktım. İstanbul'un kalabalığı, dediğim gibi kalabalıkla yaşamayı öğreniyorsunuz, bu sefer evde yalnız kalamıyorsunuz. Hı hı. Şehirden bağımsız tamamen yaşam şekliyle ilgili bir şey bence.
4: Peki sizi birkaç dakika dinlendireceğim. Doktor Lalita Sublani'nin Anksiyete Gülen Yüzüm Kaygılı Ruhum kitabı elimde. Tam da sizin kitabınızla da paralel seyrediyor. Panik ve kaygı yatıştırmak için 5 adım demiş. Gizem Karahasanoğlu İnce çevirmiş kitabı. Başkalarından onay beklediğimizde diğer insanların değerimiz üzerinde güç sahibi olmasına izin veriyoruz. Bu yaptığımız her hareketi başkalarının tatmin etmek için yaşadığımız ve bize samimi gelen ni yapmaktan ziyade onların istediği şekilde davrandığımız anlamına gelir. Bu gücü geri alma zamanı geldi. Özellikle pandemi sonrasında hayatımızda varlığını daha yoğun hissettiren yüksek kaygıyı derinlemesine inceleyen anksiyete, yazarın da önceden yaşamış olması sebebiyle empatik yönü baskın bir eser. Kaygı nedir ve

0: ilerleyeceksiniz ve o zaman göreceksiniz ki sandığınız kadar zor değil. Kitabın arkasından okudum. Üçüncü Göz yayınlarından çıkmıştı. Lalita Suglani'nin Anziyete kitabı ki bunu sizin için seçtim.
1: Güzel bir kitaba benziyor.
0: Yok ama aşmış biri olarak okumak belki başka isterim. Birisine evet. Verebilir. Yahut neleri o farklı aşmıştı ben farklı aştım diye evet. Belki incelemek istersiniz.
1: Çok
0: size
1: teşekkür ederim.
0: Bunu hediye etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir rehbere benziyor.
0: Ayşegül Günsür'ün Bir Panik Ataklı'nın günlüğünü konuşacağız. Otobiyografik bir kitaptan başka bir şey yapmayı mı tercih edeceksiniz bir sonraki aşamada? Yoksa otobiyografik başka bir şey ele alıp başka bir konuyla ya da otobiyografik özellikleri yine benzer bir konuyla mı ele almayı düşünüyorsunuz? Bir sonraki adımda ne gelir?
1: Bir sonraki adımda şunu yapmak istiyorum. Beslenmenin ruhsal hastalıklardaki önemini anlatan bir kitap yazmak istiyorum. Çünkü gerçekten biz beslenmeyi yani yaşamak için besleniyoruz. İhtiyacımız olan beslenmeyi yapamıyoruz. Dolayısıyla işte panik atak ve beslenme, kaygı ve beslenme, anksiyete ve beslenme hepsi aynı şeyler. Ama bu konuda bir rehber olabilecek bir şey yazmak istiyorum. Bundan sonraki niyetim o. Yani bu yaz bunun planlamasına başlayacağım inşallah.
0: Peki panik atak insana en çok neyi kaybettiriyor sizce?
1: Benliğini. Yani tamamen farklı bir kişi oluyorsunuz.
0: O zaman kişiliğiniz de değişti panik atakla.
1: Elbette.
0: Peki şu an geldiğiniz nokta bir dönüş müydü? Yeni bir kişiye dönüşme miydi? Esasında dönüş müydü yani?
1: Daha güçlü bir kişiliğe dönüş şu anda. Yani bunları aşmış biri olarak veya bunu fark edip bir adım atabilmek bile insanı güçlendiren bir şey bence.
0: Eski benle şimdiki ben arasındaki bu güçlenme dışında en büyük fark ne? Daha sağlıklı beslenir, spora zaman ayırır.
1: Evet.
0: Ailesine zaman, yani bunun gibi mesela neler?
1: Evet, daha hayatla barışığım galiba. Ya o zaman çünkü sürekli söylediğim şey bu niye benim başıma geliyor? Bu niye ben bunu niye yaşıyorum? Şu anda şunu kabul etmiş durumdayım ki hayatın bir planı var, sizi güçlendirmek için, daha bir üst versiyonunuza getirmek için. Galiba bunu kabullenmiş ve hayatla barışmış durumdayım şu anda.
0: Kitapta beden sürekli konuşuyor, değil mi?
1: Beden çok konuşuyor.
0: Çok konuşuyor. Sizce beden bastırılan duyguları gerçekten bu anlamda taşıyor mu?
1: Kesinlikle. Bence adlandıramadığımız bütün duygular bedende bir yerde ses ve alarm olarak çıkıyor ortaya. Panik atakta zaten böyle bir şey. İhtiyaçları söyleyememek, duyguları söyleyememek, istekleri söyleyememek ve böyle bunları halı altına sermek bir süre sonra panik atak olarak çıkıyor ortaya diye düşünüyorum.
0: Biraz da spiritüel arayışlardan söz edelim. Reiki değil mi kitapta
1: evet.
0: Yer bulan. Biraz da bundan söz edelim. Ne zaman böyle bir arayış başladı? Tabii bir çaresizlik de uzun sürünce değil mi? Olmuyor bari bir de buna gideyim arayış. Biraz ondan bahsedin lütfen.
1: Yani size. Şöyle o zamanki doktorum bana bir böyle emergency yani şey halinde çok panik ve panik atak geldiğinde bir ilaç vermişti ve sürekli her atak geldiğinde bu ilacı alıp rahatlamaya çalışıyordum. Sonunda bu da saçma gelmeye başladı bana. Ya ben bir ilaca bağımlı olmak istemiyorum ama bunu yapacak bir yöntem var mı derken Reiki ile tanıştım. Reiki gerçekten insanın kendi kendini iyileştirmesi, sakinleştirmesi için o zaman iyi geldi. Şimdi mutlaka daha birçok farklı yöntem var. Bir yöntemin de savunuculuğunu yapmak istemiyorum. Herkese farklı şey iyi geliyor olabilir. Bir dönem Reiki iyi geldi, meditasyon iyi geldi, spiritüel bir takım işte workshoplar, atölyeler iyi geldi. Bence herkes ihtiyacı olanı ihtiyacı olduğu zamanda deneyimliyor.
0: Bir tedaviyle spiritüel arayışlar arasında nasıl bir denge kurmuştunuz o dönem? Birinden vazgeçip birine sarılmak mı yoksa eşit kullanmak mı?
1: Yok,
0: nasıldı
1: eşit
0: bu denge?
1: Kullanmak istedim. İlaç bağımlılığından uzaklaşmak istedim. Bu spiritüel denemeler aslında onun içindi. Yani ilacı hayatımdan çıkarmak istedim. Çok olmadı. Bir ara ikisi birlikte gitti. Ama son artık yapılan terapiyle ilacı tamamen hayatımdan çıkardım.
0: Toplum sizce güçlü kadınların sizin gibi hiç kırılmamalarını mı bekliyor?
1: Hiç tepki vermememizi bekliyor. Kırılsak da belki tepki vermemeyi, işte doğru tepki vermeyi ya da ne bileyim, evet tepki vermememizi bekliyor.
0: Kitabı yazarken kimler

0: yazım sürecini biliyordu. Eşiniz editörüm biliyordu.
1: Yok,
0: sadece editörünüz biliyor.
1: Ben evet, eşim yok. O eşimle boşandık
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii yani o da zaman kavramı anlamında ne kadar süredir yazdığınızı bilemediğim için bu şekilde söyledim.
1: Ben pandemi döneminde yazmaya başladım. Hmm. O sırada bir kursa gittim ve bunu bir kitap yapayım mı yapmayayım mı zaten ara ara yazıyorum böyle. Hmm. Ve yazdım, bitirdim ve hani ne bileyim olur mu olmaz mı diye bir editöre gösterdim. Dediler ki olur. O dönemi yalnız yaşamak istedim çünkü bu çok özel bir şeydi. Çok özel bir böyle hayatı temize geçişti aslında bu kitap. Dolayısıyla sadece editörümle çalışıp destek yayınlarına sevgili Yelda Hanım'a gittim. Dedi ki tamam. Yani o günkü mutluluğumu, sevincimi size anlatamam tabii ki. Çok çok çok güzeldi. Çok güzeldi. Sonrasında tabii ki ailemle ve arkadaşlarımla da paylaştım bu sevincimi.
0: Evet, destekten bize de kitap gönderildiğinde biz de hemen sizinle program yapmak istedik. Bu arada konuğum da kitabıyla geldi. Diğer kitabı yönetmenim Simge Erten'e vereceğim. O da çünkü böyle kaygıları varmış gibi dikkatli dinliyor. Gerçi hep dikkatli dinliyor ama kaygılarından dolayı mı yoksa programı yöneteceği için mi onu yönettiği için mi bilmiyorum. Kitabı yazdıktan sonra, yayınlandıktan sonra ilk çevrenizde kimler bunu öğrendiler? Hani okudular değil, öğrendiler, kapağını gördüler belki.
1: İlk kardeşlerime söyledim ve aileme söyledim. Sonra en yakın arkadaşlarıma söyledim. Tabii ki herkes...
0: Tepkileri ne oldu?
1: Şaşırdı ve hani sen ne zaman kitap yazıyordun? Hani ne oldu? Yani anlattım tabii ki. Bir de sürpriz olmasını istedim, güzel bir şey. Çünkü bu hayata herkes bir şey bırakmak istiyor. Ben de böyle benden kalan bir kitap, belki bundan sonra bilmiyorum hayat ne getirir, birkaç kitap bırakmak istedim.
0: Onları okuduktan sonra peki dönüşleri nasıl oldu?
1: Vallahi çok...
0: Bu kadar yakınımızda olmana rağmen nasıl gözümüzden kaçtın? Tepkilerden biri olabilir.
1: Ya niye hiç söylemedin? Biz nasıl bunu göremedik? Çok hani üzüldüler ve hani o dönemde yanımda olamadıkları için, ama bu tabii ki benim tercihimdi. Bunu belki yalnız yaşamam gerekiyordu.
0: Biraz önce ben de aynılarını yaşadım diyenlerden bir kısmı sizin yakın çevreniz mi yoksa okuyucularınız, takipçileriniz miydi?
1: Arkadaşlarım da var, okuyucu takip olarak yazanlar da var Instagram'dan özellikle.
0: Peki onlarla bunu paylaşmış olsaydınız iyileşme süreci daha mı hızlı olurdu?
1: Bence olur. Zaten bundan sonra hani amacım bir de bu tip hani soruları olanlar ve buradan cesaretle bir adım atmak isteyenler için bir işte bir atölye, workshop, Zoom, onun gibi bir şey yapıp kişilerin sorularına cevap vermek istiyorum. Çünkü kitabı okuyanların ayrıca üstte soruları oluyor.
0: Bu kitap en çok kime iyi gelecek sizce?
1: Bu kitap panik atak yaşayan ve buradan çıkmaya cesaret edebilen herkese iyi gelecek.
0: O zaman sadece yaşayanlara değil, çıkmaya cesaret edebilen, farkında olan kişilere.
1: Çünkü kolay bir yol değil, kolay bir yol değil ama sonu çok güzel.
0: Peki sizin dip noktanız neresiydi, hangisiydi?
1: Dip noktam sanıyorum köprüydü.
0: Köprü sahnesiydi.
1: Köprüydü.
0: Köprüyü metaforik olarak da bize aslında başka bir şey anlatmak istiyor olabilir misiniz yazdıklarınız dışında? Yani köprünün sizde tam olarak çağrıştırdığı şey, o anlattığınız olay dışında... bu arada anlattığınız olayı da tabii dinleyicilerle de paylaşırsanız sevinirim. Hani ben biliyorum diye onu geçtim ama biraz köprüden bahsedin çünkü çok dip bir nokta.
1: Şöyle, iş yerimin genel merkezi karşıya taşındı ve ben işte köprü korkum var. Zaten araba kullanma korkum var. Dolayısıyla bir gün köprüde iş yerimden çıkıp evime dönerken bir panik atak krizi başladı. Önce işte dizlerim titremeye başladı, ellerim ayağım ve Boğaziçi Köprüsü'nde sağa çektim ve durdum ve ne yapacağımı bilemiyorum yani. Gidemiyorum, kalbim çarpıyor, telefonla arayacak kimse yok. Durdum ve araba kornalarını duyuyorum. Ne yapacağım, yapabileceğim bir şey yok. O sırada bir polis memuru geldi. Dedi hanımefendi burada duramazsınız. Panik atağım var hala diyemiyorum. Dedim ki benim tansiyonum düştü, ben kullanamayacağım araba. Yok dedi, ben size bir kolonya getireyim, devam edin. Hani kolonya niye çare kardeşim diyemeden kolonya geldi, verdiler falan. Ben böyle 10 kilometre hızla ellerim direksiyonda titreye titreye evime kadar gittim. Ve ya bunun şoku, ilk gerçek yaşadığım panik atak buydu. Bunun şoku 2-3 gün sürdü. 2-3 gün böyle gerçekten hani yataklık bir şekilde yattım. Çok zor üstümden attım onu ve ondan sonra zaten işte gerisi geldi, doktorlar, ilaçlar evet, vesaire.
0: Bu da tabii önemli bir örnek. Bazen trafikte çok giderken bir araç yavaş gidiyor, ona selektör evet çakıp değil mi? Belki aynen o zaman iyice tetiklenecekti sizin rahatsızlığınız. Evet. Kornaya basmak yahut sürücü koltuğunda bir kadın gördükten sonra ha işte kadın sürücü demek çok yanlış bir yaklaşım. Kim çok bilir doğru o sürücü neden bu kadar yavaş sürüyor evet diye de sorgulamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bu kitabı 25 yaşındaki haliniz okusaydı ne değişirdi?
1: Daha hızlanırdı süreç.
0: Yani korkabilirdi belki ne olacağım diye.
1: Korkabilirdi ama şöyle ha tamam ya bu kadın buradan çıkmış ben bu kadar hani doktor gezmeyeyim, ben bu hastalığım var evet kabul edeyim ve bu konuda bir adım atayım deyip bence daha 20 sene sürmezdi diye düşünüyorum.
0: Kitap çok dürüst bir şekilde ele alınmış, cümleler dürüst. Bu anlamda ama sormak istiyorum, hiç sansür uyguladığınız kısım oldu mu kitapta?
1: Oldu, bazı kısımları çıkardık çünkü editörüm dedi ki emin misiniz Ayşegül Hanım hani bunun sonuçları şeyleri olur size duygusal olarak geri dönüşü olur, bazı kısımları çıkardık, bazı isimleri değiştirdik. Bazı
0: tabii
1: konuları,
0: çıkarılan kısımları konuşamayız herhalde burada değil mi? Çünkü yazmadığınıza
1: göre. Maalesef yani en olabilecek şekilde yazdım. Orada istedim ki aslında panik atak bir insanın hayatını nasıl etkiliyor? Hı-hı. İşte iş seçimini, eş seçimini, sevgili seçimini, her türlü seçimi panik atağı etkiliyor.
0: Evet. Teşekkürler, sağ olun geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel sorulardı.
0: Memnun oldum bunu duyduğuma. Ayşegül Günsür'le bir panik ataklarının günlüğünü konuştuk. Aslında kişisel gelişim kategorisinde bir anlatıya ve otobiyografik özellikler taşıyan bu çalışmaya göz atmış oldu. Programın ikinci kısmındaysa yolumuzu edebiyata çevireceğiz. Evet, bu akşam Ayşegül Günsür'le yalnızca panik atağı değil, modern insanın kaygılarını, yalnızlığın güçlü görünme mecburiyetini ve iyileşme ihtimalini de konuşmuş olduk. Belki de bu programın en önemli cümlesi şuydu: İnsan bazen gerçekten hasta olmaktan değil, anlaşılamamaktan yoruluyor. Evet, bir panik ataklarının günlüğü yalnızca bir rahatsızlık hikayesi değil, insanın kendine dönüş yolculuğu ve belki de birçok dinleyicimize şunu hatırlatıyor: yardım istemek utanılacak bir şey değil. Bu akşam bizde olduğunuz için tekrar teşekkürler. Meliha Akay bizimle olacak ve Meliha Akay'la önce Dolunay Çocukları ve ardından Üçümüz Biri konuşacağız. Meliha Akay daha önceki kitaplarıyla programımıza katılmıştı. Bu defa aradan bir zaman geçtikten sonra iki kitapla onu programa dahil etmek istedik. Çünkü şunu yapıyoruz, bir konuk programa geldiğinde hemen bir kitap daha yazınca onu programa dahil etmek yerine iki kitap yazdıktan sonra ya da üç kitap yazdıktan sonra bunu gerçekleştiriyoruz. O yüzden Melih Akay'ı da özlemiştik ve bu özlemimizi Üçümüz Bir romanı ve Dolunay Çocukları öykü kitabıyla gidermeye çalışacağız. Güçlü bir bitiriş yapacaktım. Yönetmenim bir dakika daha uzat dedi diye böyle havadan sudan konuşmayı tercih ediyorum sevgili dinleyenler, ama o güçlü bitirişim havada kaldı. Çok üzgünüm. Bütün bunların sebebi Simge Erten'dir.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hemen ekstra bir bilgi.
2: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
3: Benim havalar diyor.
2: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
3: Evet.
2: Macaristan 3-2 kaybediyor.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her 2 saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
6: Programın ikinci kısmında bu defa edebiyat konuşacağız. Bir roman ve bir öyküyü ele alacağız. Üçümüz bir ve evet. Dolunay Çocukları Melih Akay'ın. Hoş geldiniz.
7: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Yeni yerinizde yeniden sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel, çok keyifli. Girerken daha her tarafa bakarak girdim, inceledim. Evet. Özlemişim sizleri açıkçası.
6: Biz de sizi özledik. Ne kadar oldu?
7: İki yıldan fazla oldu.
6: Tabii. 3 yıl belki oldu. Evet, buraya evet. Geleli biz 3 yıl gibi tabii, bir süre
7: tabii,
6: oldu.
7: Tabii 2 yıldan fazladır.
6: Evet, Melih Akay, bu arada çok zarifsiniz, çok incesiniz. Siz çiçeğiyle birlikte gelmiş oldu. Bu çiçek nedir? Siz hem...
7: Japon gülü.
6: Japon gülü.
7: Evet,
6: peki,
7: Japon gülü.
6: Teşekkür ederiz. Böyle Japon gülleriyle birlikte gelmiş oldu. Çok
7: umarım
6: naifsiniz.
7: Evinizde yaşar.
6: Evet, hem doğayı sever hem de bir hayvan sever olarak...
7: Sizin gibi diyelim.
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Tepecik köyünde doğmuştu. Bir hatırlayalım Melih Akay'ı. Kasaba insanını, taşra psikolojisini, kırılgan hayatları ve insanın iç dünyasındaki çatışmaları anlatan eserleriyle tanınan çağdaş Türk edebiyatının dikkat çekici isimlerinden biri. Turizm Otelcilik Yüksekokulu'nu bitirdikten sonra öyküleri uzun yıllar boyunca Varlık, İnsancıl, Mum, Yaşasın, Edebiyat gibi önemli dergilerde yayınlandı. Edebiyatında özellikle taşra hayatı, kadınlık halleri, yoksulluk, aidiyet duygusu, unutamama, geçmişle hesaplaşma ve insanın içsel yalnızlığı öne çıkıyor. Kendi ifadesiyle geçmişte şimdi arasında bir köprü kurmaya çalışan konuğum, okurlarına yalnızca hikaye anlatmak değil, unutulan duygulara ayna tutmak istediğini de söylüyor. İlk öykü kitapları olan Yağmura Tutulanlar ve Gülüşün Gelincik Tarlası dikkat çeken eserleriydi. Daha sonra roman türünde de eserler verdi. Ateşin Külü Suyun Mili, Badem Şekeri, Doğu İstanbul'un Batısı, Pelitya ve Üçümüz Bir gibi eserleriyle taşradan büyük şehirlere uzanan yaşamları, toplumsal kırılmaları ve insan ruhunun karanlık bölgelerini anlatmayı sürdürdü. Şimdi çocukluğunuzun geçtiği Tepecik Köyü edebiyatınızın ruhunu aslında, değil mi?
7: Öyle.
6: Etkiledi ve besledi.
7: Öyle.
6: Şekillendirdi de.
7: Hala öyle. Üçümüz Bir de o yörede yazılan bir roman, o yöreyi anlatan bir roman. Sanki topraklara, yani doğup büyüdüğüm, çocukluğumu emanet ettiğim topraklara bir vefa borcum varmış gibi. Bu hissiyatı üzerimden atamadığım için, oysa kaçıncı roman, kaçıncı öykü kitabı, ama Üçümüz Bir'de de o bölgeyi seçtim.
6: İlk bakışta define romanı gibi
7: gibi
6: karşımıza çıkıyor. Evet. Görünse de aslında çok daha katmanlı bir anlatı kuruyor.
7: Çok.
6: Roman taşra sıkışmışlığı, sınıfsal öfke, dostluk, yoksulluk, hayal kırıklığı, erkeklik performansı, kader duygusu ve başka bir hayat mümkün mü sorusu etrafında dönüyor. Polisiye gerilim atmosferiyle ilerlerken karakterlerin iç dünyasına giren psikolojik bir hikayeye dönüşüyor. Şimdi romanın merkezinde üç arkadaş var. Ekrem, Samet ve İlyas.
7: İlyas.
6: Üçü de farklı karakter özelliklerine sahip olsa da ortak bir tutkuları var. Define arayışı.
7: Evet.
6: Ancak define onlar için yalnızca gömülü hazine değil, aynı zamanda sınıf atlama, kader değiştirme ve tabii, görünmez oldukları dünyaya karşı ben de varım deme çabası. Roman gökyüzünde beliren üç yıldızın metaforik anlatımıyla açılıyor. Bursa, Azerbaycan ve Balkanlarda aynı saatlerde doğan üç çocuğun kaderlerini yıllar sonra kesişeceğini ima ediyor. Bu kader bağı roman boyunca da mistik bir gerilim yaratıyor.
7: Güzel. Çok güzel özetlediniz.
6: Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa alabilirim.
7: Şöyle, üçümüz bir. Aslında ilk defa şöyle bir şey denedim. Tek bir kahraman ya da ana kahraman yok üçümüz birde. Üç karakterde aynı koşullarda, aynı çizgide yürüyen üçü de birer kahraman aslında roman boyunca. Ve de gerçekliğin muğlak, değişken ve derin alanlarında dolandırdım üçünü de. Ve de bu süreçte de kendi benlerini inşa ederken, çünkü belli bir yaşın üstünde üçü de, kendi benlerini inşa ederken de o çatışmayı yaşadılar serüven boyunca. Asla o defini aramaya giden çocuklar değildi romanın sonunda.
6: Evet.
7: Zaten biri.
6: Karakterlere bir bakalım isterseniz. Peki. Ekrem grubun lider ruhlu karakteri.
7: Evet.
6: Eski asker ve geçmişin etkileri, travmaları ve paranoyalarının olduğunu görüyoruz. Define tutkusu aslında onun sinema yönetmeni olma hayalinin bir finansmanı.
7: Doğru.
6: En büyük arzusu yaşadıkları hayatı filme dönüştürmek. İçinde hem büyük bir sanat tutkusu hem de derin bir aşağılanmışlık hissi taşıyor.
7: Evet. Evet.
6: Eklemeleriniz varsa yapabilirsiniz. Ben Samet'e geçiyorum. Daha mistik, dini ve sezgisel taraflarının güçlü olduğunu görüyoruz. Fal, rüya, işaret, metafizik unsurlar üzerinden de hareket ettiğini yer yer gözlemliyoruz. Define arayışını yalnızca maddi değil, kaderi bir çağrı gibi algılıyor.
7: O aynı yüzden zamanda, katılıyor gruba.
6: Evet, aynı zamanda atlara karşı da büyük bir merhameti var.
7: Evet.
6: Meliha Kay'ın hayvanlara karşı merhameti burada Samet karakterinde vücut bulmuş.
7: Can buluyor,
6: adeta.
7: Evet.
6: Ve son olarak İlyas'tan bahsedelim. Sonra karakterlerle ilgili birkaç şey söylemek isterseniz size bırakacağım. Daha teknik, daha sert, daha sokak zekasıyla hareket eden bir karakter. Patlayıcılar, kazı teknikleri gibi konularla ilgileniyor. Fakat onun da içinde bastırılmış bir öfke ve sınıfsal bir ezilmişlik hissi var. Üçlü gizli bir haritanın peşinden Karacabey civarında terk edilmiş taş ocaklarına, haralara ve köylere doğru ilerliyorlar. Yolculuk boyunca sürekli takip ediliyor olabiliriz korkusu yaşıyorlar. Romanın atmosferi burada iyice gerilimli hale geliyor. Devlet korkusu, jandarma korkusu, kaçak kazı endişesi, virüs söylentileri, mistik işaretler, uğursuzluk hissi kendisini gösteriyor. Böyle bir giriş yapmış olalım.
7: Bir şey söylemek istiyorum.
6: Buyurun.
7: Karakterleri bu kadar detaylı, bu kadar derinliğine inceleyen
6: siz
7: hiç kimse
6: çünkü
7: olmadı. Ay, çok teşekkür ederim ama gerçekten böyle hayranlıkla dinledim. Çok çok teşekkür ederim.
6: Hiç peki, biz de size hayranlıkla
7: ne
6: okuyoruz.
7: Ne yazılanlarda, ne röportajlarda inanın ki duymadım. Çok mutlu oldum.
6: Sağ
7: çok
6: olun.
7: Sağ olun.
6: Teşekkür ederim. Bunları duymak bizi mutlu etti. Üç ana karakter için var mı ekleyeceğiniz bir şeyler?
7: Üç ana karakter için Samet zaten belli bir kazadan sonra artık kimlik değiştirmiş bir durumda. Yani hayattan kopuyor ve dine yöneliyor, dine sarılıyor. Aslında günümüz insanının bir aynası Samet. Çünkü dikkat ederseniz topluma baktığımızda, tepeden kuş bakışı olarak baktığımızda, çok büyük travmalar yaşayan, kayıplar yaşayan kadın ya da erkek, hiç cinsel şey ayırmıyorum, dine yöneliyor. Yani insandan bulamadığı ilgiyi ya da onaylanmayı ya da ne derseniz deyin ona, Tanrı'dan bekliyor. Tanrı'dan beklemeye başlıyor. Tanrı ile arasında kurulan bağla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Aslında hayatın kenara attığı kişilerden bir tanesi Samet. Ama Ekrem'in ve İlyas'ın çabasıyla yeniden hayata tutunuyor ve de o şeyden de vazgeçmiyor. Mistik donanımını hiçbir zaman da bırakmıyor. Ekrem, ben onu yazarken hep Tolstoy geldi gözümün önüne. Çünkü Tolstoy için sanırım Gorki demişti, yanlış hatırlamıyorsam. Onun gözlerinde 100 göz var diye. Ekrem'in gözlerinde de aslında üçünün gözlerine eşit 6 tane göz var. Çünkü her şeyi onlar adına da görmeye çalışan bir karakter. Sırası geldiğinde çok travmatik görünse bile, yaşadıklarından ötürü çok da trajikomik hikayelerle onların heyecanını diri tutmaya çalışıyor. Ama gerçekliği de sonuna kadar gizliyor, arkadaşlarını kaybetme pahasına.
6: Evet, romanın önemli taraflarından biri, karakterlerin define ararken aslında kendi ruhlarının karanlık bölgelerinde, evet, dolaşmaları.
7: Evet, evet.
6: Her biri toplum dışına itilmiş, kırılmış, hayal kırıklığı yaşamış insanlar ki define arayışı onların kendilerini yeniden kurma girişimi aslında.
7: Elbette, yeni bir hayata, yeni bir kimlikle başlama çabası.
6: Peki Meliha Kay'ın Üçümüz Bir romanında neleri göreceğiz? Sınıf ayrımı var. Yani bunlara odaklandı demiyorum, neler vardan bahsediyorum. Sınıf ayrımı, taşra elitleri.
7: Evet. Evet.
6: Adalet sistemi, yoksulluk, erkeklik baskısı, umut ve aşağılanmışlık temalarının kitapta yer yer, evet, ağırlık dereceleri değişmekle birlikte olduğunu görüyoruz. Ekrem'in lümpen kavramı üzerine yaptığı iç konuşmalar romanın güçlü damarlarından birini oluşturuyor. Çünkü defineciler toplum tarafından küçümsenen insanlar olarak görülürken
7: piyon
6: aslında
7: olarak kullanılıyor.
6: Sistemin de dışına itilmiş bireyler. Buyurun.
7: Tabii. Define arayıcıları o bölgede çok fazla. Anadolu'nun her bölgesinde çok fazla. Fakat bizim bölge, yani Bursa, Marmara bölgesinde çok çok daha fazla. Ve oralarda hayatlarını kaybedenler var bu uğurda. Başta bir tanesi benim kardeşim olmak üzere. Bu çok acıydı. Gerçekten çok acıydı. Ama öyle bir saplantıya dönüşüyor ki bu arama çabası ya da bulma hevesi diyeyim, onların artık hayatlarını alt üst ediyor ve dünyadan koparıyor. Yani dünyanın gerçekliğinden koparıyor onları. İşte hayalle gerçeklik arasındaki o uçurumu böyle anlatmaya çalıştım. Çünkü onların hayalleri, evet, çok büyük. Bulma sevdası çok büyük, zengin olma ve sınıf atlama çabası çok büyük. Fakat bunun yanı sıra onları dışarıdan gözetleyen ve takip eden birilerinin olduğundan haberdar değiller. Bütün sıkıntı burada.
6: Siz geçmiş metinlere baktığım zaman bu kadar gerilim yazmamıştınız.
7: Yazmamıştım, bravo.
6: Eşek arısı sembolü, yıldızlar, rüyalar, terk edilmiş köyler, inilti sesleri, yaralı Musa karakteri. Musa'ya gireceğim biraz sonra.
7: Tamam.
6: Ne yaptınız? Dediniz ki bu defa da gerilim yazayım diye mi oturdunuz? Kendiliğinden mi çıktı, nasıl oldu?
7: Hayır hayır, içerik belirledi bunu. Gerilim yazayım diye çıkmadım. Çünkü o romanı yazmadan önce yaptığım araştırmalarda o Dorak Köyü hazineleri olarak geçer internete baktığınızda, kral mezarları. Kral mezarlarının araştırmalarını yaparken o kadar çok ayrıntıya indim, o kadar çok bilgi topladım ki bunları nasıl romanlaştıracağım, bunların hepsini aynı kitapta nasıl toplayacağım ve de romanın kaldırabileceği kadar nasıl vereceğim kaygısını yaşamıştım. Ondan sonra hepsinden kısmi olarak alarak oluşturdum kurguyu.
6: Musa'nın ortaya çıkmasıyla hikaye daha da, evet, karmaşık hale geliyor. Evet. Çünkü artık üçlü yalnız değildir ve güven duygusu kırılır. Musa'nın gerçekten tesadüf mü yoksa bir planın parçası mı olduğu da o an itibariyle evet. belirsizlik kazanmış olacak.
7: Daha başlarında, romanın başlarında o Musa çıkıyor diye. Hatta Hara'dan bir köy evine girişleri var onların, at çiftliğinin oradan. Orada Musa onlara eşlik etmeye başlıyor. Musa çok ilginç bir karakter. Kendine özgü bir karakter. Ve de şunun altını vurgulamaya çalıştım. Kaybetmiş insanların hiçbir korkusu yoktur. Musa da her şeyini kaybetmiş bir genç bir kişilik olarak hiçbir şeyden korkusu yok. Ve de Ekrem'in, İlyas'ın ve Samet'in o üçlünün neler yapacağını kestirebildiği halde yine de onlara ironik sözlerle eşlik etmeye çalışıyor.
6: Romanın temel çatışmalarından biri, insan gerçekten kaderini değiştirebilir mi, yoksa yalnız kendi karanlığının peşinde mi dolaşır? Evet, kitapta bu soruyu cevap arayan Melih Akay'a sormuyorum. Ben insan Melih Akay'a sormak istiyorum. Sizin cevabınız ne? Çünkü kitapta cevabı verdiniz zaten.
7: Tabii kitapta cevabı verdim. Fakat şöyle bir şey, insan kendi yazgısını, ben düne kadar hep değiştirme inancındaydım. Değiştirebilme çabasına haiz diye düşünmüştüm. Fakat şunu gösterdi hayat bana. Bir alan var, o alanda seni özgür bırakıyor kaderin. O alanda istediğin gibi at koşturabiliyorsun, istediğin yöne sapabiliyorsun, ama öyle bir noktaya getiriyor ki sizi, o noktadan öte geçemiyorsunuz. İşte orada kaderi yeniden yazmanızın bile sınırları olduğu, nasıl kitabı ben yazarken bir final kurguluyorum ve final oluşturuyorum, aynı şey, hiçbir farkı yok. Yazgımı değiştirmek için de, ki bunun savaşını vermiş bir insanım, bunu bütün açık yürekliliğimle söyleyebilirim, 20 yaşından bu yaşama kadar bunun kavgasını, bunun çabasını vermiş bir insan olarak, belli bir noktaya kadar yazgınızı değiştiriyorsunuz ve de bu arada şey de değişiyor, yani insanın o kişiliği de değişiyor, çünkü daha kudretli bir kişilik haline dönüşüyorsunuz. Korkularınız azalıyor. Her ne kadar ben orada üç karaktere olağanüstü korkular yaşatmış olsam da, bunu insan medya olarak söylüyorum size, korkularınız da azalıyor. Ama dediğim gibi onun da bir finali var, bir sınırı var.
6: Romanın temalarına baktığımız zaman bir, umut ve yoksulluk. Define burada yalnızca para değil, görünür olma
7: evet.
6: isteği.
7: Evet.
6: İki, erkeklik ve kırılganlık, ki karakterler sert görünüyor ama içlerinde çocukluk travmaları taşıyorlar.
7: Evet, evet.
6: Üç, taşra psikolojisi, kasaba atmosferi, dedikodu, korku, kuşku romanın omurgasını önemli bir kısmını oluşturuyor diyelim.
7: Ve de hemencik parantez içinde söyleyip çıkacağım. Taşra'da adalet sisteminin nasıl işlediğini vurgulamak istedim.
6: Evet. Kader ve buyurun.
7: Bunu da bir taşra çocuğu olarak dokunabildim, doğru tuşlara dokunabildim diye düşünüyorum. Bazı kesim çok rahatsız olacak olsa bile.
6: Dördüncüsü kader ve mistisizm.
7: Evet.
6: Yıldızlar, işaretler, rüyalar ve tesadüf duygusu romanın metafizik tabanını oluşturuyor
7: tabanını
6: diyebilirim.
7: Tabanını oluşturuyor, evet.
6: Beşinci olarak sınıfsal öfke, romanın en güçlü yönlerinden biri. Karakterler yalnızca define değil, saygınlık da arıyorlar aslında.
7: Elbette.
6: Umarım temaları doğru görmüşümdür.
7: Çok doğru, ben hayranlıkla bakıyorum ve dinliyorum sizi. Gerçekten çok mutlu oldum. Keşke bunu bir yazıya dökebilsem, sizin bu saydıklarınızı daha sonrasında. Şimdi o üç yıldız aslında...
6: Metafor, üç yıldız metaforu. Buyurun, kulağım sizde, neyi anlatıyor dinleyicilere söyleyeyim.
7: Orion'un kemeridir o. O Orion'un koşağı olarak bilinir o üç yıldız. Aslında çok bilinen yıldızlar da değil onlar. Ama baktığınız zaman Orion'a bir teleskopla ya da çıplak gözle de bakabilirsiniz. O kadar parlak ve o kadar büyüktür ki normal yıldızlara göre. Onları fark etmemek mümkün değil. İşte Samet, İlyas ve Ekrem'i ben öyle konumlandırdım.
6: Lümpen kavramı da romanda özellikle vurgulanan bir kavram. Neydi burada güttüğünüz amaç?
7: Ekrem'in o değişken, bukalemunvari bir karakteri var.
6: Yönetmen olma hayali bir taraftan,
7: evet, evet,
6: değil mi?
7: Yönetmen, evet, yönetmen olma hayali var. Onu gerçekleştirebilmek için de parasal güce ihtiyacı var. Çünkü çevresinde gördüğü insanlar paranın gücünü kendi gücü olarak kullanan kişiler ve de onlara hiçbir şekilde yetişemediği ve söz geçiremediği için, daha doğrusu onlarla aynı sınıfta bulunamadığı için önce paraya kavuşma hevesi, evet, ve hayali var.
6: Samet'in mistik tarafıyla Ekrem'in gerçekçiliği arasında bir gerilim var. Bu var. Gerilim bilinçli mi ortaya çıktı?
7: Bilinçli ortaya çıktı. Hı-hı. Evet. Evet. Yani kurgu gereği yapmadım onu.
6: İlyas'ın öfkesi var. Bir öfkesi var. Bu öfkesinin temelinde ne olduğunu söyleyelim mi dinleyici?
7: Söyleyelim.
6: Buyurun.
7: İlyas'ın öfkesinin temelinde aslında çocuklukta yaşanmış o çok yoksul, demeyeceğim ama yoksulluğu mutlu bir şey haline dönüştüren bir aile yapısı var. Yani o yoksulluğun içinde mutlu olmayı öğretmişler ona. Ama İlyas onu kabul etmiyor. İlyas ona baş kaldırıyor ve de askerliğini bunlar komando olarak yaptıkları için İlyas'ın o köydeki, yani yoksul hayattan çıkıp askerlikte bambaşka bir dünya görüyor olması işte o öfke patlamasını oluşturuyor.
6: Roman boyunca sürekli bir takip edilme hissi olduğunu görüyoruz.
7: Evet, mi? Evet. Ediliyorlar zaten. Hı-hı. Ediliyorlar ama farkında değiller.
6: Karaca Bey ve Taşra atmosferini özellikle seçmenizin bir sebebi var mıydı?
7: Mustafa Kemal Paşa, Karaca Bey ya da benzeri ilçeler hepsi birbirinin kopyası gibidir. Hı hı. Bir şey değişmez, sadece isimleri değişir.
6: Kafamızı çevirdiğimiz yerde korku görüyoruz romanda. Bir taraftan taşra korkusu, devlet korkusu, iç içe geçmiş korkular
7: tabii,
6: var.
7: Tabii. Hala öyle. Hala öyle, çünkü devlet öylesine baskıcı, yaptırımcı ve de bugün gördüklerimi de eklemek istiyorum. Ben bugün CHP'de yaşananları görünce ömrüm boyunca hiç söylemediğim bir şeyi söyledim. Siyasetten ve siyasetçiden nefret ettim ilk defa. Bu kadar zulüm, bu kadar dayatmacı nasıl olunabilir? Nasıl olunabilir? Ben bu zulmü, bu baskıyı kabul edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. O yüzden karakterlere baktığımızda bunun benzerleri vardı zaten. Süre gelen bir dayatma, bir baskı vardı. Hele ki bu hiçbir şeyleri olmayan bu gençlerin üzerinde. Ha, komando olmanın da verdiği askerlik sonrası bunlar sudan çıkmış balığa dönüyor. Çünkü komandoyken o kadar özel bir şey veriliyor ki bunlara, rütbe veriliyor ki o titri gerçek hayatlarında da görmek istiyorlar ama göremiyorlar. Aslında o öfkenin bir nedeni de o. Çünkü o komandoyken onlar el üstünde tutuluyor, askerlikte el üstünde tutuluyor yaptıkları görev gereği, fakat sivil hayata döndüklerinde alaşağı edilmiş gibi hissediyorlar.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
6: 3 yıldız sembolünden bahsettiniz.
7: Evet.
6: Eşek arısı sembolünde isterseniz konuşalım. Buyurun.
7: Eşek arısı aslında onların, yani taşrada çok kullanılır. Eğer dilinizin bir fren mekanizması yok ise şöyle söylenir. Dilinize eşek arısı soksun. Diline eşek arısı soksun, hı-hı, senin. Ki bir daha o dil şişsin ve konuşama dileğidir o. O yüzden eşek arısını çok severek, isteyerek kullandım. Çok da sevildi.
6: Romandaki karakterlerin hepsi kırılgan karakterler aslında,
7: kırılgan
6: değil mi?
7: Kırılgan karakterler. Evet, evet. Her ne kadar dışarıdan öyle görünmeseler bile.
6: Ekrem'in iç monologlarına baktığımız zaman romandaki politik damarı da aslında oluşturduğunu söyleyebilir miyiz?
7: Elbette söyleyebiliriz ama Ekrem'in bence çok önemli bir erdemi var. Korkularıyla beraber o erdemi de kendinde inşa edebilmiş, yani o çatışmalarla beraber o erdemi de inşa edebilmiş bir karakter Ekrem. O yüzden belki de lider ya da öne çıkıyor. Çünkü karısından neden ayrıldığını son dakikaya kadar demeyeceğim ama ailesi hiçbir zaman öğrenemiyor. Neden? Sadece bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğunun büyüdüğü zaman toplum tarafından yaftalanmaması için annenin, yani Ekrem'in karısının Ekrem'i aldattığını ve bu sebeple boşandığını hiç kimse bilmiyor. Ta ki İmren'le konuşup İmren'e çözülünceye kadar.
6: Romanın geneli boyunca bir güven duygusunun çok kırıldığını görüyoruz ya da kırılmak üzere olduğunu görüyoruz, değil mi?
7: Evet. Evet.
6: Güvende hissedemiyor o yüzden okuyucu kendini.
7: Güvende hissedemiyor, sonucu kestiremediği için de öfkeleniyor belki de için.
6: Evet. Samet'in atlara duyduğu bir merhamet var. Bunun vurgulanması neden önemliydi?
7: Şu yüzden önemliydi, çünkü Samet bir traktör kazasında, yani atların, ineklerin, her türlü hayvanın yer aldığı bir köy evinin avlusunda traktörle geri geri çıkarken 17 yaşındaki yeğenini ezerek öldürüyor. Hı hı. Ölmesine sebep oluyor. Ondan sonra zaten Samet Samet olmaktan çıkıyor. Atlarla beraber o avluda o gün o olaya tanıklık eden her kim var ise onları arkadaş kabul ediyor Samet. Merhameti o yüzden.
6: En çok kiminle empati kurdunuz? Samet mi?
7: Samet. Samet ve Ekrem. Ekrem'le kurmaya gerek yok zaten. Ekrem kendi şeyini çizebilen bir genç. Bu kalemun gibi olsa da.
6: Romanın atmosferinde bilinçli bir western havası da var sanki arka planda. Hiç bunu düşündünüz mü?
7: Onu valla siz söyleyince şimdi düşündüm.
6: Var mı western etkisi?
7: Var, var. Evet, var.
6: Erkek arkadaşlığıyla yalnızlık arasında bir ilişki var. Tabii kadın yazar olarak bu erkek arkadaşlığını bu kadar net nasıl tasvir ettiniz?
7: O biraz zor oldu. O biraz zor oldu çünkü bir kadın yazarı olarak erkeğin gözünden bakmaya çalışmak gerçekten çaba istiyor ya da epeyce bir gözlem istiyor. O ilişkileri gözlemledim, hep içselleştirmeye çalıştım. Çünkü gözlem yetmiyor yazarlar için. Sezgi çok önemli burada. Eğer sezginiz sizi beslemezse o doğru şeyi yapamıyorsunuz, vurguyu yapamıyorsunuz, doğru cümleyi kuramıyorsunuz.
6: Doğru cümlelerden biri de yanlış hayatlar doğru yaşanmaz cümlesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da kitabın aslında romanın merkezine koyabilir miyiz?
7: Koyabiliriz. Aslında tek bir cümleyle özetle derseniz o çıkıyor.
6: Evet. Bu romanın devamı ya da aynı evrende geçen başka hikayeler yazmayı düşünüyor musunuz?
7: Düşünüyorum, çünkü söylememde sakınca yoktur herhalde. Kültür Bakanlığı çok ilgilendi bu konuyla. Sayın Bakan'ın diyeyim, çok önem verdiği bir konuymuş bu. Dolayısıyla sinema filmi çekilmesini istediğimi söylediğimde de aynı tepkiyi gösterdiler. Toplu alım içinde aynı gerekçeyle toplu alım yapma isteği belirdi onlarda. Toplumun bilinçlenmesi için ve de defini arayan bu gençlerin aslında sadece birer piyon olduğunu da bilerek yola çıkması için bunların benzerinin yazılması lazım.
6: Evet, Meliha Kaya'yla üçümüz biri konuştuk ama 3 sene önce yaklaşık geldikten sonra bir kitap daha çıkardı. Dolunay Çocukları.
7: Evet, evet.
6: Dolunay Çocukları öykü kitabıydı. Bu defa kalan sürede Dolunay Çocuklarına bir göz atalım istiyorum.
7: Peki, nasıl isterseniz ama çok mutlu oldum.
6: Ben de öyle. Açılış öyküsü Pelitya'da geçen asıl olan ağacın sesini duyurmasıydı ve başarmıştı cümlesi. Sanki bütün kitabın ruhunu özetliyor bize. Sizce bu kitapta gerçekten sesi duyulmayan kimler var? İnsanlar mı, hayvanlar mı, yoksa doğanın bizatihi kendisi mi?
7: Doğanın bizatihi kendisi. Çünkü biz doğaya o kadar çok arkamızı döndük ki, o kadar çok görmezden geldik ve hırpaladık ki, o yüzden doğanın kendisi.
6: Pelitya'da ağacın ağzından söyledikleriniz, tırnak içinde söylüyorum, sadece insanoğlu sesimizi duymadığı için bu kadar yabancısınız bize cümlesi aslında çok çarpıcı ki doğaya yabancılaşmayı modern insanın en büyük trajedilerinden biri olarak gördüğünüzü anlıyoruz.
7: Kesinlikle tek bir cümleyle öyle. Şimdi de ceviz ağacım var. Ceviz ağacıyla aynı ilişkiyi kurmak üzereyim. Hatta kurdum bile.
6: Evet. Pelit ağacını konuştuğu sahnelerde gerçekle düş arasında çok ince bir çizgi olduğunu görüyoruz. Siz yazarken bilinçli olarak mı bu belirsizliği kuruyorsunuz?
7: Hayır, şöyle. O pelit ağacını ben rüyamda gördüm. Ama gördüğüm anda ya da sabah uyandığımda anlamlandıramadım. Çünkü onun bir oradaki pelit ağacı olduğunu sonra oraya gittiğimde kavradım. Aynı bir kız çocuğu düşünün, çocuk düşünün. Pelit ağacının yaprakları böyle kıvrımlıdır ya, oylumludur ya. Öyle bir saç modeli var çocuğun ve diyor ki bana, beni de anlatacak mısın? Beni de yazacak mısın? Allah Allah, bu ne derken oraya gittiğimde o düşen yapraklara bakarken dan dedi o rüya bana ne olduğunu söyleyiverdi. Evet. Dolayısıyla o bir rüyadan sonra.
6: Mekanlar Meliha Kaya'nın öykülerinde canlı bir karakter gibi davranıyor. Bunu neye göre, neye istinaden söylüyorum.
7: Çünkü.
6: Evet. Park değil burası. Bizim ülkemiz Pelitya be Pelitya.
7: Evet.
6: Cümlesinde aslında bunu dayanaklandırabiliyoruz.
7: Ruhları var ağaçların olduğu kadar. Onlar da bir mekan sayılır. Çünkü ceviz ağacı ile ilgili bir şey söylememe izin verir misiniz?
6: Buyurun lütfen tabii ki.
7: Ceviz ağacı ile ilgili kısa bir YouTube videosu çekmiştim. Ceviz ağacı fotoğraf çekiyor. Hı. Sizin fotoğrafınızı çevresinde dolaşan kedi, köpek, sincap. Hatta bir arkadaşım şöyle bir bilgi verdi bana. Bir cinayet ceviz ağacının kestikten sonra o gövdedeki resimlerinden sonra aydınlatılıyor. Ortaya. Evet.
6: Çok enteresan.
7: Çok ilginç ceviz ağacı.
6: Evet. Müge Anlı gibi bir şey yani ceviz ağacı.
7: Yani ceviz ağacının yanına yaklaştığınızda dikkatli olmakta fayda var. Evet. Sülfür gazı bir de salgılıyor. Hatta ben çiçeklerimi ondan uzak tutmaya çalışıyorum balkonda.
6: Evet. Bir de incir ağacı değil mi? O da
7: bir de incir ağacı. Evet. Evet. Evet.
6: Kitaptaki karakterlere baktığımız zaman çoğu zaman yalnız, kırılgan ama çok dikkatli gözlem yapan insanlar olduğunu görüyoruz. Bu gözlem gücü biraz da sizin yazarlık pratiğinizin bir yansıması adeta.
7: Öyle. Öyle.
6: Yağmur Yağmasaydı öyküsüne geçiyorum. Bu öyküde geçen ben sadece tamirciyim, edebiyat tamircisi cümlesi oldukça metaforik. Sizce edebiyat gerçekten insanların kırılmış tarafını tamir eder mi?
7: Eder. Şimdi onun iki anlamı var aslında. Şöyle ki, yurt dışında yaşayan arkadaşlarım, yani yabancı arkadaşlarım, Türkçeyi öğrenmiş olsa da herhangi bir metni Türkçe'ye çevirme ihtiyacı duyduklarında çevirseler bile mutlaka bana gönderirler. Lütfen şuna bakar mısın? Lütfen buna bakar mısın? Yani Türkçe'ye çevirdik ama nasıl oldu diye. Ben dedim ki ben de tamirciyim. Ben de bunları tamir ediyorum diye o gün ağzımdan öyle gayri ihtiyari çıkıvermişti. Baktım ki hoşuma da gitti. Öyle bir anda söylenmiş bir şey. İkinci olarak da o sizin söylediğiniz anlamda da evet eder.
6: Yağmur Yağmasaydı öyküsünde yağmur adeta bir kader kırılması yaratıyor. Eğer o yağmur yağmasaydı karakterlerin hayatı da aynı sıradanlık içinde akmaya devam
7: edecekti.
6: Mı edecekti, ne dersiniz?
7: Çünkü o yağmurun yağdığı anda gök gürlemesi ve şimşek çakmaları var. O gök gürültüsüyle beraber aslında hepimizin hayatlarındaki gürlemeleri ya da hiç beklenmedik anlarda gelen travmaları anlatıyor. Gök gürültüsünün ne zaman gürleyeceğini bilebiliyor muyuz? Şimşeğin ne zaman çakacağını bilebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aynı bizim bir anda kapımızı çalan travmalar gibi.
6: Yağmur Yağmasaydı öyküsünde kaybolan bir poşetin insanların hayatlarını birbirine bağlaması. Değil mi? İlginç.
7: Bir mektup.
6: Evet, ilginç. Sizce hayat dediğimiz şey de tesadüfler örgüsü olarak mı karşımıza çıkıyor?
7: Kısmen. Tamamen değilse bile kısmen. Çünkü o gün o yağmurun altında, ben yağmuru çok severim. Islansam da ne olursa olsun yağmurda gezmeyi de çok severim. O gün market alışverişinde ben gerçekten o poşeti kaybettim. Yağmura mı karıştı gitti, ben yağmur nasıl akıyor, ne söylüyor bana diye bakınırken yağmura mı karıştı gitti? Çünkü markete girdim, kameralara baktırdım, yok öyle bir poşet yok elimde.
6: Beni oyuncak bebek gibi gördünüz. Öyle sevdiniz ama ben büyüdüm, siz görmediniz. Melih Akay'ın edebiyatındaki şiirsel cümlelerden biri. Bu cümleyi yazarken aklınızda nasıl bir ruh hali vardı?
7: Kendi çocukluğum vardı. Kendi çocukluğum.

0: Öyle çok çok mutlu oluyorum siz bunları söyledikçe. Yazıya alacağım ben bunları. Dikkatim dağıldı, bir dakika
1: Tabii
0: kendim dağıttım.
1: Eylül kırlangıçlarından söz ediyorduk ve 5 farklı saati göstermesi,
0: tamam,
1: zamanı göstermesi.
0: Tamam. İnsanlar geceyi hep gece hepimiz için aynı gecedir. Güneş ışığı hepimiz için aynı ışıktır. Ama ruh halimize göre aydınlıktır ya da karanlık, kuyudur. Dolayısıyla o saatin farklı zamanları göstermesiyle bunu eşleştirmeye çalışmıştım.
1: Eylül kırlangıçlarındaki savaş mağduru çocuklar ve yaralı köpek sahnesinin sarsıcı olduğunu söyleyelim. Bugünkü yazarken günümüz dünyasına dair en büyük öfkesi Melih Akay'ın neydi?
0: En büyük öfkem çocukları. O dönemde, yazdığım dönemde Suriye'den göç vardı ve Suriye'deki çocukların inanılmaz ölümleri vardı ve buna bütün dünya, başta Avrupa, emperyal güçler olmak üzere seyirci kaldı. Onlar çocuk değildi o güçler için. Ve şu anda Trump'ın hani çok sivri dilli, ekran çatlatan sözleri var diyoruz ama onlar adına söylenememiş gerçekleri söylüyor Trump. Diyor ki onlar hayvan, onlar insan değil ki, ölebilir diyor. İşte Avrupa ve emperyal güçler daha o dönemde Trump yokken böyle görüyordu o çocukları. Heba olup gitti o çocuklar, yok oldular. Ha, sağ kalanlar ne oldu? Epstein adasına gittiler ve onların da travmalarıyla beraber yaşadıkları, insanlara ve dünyaya lanet okuyarak son gördükleri her ne ise göz bebeklerinde o kaldı o çocukların.
1: Kitaptaki çocuklar dışında hayvanları da ele almak istiyorum ki hayvanlar sadece fon değil, adeta insanlardan daha
0: Tabii.
1: vicdanlı karakterler gibi
0: Öyle,
1: karşımıza çıkıyor.
0: öyle.
1: Bu kadar merkezde konumlandırmasında Melih Akay'ın bir hayvansever olması yatıyor tabii şüphesiz.
0: Yatıyor kesinlikle ve şu gerçek yatıyor: hiçbir ırk, hiçbir tür kendi türüne doğada zarar vermiyor. Dişisine zarar veren bir erkek hayvan yok doğada. İnsan yapıyor bunu. Hala yapmakta. Hala yapmakta. İstediğiniz kadar ceza koyun, istediğiniz kadar yaptırım getirin, hiçbir şekilde önü alınamıyor. İnsan erkek dişisine o kadar çok gaddar davranıyor ve zarar veriyor ki öldürüyor, ötesi yok. Ötesi yok, öldürüyor. İşte o gerçeklikten yola çıktım.
1: Kitapta umut var olmamız gerektiğini de anlıyoruz ki kitaptaki karakterlerin çoğu kırılmış ama tamamen de umudunu kaybetmemiş insanlar. Değil mi?
0: Umut, umut olmazsa hayat yok zaten. Umut olmazsa dünya yok. Umut olmazsa hayal yok, eylem yok. Umut olmazsa biz neyi eylemleştireceğiz ya da neyin eylemini, savaşını vereceğiz?
1: Biraz önce söylediğiniz kısımdan aslında geç aktarmış olayım cümleyi tırnak içinde. İnsan kılığında zavallılarda gördüm. Bana insandan daha saygılı davranan hayvanlarda,
0: Tabii,
1: değil mi? O
0: tabii,
1: da
0: tabii, tabii,
1: önemli
0: tabii.
1: şiirsel kısımlardan birini oluşturuyor kitapta.
0: Köpeklerim ve kediler.
1: Melih Akay'ın 3 köpeği var şu an.
0: Şu
1: 3
0: anda
1: müydü?
0: 3 tane oldu.
1: Kurt köpeği bir de.
0: Üçü de kurt.
1: Nasıl, ne yapıyorsunuz, nasıl
0: Sokaktan
1: yaşıyorsunuz?
0: aldım. Valla çok yorucu oluyor ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü onları ben itip kakalıyorlardı. Bir tanesini bisikletin arkasına bağlamışlar. Çocuklar almış götürüyordu. Mahallenin çocukları o ipi kesmiş. Orada kaldı o yavru. Ondan sonra sevmeye gelince herkes seviyor da beslemeye ve sorumluluk almaya gelince hiç kimse oralı olmuyor. O yüzden sahiplendim. Ben onu sahip çıktım. Sonra hamile kaldı, doğurdu. Diğer yavruları sahiplendirdik ama iki tanesi anneyle beraber büyüdü. Verdim, ormana atıldı ve o sahiplendirme sayfasını kapattım. Yaşayabildikleri kadar, ömürleri ne kadarsa ve benim gücüm ne kadar yetecekse onlarla beraber var olmayı sürdüreceğim. Ne mutlu bana ki evladım, bir oğlum var. Oğlum da aynı şekilde onlara en ufak bir zarar gelecek diye çok korkuyor. Madem aldıysan heba etme lütfen. Hakkını vererek bak onlara diyor. İşte o yüzden ben kışta, kıyamette, karda, buzda, apar topar bahçeli bir eve taşındım.
1: Evet, bu arada yayın öncesinde sohbet ettik. Meliha Kay daha önce bir sitede YouTube kanalı için videolar çekiyordu.
0: Evet.
1: Güzel şıkır şıkır da giyinip böyle. Fakat şimdi bir süredir YouTube kanalında o videolar yok o sitede. Çünkü taşınmış üç köpek. Evet.

0: için 3 evet, katlı evet, bir villaya taşınmış. Dolayısıyla aslında siz yalnız yaşıyorsunuz denemez ama kalabalık bir
1: aile olduk.
0: Köpeklerle kalabalık aile olmuş oldunuz.
1: Aynen öyle. 3 evin onlar, çünkü benim yasaklarım yok onlara. Şuraya giremezsin, mutfağa giremezler, girmezler zaten. Ama şu odaya giremezsin, buraya giremezsin, öyle yasaklarım yok benim. 3 evet, katta açık olduğu için 3 katın bir de temizliği var tabii ki. Evet. Çünkü dağınıksa ev, benim zihnim de dağıldığı için yazamam, okuyamam, üretemem. O yüzden temiz olmalı. Temiz olması için de harıl harıl çalışmam.
0: Kaç kilo verdiniz? 8 kilo vermiş olabilir misiniz ya da 7 kilo, kaç
1: vallahi
0: kilo?
1: 7 kilo vermişim.
0: Çünkü son gördüğümden bu tarafa evet, sizi demek ki ev koşturmasından dolayı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kitabınızda gerçeküstü dokular olmasına rağmen her şey çok tanıdık hissettiriyor bize. Siz kendi anlatımınızı büyülü gerçeklik akımına yakın görüyor musunuz?
1: Görüyorum. Görüyorum. Çünkü büyülü gerçekliğin bir tanımı vardı. Çok hoşuma gitti. Nerede okumuştum hatırlamıyorum ama dondurmanın tadını biliyoruz hepimiz. Acılı sosa
0: evet, batırsanız.
1: Batır, sür, kaldır. İşte sana büyülü gerçeklik. Alt katındaki o tatlı şeyi görmek için önce o acıyı hazmetmeniz lazım.
0: Öykülerinizde sık sık tesadüf gibi başlayan olaylar kader hissine dönüşüyor. Evet, değil mi? Siz de kader kavramına inanıyorsunuz.
1: Kader kavramına kısmen inanıyorum. Dediğim gibi evet, ben kaderini yeni baştan yazabildim dersem eğer kendimi Tanrı yerine koymuş olurum. Ama kaderimi en azından yön verebildim diyebilirim.
0: Kalabalıklar içinde yalnızlığın kırgınlık çok yaralarının severim dili buydu demek ki cümlesi. Aslında modern insanın ruh halini özetliyor bize.
1: Şu anda günümüzdeki insanın bile. Günümüzdeki evet, insanın bile. Sosyal medya çok aktif, çok gündemde. Ama o sosyal medyada ki yalnızlaştırmadı mı insanı? Hı hı. Farklı bir yalnızlık teması oluştu şu anda. Öyle düşünüyorum ben.
0: Kitaptaki kadın karakterlere baktığımızda
1: Çoğuşistan'dan gelen bir kadın karakter var. Romanda mı o?
0: Hı hı. Dolunay Çocukları'ndaki kadın karakterlere bakınca güçlü ama aynı zamanda derin yaralar taşıyan kadınlar olduğunu görüyoruz. Kadınların iç dünyasını yazarken özellikle dikkat ettiğiniz şey neydi?
1: Kadınların iç dünyasını yazarken dikkat ettiğim şey onların aslında çocukluktan kalan travmalarıydı. Çünkü ben şuna inanıyorum. Çocuklukta belleğe yer eden o tavan arasına gizlenmiş her ne varsa ömür boyu güdülüyor insanı. Dolayısıyla benim o hayatı nasıl kurguladığını ya da nasıl bir yola soktuğunu anlayabilmem için ya da anlatabilmem için o travmaları görmem, hissetmem gerekiyor. Bunu mimiklerinden de alabilirim. Bunu 2-3 cümlesinden de alabilirim. Bunu işte, bu da Tanrı'nın verdiği bana bir sezgi gücü. Çünkü akıl yoluyla asla ulaşamayacağınız gerçeklere sezgi yoluyla ulaşıyorsunuz.
0: Öykülerinizde sessizlik aslında konuşuyor. Sessizlik bile konuşuyor diyebilirim. Sessizlik sizin için nasıl bir anlatım aracı?
1: Sessizlik benim için çok büyük bir anlatım aracı. Çünkü o sizin kendinize dönüşünüzü ve içinizdeki o birden fazla karakterle yüzleşmenizi sağlıyor. O sessizlik. Okyanusun da ormanın da sessizliği var örneğin. Ama sesi var aynı zamanda.
0: Evet, kitabın birçok yerinde çocukluk anılarıyla bugünün kırılganlıkları iç içe geçiyor ki insan gerçekten çocukluğundan hiç kurtulamıyor sonucuna varıyoruz okuduğumuzda.
1: Evet, evet. Çocukluğunuz yoksa, daha doğrusu o çocukluğunuzu ve çocukluk anılarınızı koruyan anne arketipi benim için çok önemli. Anneniz yoksa o çocukluk anılarınız da öksüz kalıyor. Ve çocukluk anılarınız öksüz kalırsa o zaman bambaşka bir anlatıya geçmek zorundasınız.
0: Pelitya'daki ağacın, baştaki öyküye dönelim, kesilmekten kurtulması aslında küçük bir zafer. Sizce evet, bugünün insanının doğa karşısındaki vicdanı hala kurtulabilir mi ya da kurtarılabilir mi demiş olayım.
1: çabalarsak kurtulabilir diyeceğim ama en tepedekilerin uygulamalarına baktığımızda hala daha çok önem verdiğimiz Belgrad ormanları, Sarıyer ormanlarına kadar hala daha imara açma sevdasından maalesef ağaçlar yok ediliyor. Zeytinlikler yok ediliyor. Zeytin yoksa ya da orman yoksa biz de yokuz. Çünkü ben her ağacı bir insan olarak görüyorum. Her insanın bir ağacı olduğunu düşünüyorum. Ruhsal anlamda. Eğer şey kurabiliyorsa, telepati kurabiliyorsa.
0: Dolunay çocuklarını bitiren bir okur, zihninde nasıl bir duygu kaldığını düşünecek? Umut, farkındalık, hüzün. Size bırakıyorum. Bunların dışında bir cevap da olabilir.
1: Tabii tabii, o evden kaçan çocukların aslında gerçekliğine dokunmuş olacak. Yani tek cümleyle evinden kaçan, evini terk eden çocukların, gençlerin, ilk gençlik çağındaki çocukların gerçekliğine dokunmuş olacak. Çünkü onların verdiği ortak bir yanıt var o hikayede. Dolayısıyla Dolunay çocukları yayıncımın kulakları çınlasın, Mine Sarıkaya'nın en çok hoşuna giden öyküydü. Ben de çok severek yazmıştım. Çünkü bambaşka bir dünyaları var onların. Önünden geçip gidiyoruz. O Salacak sahilini bilirsiniz. Çok renklidir, çok aktiftir. Her rengarenktir. Ama orada onun haricinde bambaşka bir dünya var. Bambaşka bir gerçeklik var. İşte ben onu anlatmaya çalıştım.
0: Peki. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hande Aydın Yeni Dünyalı Olmak kitabını yazdı. Yapay zeka çağında eski ben yeter mi alt başlığıyla bunu da veriyor. Yeni dünyanın seni nasıl şekillendirdiğini fark ettiğinde geleceğini kendin yazabilirsin dediğini görüyorum. Bu kitabı size hediye etmek istiyorum Hande Aydın'ın.
1: Beklerken izledim. İzledim diyorum, pardon, dinledim kısmen. Çok büyük bir şey atlatmış.
0: Evet.
1: Yani başarı, büyük bir başarı. Onu atlatabilmesi o
0: Ayşegül Günsür'ün değil mi?
1: Evet evet.
0: Bu başka bir
1: pardon, çok özür dilerim.
0: Bu da başka, rica ederim. Tabii. Rica ederim, yok
1: çok
0: olabilir canlı yayında.
1: Benim devre arkadaşlarım da benim gibi hayvansever oldukları için Sur'u göndereceklerdi ama bilmiyorum, gönderdiler.
0: Ulaşmadı Sur elime ama ulaştığı zaman ondan da söz ederiz.
1: Şey, Instagram'a.
0: Instagram'a bir bakalım şöyle bir hızlıca.
1: Sizin sayfanıza.
0: Sur gelmedi. Evet.
1: Soru
0: gelmedi.
1: İlginç demek ki.
0: İsteklere bakalım. Belki daha sonra. Evet, gelmedi. Mesaj görmüyorum.
1: Tamam, peki.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Meliha Kay, konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Nasıl zaman geçti, aktı gitti. İnanın hiç anlamadım. Ama bunları yazıya dökeceğim. Çok mutlu oldum çünkü.
0: Sağ olun. Meliha Kay'a teşekkür ediyoruz geldiği için. Haftaya görüşmek üzere.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
1: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
2: Hakemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Kontrol ettiniz mi?
0: Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
4: Çok sesli haber radyosu.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün Türk Edebiyatı'nda iz bırakmış Kaldırımlar şairi Necip Fazıl Kısaküre'nin ölüm yıldönümü. 1925 ile 1983 yılları arasında etkin bir biçimde edebiyatla uğraşan şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı gibi birçok dev isim üzerinde etkili oldu. Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul'da doğdu. Dini eğitimini babasından alan Necip Fazıl, öğrenimine mahalle mektebinde başladı. 1912 yılında Gedikpaşa'daki Francis Freerler Okulu'na girdi. Bir süre sonra bu okuldan ayrılarak Amerikan Koleji'ne kaydoldu. Fakat bu okuldan atılması üzerine eğitimine Emin Efendi Mahalle Mektebi'nde devam etti. Ardından önce İstanbul Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne, oradan da Rehberi İttihat Okulu'na gitti. Ailesinin Heybeliada'ya taşınmasından dolayı Heybeliada Numune Mektebi'ne geçti. Daha sonra Mektebi Fünun-i Bahriye-i Şahane'ye girdi. Hocaları arasında Yahya Kemal ve Hamdullah Supi gibi isimler vardı. Şiire olan ilgisi artan Necip Fazıl, Nihal isminde haftalık bir dergi çıkardı. 1921 yılında Darülfünun Felsefe Şubesi'ne kaydoldu. Bu okulda birçok ünlü edebiyatçıyla tanıştı. 1924 yılında aldığı bursla Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne girdi. Burada Henri Bergson'la tanıştı.
2: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık niye yara?
1: İlk şiirleri 1922'de Yeni Mecmua'da yayınlandı. Milli Mecmua, Hayat ve Varlık dergilerinde yayınlanan şiirleriyle tanındı. Mayıs 1929, Ağustos 1936 arasında 17 sayı Ağaç dergisini yayınladı. 1943-1971 arasında Büyük Doğu dergisini çıkardı. Son Posta ve Yeni İstanbul gazetelerinde yazarlık yaptı. Satırbaşı oyunuyla 1947 CHP piyes yarışmasında birincilik kazandı. 1928'de basılan Kaldırımlar adlı şiir kitabı büyük ilgi gördü. Bu kitabın ardından uzun süre Kaldırımlar şairi olarak anıldı. 1930'lardan sonra özgün şiirden koptu. Mistisizmi İslami değerlere bağlayan dinsel ve toplumsal bir kavga sanatına yöneldi.
3: Kaldırımlar 1. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, bir de serseri kaldım.
1: Uzun bir aradan sonra 1955 yılında Sonsuzluk Kervanı isimli şiir kitabını yayınladı. Şiiri, üstün bir algılama sorunu ve mutlak gerçeği, yani Allah'ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olarak gördü. Sağlam bir dil yapısına ve trajik öğelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın bunalımlarını işledi. Garip akımının ortaya çıkışıyla şiirden uzaklaştı. Güçlü bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyatro oyunlarındaysa daha çok korku ve kaygı psikolojisini işledi. Hatıra, makale, inceleme türü eserlerinde daha çok dinsel ve siyasal konuları ele aldı.
3: Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya?
1: Necip Fazıl Kısakürek yaşadığı dönemde yazdıkları ve yaptıklarıyla hem döneminde hem de daha sonra birçok kişiyi etkilemişti. Hayatını Abdülhakim Arvasi ile tanışmadan öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabileceğimiz Necip Fazıl, kendini İslam dinini anlamaya ve anlatmaya adadı. 1983 yılında Erenköy'deki evinde hayatını kaybeden şair Necip Fazıl Kısakürek, kalabalık bir cenaze töreniyle defnedildi.
3: Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece. Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu?
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi
3: en az ne kadar bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvana eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinden.
3: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağını da sayabiliyoruz, öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir.
3: En başta gelir.
2: Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Ribeiro'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı 3. kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
1: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
2: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
1: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
2: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
1: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
2: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da

0: Ver, omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
1: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
0: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
1: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
2: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
1: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamalara imza attı.
3: Bir kere gerçekliğe itiraf edelim. 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
1: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
4: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum.
1: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
3: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
1: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
2: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
1: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şirk iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
3: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değil. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırma. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerinde çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak Derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
5: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazası listesinde. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazası listesi. Yapmayız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
6: Sabun gibisin abi.
5: Evet.
1: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisine yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
7: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
7: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
1: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarına alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
8: Asım Bey, hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketliliği gibi bir şey söyleyecek misiniz?
9: Valla ben öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var.
8: Gözaltına alınmanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
9: Öyle değil, bir yanlış anlaşılma var.
1: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
10: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo
0: Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tarihte bugün.
2: Bugün hem sabit kanatlı hem de helikopterler olmak üzere havacılığın birçok konusunda önce olan, 1913 yılında dünyanın ilk çok motorlu uçağı, uçan botlar ve helikopterleri icat eden Igor Sikorsky'nin doğum günü. Rus asıllı Igor Sikorsky 1889 yılında doğdu. Annesi başarısı ve hayal gücünde en büyük etkendi. Annesinin onun gibi bir sanat adamı ol dediği Leonardo da Vinci'yi yol haritası olarak gördü. Müthiş bir yaratıcı zekaya sahipti ve havacılığa merakı vardı. Da Vinci'nin Uçan Vida eseri en büyük ilham kaynağı oldu. Zihnine bu tasarımı kazıyıp 12 yaşında bambu ve kağıt mendilden yaptığı lastik bantla çalışan ilk model uçağını tasarladı. Ayrıca bilim kurgunun babası olarak bilinen Fransız yazar ve gezgin Jules Verne'ün öykülerinden de etkilendi. Sikorsky'nin eğitim hayatı Rusya'da St. Petersburg Deniz Akademisi'nde başladı. Ancak mühendisliğe olan ilgisi onu 3 yıl sonra akademiden ayrılmaya ikna etti. Avrupa'nın Havacılık Araştırmaları Merkezi konumunda olan Paris'e gitti ve mühendislik eğitimine burada devam etti. Almanya seyahati sırasında tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Amerikalı Wright kardeşler ve Alman mucit ve uçak üreticisi Ferdinand von Zeppelin gelecekteki kariyerinin yolunu belirledi. Sikorsky 1909 ortalarında ilk helikopterini tamamlamıştı. Ancak ters yönde dönen ikiz rotorları havada şiddetle savrulsa da araç yerden kalkamadı. Daha sonra sabit kanatlı tasarımlar üzerinde çalışmaya başlayan Sikorsky, ilk uçağı olan çift kanatlı ESA'yı yapmayı denedi. Sikorsky uçak konusunda birçok başarıya imza atıp ödüller kazandı. Uçan ilk 4 motorlu uçağın yanı sıra kapalı bir kokpiti ve kabini bulunan ilk uçakta da imzası vardı. Ancak hep dikey uçuş yapan aracı üretmenin hayalini kuruyordu. Başarısız olduğu her deneme onu havacılık tarihinin unutulmaz ismi olmaya adım adım yaklaştırdı. Cesareti hiç kırılmadı. Çünkü helikopterler hakkında çok şey öğrenmişti ve başarıya ulaşmaya yakın olduğunun farkındaydı. Rus kökenli mühendisler, vasıflı işçiler, pilot ve uçaklar konusunda tecrübesi olmayan fakat iyi düzeyde teknik bilgiye sahip olan uzmanlar 1923 yılında Igor Sikorsky'nin etrafında toplandı. Sikorsky 1938'de yeniden dikey uçuş hayalinin peşine düştü. Fikirlerini hayata geçirmek için kendi şirketini kurdu. Kendi soyadını taşıyan VS-300 uçabilen ilk helikopteri oldu ve 1942 yılında dünyanın ilk helikopter üretimini gerçekleştirdi. VS-300'ün başarılı uçuşunun ardından Sikorsky'nin helikopter tasarımları hızla gelişti. Havacılığın birçok alanında önce olan Igor Sikorsky, 26 Ekim 1972 tarihinde hayata veda etti. Mucide olduğu ve adını hemen hemen herkesin duyduğu Sikorsky helikopterlerse dünyanın her yerinde kullanılmaya devam ediyor.
1: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. Dün başkentte CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesiyle sıcak saatler yaşandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Federasyonu'na bağlı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki meslek yüksekokuluna Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında ölen kişi sayısı 21'e yükseldi. Ukrayna'nın bir öğrenci yurduna düzenlediği İHA saldırısı sonucu bina çökmüş, olay sırasında yurtta yaşları 14 ila 18 arasında değişen 86 öğrencinin bulunduğu bildirilmişti. 21 öğrencinin öldürüldüğü, 42 öğrencinin yaralandığı saldırı nedeniyle Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde 24 ve 25 Mayıs tarihleri için yas ilan edildi. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı medya gerçeği görmeli dedi. 21 öğrencinin katledildiği kolejde yabancı medya mensupları ile birlikte incelemelerde bulunan Lantratova, Sputnik'e konuştu. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi, yabancı gazetecilerin Starobelsk'te gerçekleştirdiği ziyaretin amacının gerçeklerin görülmesi olduğunu vurguladı. Trajedinin yaşandığı yere temsilci göndermeyen BBC, CNN ve Japon medyasına tepki gösterdi. Saldırının gerçekleştiği noktada açıklama yapan Lantratova, Starobelsk katliamının Kiev rejimine yönelik iddianameye gireceğini söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin koleje düzenlediği saldırının tartışmasız bir savaş suçu olduğuna dikkat çekti. Rus ordusu ise Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına en gelişmiş silah sistemleriyle karşılık verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben Oreshnik hipersonik füzelerinin yanı sıra Kinjal, İskender ve Tsirkon füzelerini de kullanarak çok sert bir bombardıman gerçekleştirdi. Bombardımanın amaçlarına ulaşıldığını vurgulayan bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini bildirdi. İç gündemle devam edeceğiz. Sıcak bir gelişmeye aktaralım. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. İlgili karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. 21 Mayıs tarihli resmi gazetede İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirilmiş, karar sonrası ise öğrenciler üniversite içinde eylem gerçekleştirmişti. Ve düne döneceğiz. Türkiye dün CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesiyle güne başladı. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle genel merkezde bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında yaşayan gerginlik, güvenlik güçlerinin binayı müdahalesiyle tırmandı. Polis ekipleri CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesinin hemen ardından genel merkeze müdahale etti. Yoğun biber gazı eşliğinde parti binasına girildi, kapılar kırıldı. Binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kılıçdaroğlu'nun avukatları da polis eşliğinde genel merkeze girdi. İcra memurları CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesine ilişkin resmi tebligatı Özel'e iletti. Tebligatı yırtan Özgür Özel, bunun için yıktılar baba ocağını ifadesini kullandı. Ve Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye operasyonunun başlamasının ardından parti merkezi önünde bir açıklama yaptı. Çok üzgün olduğunu belirten Özel, baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz dedi. Ve Özgür Özel daha sonra partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır diyen Özel, sağanak yağışa rağmen gerçekleştirilen 7 kilometrelik meclis yürüyüşünü tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve ekibi ise polis eşliğinde genel merkeze giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi genel merkezin 12. katına gelerek genel başkan makam odasındaki Özgür Özel yazılı kapı tabelasını söktü. Özel'in fotoğrafı ve binaya asılan posterleri indirildi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde genel merkeze gelerek açıklama yapacağı iddia edilmişti. Basın danışmanı Atakan Sönmez bu iddiayı yalanladı. Kılıçdaroğlu'nun bu genel merkeze gelmesi ve basın mensuplarına bir açıklamada bulunması bekleniyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, İstanbul, İzmir ve Antalya çok bulutlu, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 28 derece, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van'da yine gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 19, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 ve Van 16 derece.
2: Yol durumu.
1: Saatler 07.06'yı gösterirken haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbulluların hiç de alışkın olmadıkları bir trafik onları bekliyor. İstanbul'daki trafik yoğunluğu sadece %6. Tabii ki bunda resmi tatilin başlamış olmasının etkisi olduğunu görüyoruz. Okulların da tatil olmasıyla İstanbul'da sadece %6'lık bir yoğunluk var. Bir uyarımız olacak: Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde iski yağmur ve yağmur suyu ve kanal dere ıslığı çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapalı. Alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
1: Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Efendim, bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında "o sessizlik tüylerimi ürpertti" demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
2: Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan.
3: Brezilya kalecisi Barbosa. Barbosa diyor ki, Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
2: 1930'dan bugüne tüm sırlarını bu programda bulacaksınız.
1: FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi, Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Lütfen sabrınız bol olsun.
2: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
5: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
6: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
6: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
9: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Blues turumuz sürüyor. Bugün Asiyan Blues dinletiyoruz size. Önce blues vardı, ardından caz çıktı, sonra R&B ritmen blues, sonra rock, sonra reggae. Aklınıza gelebilecek bütün müzik türleri dolayısıyla hayatımıza girdi. Blues'un doğuşu doğal olarak tabii Afrika kaynaklı. Afrikalı kölelerin Amerika'ya taşınmasından sonra tarlalarda ve demir yollarında çekiç seslerinin ritimleriyle yazdıkları şarkılar aslında ağıtlar, kötü kaderlerine olan ağıtlardır blues müziği. Elbette coşkulu olan formları da var ama biz bugün size geride bıraktığımız hafta bildiğiniz gibi Balkan blues yaptık. Şimdi Asya'ya doğru gidiyoruz. Güneydoğu Asya'dan size blues örnekleri getiriyoruz. Asiyan blues, blues müziğinin Güneydoğu Asya versiyonu. Klasik Amerikan bluesunu, yani Delta bluesu, Chicago bluesu, Texas bluesu, Mississippi bluesu ve Memphis bluesunu taklit ederek Endonezya'da, Tayland'da, Filipinler'de, Malezya'da, Singapur'da, diğer Asya ülkelerinde aynı tınıları ve aynı melodileri yakalamışlardır. Dediğimiz gibi blues gittiği coğrafyadaki enstrümanları kullanıyor. Aradaki en büyük farklardan bir tanesi bu. Aziz İbrahim, Pakistanlı bir blues sanatçısı. Asiyan blues'un önemli unsurlarından, önemli aktörlerinden biri. Kendi yarattığı bir tür var ayrıca Aziz İbrahim'in. Güneydoğu Asya'da blues 60'larda, 70'lerde yaygınlaşmaya başladı. 60 ve 70'lerdeki yaygınlığının sebebini de tahmin edebiliyorsunuz. Önce Fransızların, arkasından Amerikalıların Vietnam'ı işgali ile başladı. Amerikan askerleri gittikleri coğrafyalara blues'u götürdüler. Tabii diğer müzik türlerini de götürdüler. Amerikan askerlerinin plakları, festivalleri, sonraki yıllarda barış dönemlerinde festivaller düzenlendi. Amerikalı blues sanatçıları bu coğrafyalarda konserler verdiler. Jakarta'da mesela hemen hemen her yıl yapılan bir blues festivali var. Yılda bir kez yapılıyor. Endonezya ve Filipinler'de de yine aynı şekilde Endonezya'nın diğer kentlerinde de yapılabiliyor. Büyük kitleler tarafından takip ediliyor. Büyük bir akım olarak varlığını sürdürüyor, özellikle Filipinler'de. Afrika'dan doğdu, Amerika'ya yayıldı, Latin Amerika'ya, arkasından Avrupa'ya, arkasından Güneydoğu Asya'ya doğru yayıldı. Türkiye'de de blues sanatçılar var ama biz işte telif hakları kapsamına girdiği için maalesef uzunca bir süredir Türkçe şarkı çalamıyoruz, farkındaysanız. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Çok sarsıcı bir hafta sonunu geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenleri birazdan konuşacağız. Bütün detaylarıyla ele alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenleri ele alacağız derken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında sonun başlangıcına doğru gelindi. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla nereye doğru gideceği, evrileceği konusunda aşağı yukarı bir tahminimiz var. Bu tahmini sizinle paylaşacağız. Öncelikle bir anketimiz var. Anketimiz geliyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Bilgi Üniversitesi'ni geçen hafta kapattı. Tekrar açtı. Aç kapa yapıyor. Cumhurbaşkanı kendi iradesiyle ve tek kişilik kararnamesiyle üniversiteyi kapattı. Üstelik de üniversitede eğitim öğretim yılı, akademik yıl sona ermeden yaptı bunu. Biraz daha bekleyebilirdi. Örneğin 30 Haziran'ı bekleseydi akademik yıl bittikten sonra üniversiteyi kapatabilirdi. Ama bunu bile düşünmeden acul bir şekilde ani alınmış bir kararla üniversiteyi kapattı. Hafta sonunda dün gece yarısı da üniversiteyi tekrar açtı. Bu bir tabii çocuk oyuncağına döndü. Dolayısıyla bu utanç verici bir durum, onu da söyleyelim. Akademik yaşam bakımından utanç verici. Tabii Türkiye'de yaprak kımıldamadığı için akademisyenler sus pus oturdukları için. Geçmişte de öyleydi, bugün de öyleydi. Elbette 70'li 80'li yıllardan bahsetmiyorum. 90'lı ve 2000'li yıllardan itibaren akademide bir suskunluk var. Bu suskunluğu ve bu üzerlerindeki ölü toprağını maalesef atamadılar. Belki bundan sonra atarlar diye düşünüyoruz. Anketimiz şu, anketimize lütfen katkıda bulunmanızı rica ediyoruz. Erdoğan Bilgi Üniversitesi'ni neden yeniden açtı diye soruyoruz. 3 seçeneğimiz var. A. Kanuna aykırı olduğunu gördü. B. Masonların baskısına karşı duramadı. C. Gelecekte kapatmalara emsal olabileceğini düşündü. 3 seçeneğimiz var. Bu 3 seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Anketimize katılmanın 3 yolu var. Birincisi WhatsApp'tan. Şu anda radyodan anons ettiğim seçenekleri A, B, C diye 3 seçenekten birini WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Ayrıca anketimize Twitter'dan katılabilirsiniz. Twitter'da canlı yayın yapıyoruz bildiğiniz gibi. Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz anketle ilgili seçenekleri. Anketi ekrandan görebilirsiniz ayrıca. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Buradan da ankete katılabilirsiniz. Anketi tekrarlıyorum. Anketimiz şöyle: Erdoğan Bilgi Üniversitesi'ni neden yeniden açtı? A. Kanuna aykırı olduğunu gördü. B. Masonların baskısına karşı duramadı. C. Gelecekteki kapatmalara emsal olabileceğini düşündü diye. Bu haberle ilgili ayrıntıları vereceğiz ama şimdilik ankete katılmanızı istirham ediyoruz. Bir izleyici mektubu var. Son derece önemli. Bizi böyle yokluk koşullarında, olmadık zamanlarda, olmadık yerlerde dinleyen izleyiciler var. Hasta yatağında dinleyenler bile olduğunu anlamış olduk. Bir hanımefendi yazıyor, Elif Hanım, eşi adına yazıyor. Diyor ki: çok sıkı Ali Çağatay dinleyicisi olan eşim, uzman doktor Taner Çavuşoğlu 20 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yarın, yani bugün daha iyi bir gün olmasını ve yatan hasta servisine çıkmasını bekliyorum. Çıktığında hızla yine rutinlere döneceğini, sabahları sizinle güne başlayacağını biliyorum. Size yazmak istedim. Sevgilerimize iyi yayınlar diyor. Demek ki bir hastanın umudu bile olabiliyoruz. Buradan o çıkıyor. Çok teşekkürler Taner Çavuşoğlu'na. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Umarız normal hasta yatağına çıkar ve bizimle yolculuğuna devam eder diye düşünüyoruz. Bilgi Üniversitesi önünde hafta sonu eylemler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararnamesi çıkmadan önce, yani aç kapa kararnamesi çıkmadan önce polis eyleme müdahale etti. Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin olarak Eyüp Sultan'daki, bildiğiniz gibi, Silahtar Ağa termik santralinin bulunduğu yerde şahane bir kampüsü var. Oxford gibi bir kampüs yarattılar. Silahtar Ağa termik santrali Osmanlı döneminden beri faaliyette olan, tabii son yıllarda faaliyette değildi. Şehir içinde kaldığı için ve kirliliğe yol açtığı için santral faal değildi, ancak Türkiye'nin ilk termik santraliydi ve büyük ölçüde İstanbul'un önemli elektrik ihtiyacı oradan karşılanıyordu. Eyüp Sultan'daki bu kampüste protestolar düzenlendi. Polis öğrencilere müdahalede bulundu, sert müdahalede bulundu. Gaz kullanmadan, ama enteresan bir şekilde, halbuki polisimiz şu anda gördüğü yerde herkese gazı basıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı gece yarısı bir kararname daha yayınladı. Kararnamenin örneği varsa arkadaşlarımız getirebilirler. Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. Profesör Erol Özvar, YÖK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellendiğini bildirdi. Özvar, önceki kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu da aktardı. Tabii işte bu, hani ipe un sermek istersiniz ya, hani bir kılıf ararsınız. Şimdi Erol Özvar bu kararı savunamıyor. Savunamadığı için de Cumhurbaşkanı'nın bir zorun. Hangi zorunluluk? Mesela Cumhurbaşkanı bize üniversiteyi kapatırken şu sebepten dolayı kapatıyorum diye bir sebep ileri sürdü mü? Hayır, sürmedi. Ama Erol Özvar şeyi, durumu düzeltirken, hani çam devirmişler, bu çamı düzeltmeye çalışıyor, ona göre bir şey yapıyor. Bir de tabii Cumhurbaşkanı'nın büyük hassasiyetle olayın üzerinde duruyor. Üzerinde büyük hassasiyetle duran Cumhurbaşkanı o kararı tek başına aldı. Biz o gün söyledik, hatırlarsanız, dedik ki Üniversite kanunla kurulur ve kanunla ancak ortadan kaldırılır. Siz üniversiteyi kanunla kurduysanız, eğer kanun çıkarmadan kaldırıyorsanız kaldıramazsınız diye. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı bu yönde uyarılar oldu. Başka sebepleri de olabilir. Bu başka sebeplerini ankete zaten yansıttık. Anketten yanıtlamanızı rica ediyoruz. Ayrıca yasal olmadığı da belliydi kararın. Yasal olmadığı gibi meşru da değil. Biliyorsunuz bir olay yasal olmayabilir, aynı zamanda meşru da olmayabilir. Bazen yasal olabilir ama meşru olmayabilir. Bazen meşru olabilir ama yasal olmayabilir. Aradaki farkı küçük arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız için uzun uzadıya anlatmak istemiyorum ama mesele son derece ibret verici. Biliyorsunuz 2019 yılında Can Holding tarafından satın alındı Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında önce TMSF tarafından el konuldu. Bilgi Üniversitesi Eylül 2025'ten bu yana kayyum tarafından yönetiliyordu. Üniversite 22 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlanan kararla kapatılmıştı. Dün tekrar açıldı. Umarız yeniden açık kapa yapmaz. Açık kapa yapılabilir mi? Yapılabilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı oraya takmış belli ki. Hangi sebeplerle taktığını biliyoruz, tahmin ediyoruz. Ancak anketimizin ne demek lazım? Anketimizin masumiyetini bozmamak için şimdilik oraya girmiyoruz. Çünkü sizden gelecek yanıtları bekliyoruz. Ne durumda Simge Hanım acaba, İrem Hanım? Ankete katılım çok yüksek değil. İnsanlar tatile gitmiş. Evet, hakikaten İstanbul boşaldı biliyor musun? Dün mesela pazardı. Çok tuhaf bir şekilde, yani normalde yarım saate gideceğim yere böyle 10 dakikada falan gittim. Müthiş bir şey. Keşke hep böyle olsa. Keşke İstanbul hep böyle boş olsa. Gidenler gelmese, gittikleri yerde kalsalar daha iyi. Yani daha huzurlu olduklarını düşündükleri yer olduğu için düşünüyorum elbette. Şimdi bir karar var. Bunu öncelikle aktaracağım. Biliyorsunuz Somaliland, Somali'den ayrılan bir özerk bölgeydi ve Somaliland İsrail tarafından geçtiğimiz aylarda tanındı. İsrail büyük uluslar tarafından henüz daha tanınma evresine gelmedi ama Somaliland bu atağa karşılık, İsrail'in kendisini tanımasına karşılık Somaliland'de Kudüs'te büyükelçilik açmaya karar verdi. Bu iki bakımdan önemli, bence iki bakımdan ibret verici. Bir defa Kudüs'te büyükelçilik açıyor olması, bir Müslüman ülkenin Kudüs'te büyükelçilik açıyor olması İsrail'in tezlerine hizmet eder. Çünkü Müslüman ülkeler İsrail'in başkentini Tel Aviv olarak kabul ediyor. Pek çok Müslüman ülke, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülke, Kudüs'ün başkent ilan edilmesine karşı tavırlarını sergiliyor. Ama Türkiye tabii ikircikli ve her zaman olduğu gibi riyakarca davranıyor. Diplomaside maalesef sağ gösterip sol vuruyor. Şimdi Somaliland'in bu kararı ile ilgili olarak Türkiye, ülkeleri sayıyorum, hangi ülkeler bu karara karşı çıktı? Cibuti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Cezayir, Bangladeş ve Kuveyt katıldı. Bir eksik var mı Simge Hanım, İrem Hanım, görebiliyor musun? Bir eksik var mı bu listede, 17 kişilik listede, 17 ülkeden oluşan listede? Var mı bir tahmininiz? Biz varız, biz varız. Biz tabii canım ya, biz. Biz bu gibi durumlarda kimseye yolu bırakmayız. Suriye yok. Ya Ahmet Eşşara'nın ülkesi bu bildiriye imza atmadı. Dolayısıyla Ahmet Eşşara'nın bir İsrail ajanı olduğunu artık net biçimde görüyoruz. Bu saatten sonra Ahmet Eşşara'nın Suriye halkının oylarıyla ya da Suriye halkının gücüyle, Suriye halkının desteğiyle iktidara gelen bir kişi olduğunu iddia etmek herhalde safsatadan ibaret olabilir. Böylece bu kararla birlikte Somaliland'in İsrail'in bir parçası haline geldiğini de görüyoruz. Bildiğiniz gibi Three Pillars raporunda, Foreign Policy'de yayınlanan raporda Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi 3 ayrı merkezden yönetmeye karar verdi. Bu merkezlerden bir tanesi ortadaki Levant bölgesi. Levant bölgesinin patronu, büyük abisi İsrail. İsrail, Ürdün'ü, Lübnan'ı, Suriye'yi ve Somali'yi, Somaliland'in de içinde bulunduğu bölgeyi yönetmek üzere görevlendirmiş durumda. Ve planın işlediğini, tıkır tıkır çalıştığını böylece görüyoruz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 60 günlük bir ateşkes görüşülüyor. Ancak bu 60 günlük ateşkese İsrail şimdiden çekincesini koymuş durumda. İran'ın Fars haber ajansı Tahran'la Washington arasında hazırlanan olası mutabakat taslağında tarafların birbirlerine ve müttefiklerine yönelik askeri saldırı başlatmamasının öngörüldüğünü bildirdi. Taslim haber ajansı ise taslakta Amerika'nın İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmasının Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin ve Hürmüz Boğazı ile ilgili süreçlerle ablukanın kaldırılması için 30 günlük takvim oluşturulmasının yer aldığını bildirdi. Taslim'in haberinde ayrıca nükleer görüşmeler için 60 günlük bir süre belirlenecek ve İran nükleer dosyasıyla ilgili herhangi bir adımı henüz kabul etmedi diyor. Amerika Birleşik Devletleri nükleer adımı kabul etti diye haberler yayıyor. İran yönetimi henüz bu konuda bir adım atmış değil. Dolayısıyla haberin doğrusunu öğrenmiş oluyoruz. Trump, İran'la anlaşma büyük ölçüde tamamlandı dedi dün. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Birazdan Hürmüz Boğazı ile ilgili bazı ayrıntılı bilgiler vereceğim. Hürmüz Boğazı ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Ya da Hürmüz Boğazı'ndaki statü nedir? Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sadece İran'ın iradesi ve isteğiyle olabiliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri istediği takdirde Hürmüz'ü açabilir mi, açamaz mı? Bunlarla ilgili yanıtları vermeye çalışacağım. Trump'ın paylaşımında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi de yaptığı belirtiliyor ve İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile de bir görüşmem oldu. Çoğu da çok iyi geçti diyor. Öyle değil. Mesela sızan bilgilere bakarsak İsrail basını şu anda, özellikle Netanyahu'ya yakın olan basın, ateş püskürüyor ve Netanyahu cephesi de bizi satışa getiriyorsunuz diye Amerika Birleşik Devletleri'ne haber gönderdi. Yani İsrail şu anda Amerika'nın yeniden savaşa girmesini istiyor ve İsrail Amerika'yı tekrar cepheye doğru itmeye başladı. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Amerika Başkanı Donald Trump'a İran'la yürütülen görüşmelerde özellikle Lübnan maddesi ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini. Yani şöyle diyor İsrail, ben böylesi bir anlaşmaya taraf değilim. Böylesi bir anlaşmaya taraf olmamamın çok sayıda sebebi var. Bir defa yaralı bir aslan durumunda İran, onu öyle bırakmamalıyız, öldürmeliyiz demek istiyor. İkincisi de Lübnan'da olan meselemi de çözmedim. Lübnan'da işgali sürdüreceğim diyor. Dolayısıyla Lübnan'da bir ateşkes imzalanması ile ilgili İsrail'in kesin kes karşı olduğunu anlıyoruz. Haberde Netanyahu'nun ısrarla yakın gelecekte İran'a saldırı olabileceğini söylemesine rağmen müzakerelerde bir sonraki adımın 60 gün sonra atılacak olmasının bu ihtimalin önüne geçtiğini bildiriyor. Şimdi Hürmüz Boğazı, İrem Hanım rica etsem acaba bir Hürmüz Boğazı sipariş, yani şu an verdiğim bir sipariş getirebilirseniz sevinirim. Hürmüz Boğazı'nı şöyle bir gözümüzde canlandırın. Hürmüz'ün bir tarafı biliyorsunuz İran tarafından kontrol ediliyor. Öbürü de Umman tarafından kontrol ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki statü bir anlaşma çerçevesinde Umman'ın kabul ettiği ve büyük devletlerden bazılarının da taraf olduğu bir anlaşma var. Ancak İran bu anlaşmaya taraf değil. Dolayısıyla İran taraf olmadığı bir anlaşmadan güç alarak ben Hürmüz Boğazı'nı istediğim zaman kapatırım diyor. Peki bir devlet, yani Umman tarafından gemiler geçer mi geçemez mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Umman tarafından elbette gemiler geçebilir. Çünkü karasuları, yani Hürmüz Boğazı'nın en dar yeri 39 kilometre. Her iki ülkenin karasuları 12'şer mil olduğuna göre, her iki ülkenin karasuları 12-12-24, Hürmüz'ün kendisi 21 kilometre. 22,5 hatta. 22,5 kilometre, 21 kilometreden oluşan bir şey var. Üst üste geliyor. İran'la Umman'ın karasuları üst üste biniyor. Üst üste bindiği için İran diyor ki, burada bir şey yok, açık deniz yok. Dolayısıyla burayı ben açık deniz kabul ediyorum. Ve ben bu açık denizden seyru sefer yapılmasına izin vermeyeceğim. Net. Her iki ülkenin 12 mil karasuları iddiası çözülmüş olsaydı, mesela karasularını 12 mil değil de uluslararası bir anlaşmayla her iki ülke 8 mil karasularına sahip olunacak denilse, işte o zaman iş çözülüyor. Fakat buna tabii doğal olarak İran yanaşmıyor. Kaldı ki uluslararası rejimde de bütün ülkeler 12 mil kuralını işletmektedir. Yunanistan'da bize karşı biliyorsunuz 12 mil kuralını işletiyor. Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı'nda adaları var. Birkaç tane adası var. Hürmüz Adası var. Larak adası var, bir de Kashm adası var, meşhur turistik adası. Ve burada askeri varlık gösteriyor İran. Gemileri takip ediyor, gerektiğinde tehdit ediyor.

Teoride uluslararası boğaz statüsünde olduğu için transit geçiş hakkı var boğazdan. Gemiler durmaksızın ve herhangi bir engele takılmaksızın geçebilirler. Çünkü bu konuda imzalanmış bir anlaşma var. Uluslararası anlaşma, UNCLOS. UNCLOS anlaşmasına göre İran bu anlaşmayı imzalamadığı için ben tanımıyorum. Dolayısıyla bu anlaşma benimle ilgili değil diyor. Umman tarafını ilgilendirir ama Umman tarafını ilgilendiren kısmı da kara suları sorunu çözülmediği için ya da kara suları ile ilgili statü belli olduğu için buradan gemilerin geçmesine izin veremem diyor. Umman'ın burnunun dibinden geçen gemilere bile müdahale edebilme hakkını kendinde görüyor. Hukuken Umman tarafı üzerinden geçiş büyük ölçüde serbest olması gerekiyor. Ancak İran'ın askeri gücü ve kara sularındaki hakimiyeti nedeniyle fiili bir engelleme uygulanıyor. Şimdi kara suları, işte kıta sahanlığı gibi kavramlar var. Yeri gelmişken genç arkadaşlarımızın bilgilenmesi bakımından söylüyorum. Bilenler vardır elbette, bilmeyenler için söylüyorum. Kara suları bir kıyı devletinin kara topraklarına bitişik egemenlik hakkının tam uygulandığı deniz alanına kara suları diyoruz. Genellikle dünyada uluslararası rejim, uluslararası deniz hukuku, UNCLOS anlaşması 12 deniz milini kabul eder. 12 deniz mili yaklaşık 22 kilometreye tekabül ediyor. Dolayısıyla Umma bu körfezin, Hürmüz Boğazı'nın en dar yerinin iki ülkenin toprak kara sularının üst üste örtüşmesi nedeniyle, yani 12 mil artı 12 mil eşittir 24 mil. Boğazın kendisi ne kadar? 21 mil. Demek ki 3 mil örtüşüyor. İşte İran örtüşen bu 3 milden dolayı diyor ki ben karşıdan geçene de müdahale ederim. Çünkü orası da açık deniz değil, benim sorumluluk sahamdır diyor. Kıta sahanlığı biliyorsunuz işte bir ülkenin altındaki, yani denizlerin bittiği yerde kıtanın devam ettiği ve hak iddiasında bulunulabilecek yerlere de kıta sahanlığı deniyor. Kıta sahanlığı olan bölgelerde ülkeler petrol, doğalgaz ve benzeri ya da maden araması yapabiliyorlar. Türkiye mesela Karadeniz'de işte petrol ve doğalgaz aramalarını bu kıta sahanlığı meselesinden yola çıkarak buldu. Devlet burada petrol, gaz, maden gibi kaynakları alıp çıkarma hakkına sahip ve bunu bir egemen olarak kullanabilme imkanını kendinde görüyor. Şimdi Hürmüz'le ilgili son bir şey söyleyeceğim. Bir cümle kapatıyorum. Birazdan size bir Marco Rubio anlatacağım. Çok enteresan bir hikaye var. Hindistan'dan geliyor. Ta oralardan buralara doğru geliyor. İşin içinde rahibe Teresa var, şu var, bu var falan. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun çözülemez. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen çözülemez. Amerika Birleşik Devletleri İran'la barış masasına oturduğu takdirde İran bazı tavizler verebilir. Diyebilir ki burada işte 12 artı 12 değil de 10 artı 10 yapalım. Dolayısıyla ortada bir koridor kalsın. Bu koridordan bütün ülkelerin gemileri geçsin diyebilir. Ama demeye de bilir çünkü İran bu bölgenin tadını aldı. Bu bölgeden geçen gemilerden fena halde para kazanıyor. Fena halde derken iyi para kazanıyor. Şimdi bu parayı da kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla bu pazarlığı da elinde tutacak. Barış anlaşması imzalandığı takdirde, ateşkesten bahsediyorum, barış daha çok zor olabilir. Ateşkes anlaşması imzalandığı zaman İran'ın öne süreceği ilk gerekçe budur. Ben Hürmüz'den geçen gemilerden yine haracımı alırım diyecek. Amerika da peki diyecek. Başka çaresi yok çünkü İran'ı ikna etmek zorunda. İran buna karşılık sadece şunu yapacak. Amerika'nın talebi budur. Eğer nükleer anlaşmaların, nükleer programını sonlandırırsan seni serbest bırakırım diyor. Fakat İsrail aynı kanaatte değil. İran nükleer programını sonlandırsa da sonlandırmasa da İran'a yönelik saldırıyı sürdürme kararlısı. Fakat Donald Trump tabii içeride çok sıkıştığı için ve yaklaşan seçimler var. 3 Kasım ara seçimleri var. Bu seçimlerde alacağı sonucu da bildiği için zaten şu ana kadar burnu sürtülmüş durumda. Tekrar savaşa girerse, bir kez daha burnu sürtülürse seçimlerle ilgili ihtimalleri tamamen kaybedebilir. Yani seçilebilme ihtimalini tamamen kaybedebilir. Bunun için bu bölgede daha epey bir zaman geçecek. İsrail Lübnan'da olan haklarını korumak istiyor. Lübnan'ın %15'ini, yaklaşık hatta 20'sine yakın bölümü şu anda İsrail'in işgali altında. Ve İsrail bu toprakları genişletmek istiyor yukarıya doğru. Marco Rubio, bir Marco Rubio fotoğrafı verebilir miyiz rica etsem? Kendisi biliyorsun Hispanik, Amerikan Dışişleri Bakanı. Kendisi bir Katolik, ağır bir Katolik. Ve

Sana bir ziyaret yaptı. Tabii Budistlerin ülkesi ama Hindistan'da büyük bir Hristiyan gettosu da var. Hristiyan popülasyonu da var. Bu ziyaret sırasında Marco Rubio enteresan bir şeyde bulundu, hareket yaptı. Rahibe Teresa'nın mezarını ziyaret etti. Şimdi Rahibe Teresa sıradan bir figür değil. Katolik camia bakımından o kadar önemli ki Marco Rubio'nun bu ziyaretiyle birlikte Amerikan medyasında, hani bizde de vardır ya işte Cumhurbaşkanından sonra kim gelecek? Hakan Fidan mı gelecek? İbrahim Kalın mı gelecek? Berat Albayrak mı gelecek? Selçuk Bayraktar mı gelecek gibi, Bilal Erdoğan mı gelecek gibi konuşuluyor. Bu da öyle. Amerika'da da şu anda Donald Trump'tan sonra kim bu koltuğa oturacak? Şimdi orada gidip Rahibe Teresa'nın mezarını ziyaret edince Marco Rubio'ya yakın besleme basın ya da embedded basın şöyle haberler yapmaya başladı. İşte geleceğin başkanı diyor. Şimdi ben size Marco Rubio'nun Amerika'nın gelecekte istikbaldeki başkanı olup olmayacağını bir çözümleme çerçevesinde anlatacağım. Yani Marco Rubio'nun imkansıza evet diyen bir oyunun içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi Rahibe Teresa biliyorsunuz çok Hristiyan dünyasında çok saygın bir yeri vardır. Bütün Hristiyanların anası ve bir misyoner aslında, doğrusunu söylemek gerekirse Hristiyanlığı yaymak için Hindistan'da büyük de başarı elde etti bu arada. Bir Budist coğrafyada, Budizmin çok yaygın olduğu bir coğrafyada Hristiyanlığı belli ölçüde de olsa canlı tutmayı başardı. Rahibe Teresa'nın hayatıyla ilgili yazılmış filmler, yapılmış filmler ve yazılmış romanlar, kitaplar var. Bu kitapların tamamı propaganda niteliğindedir. Filmler de öyledir keza. Rahibe Teresa'yı hep böyle büyük bir masumiyet ve herkesin anası, herkesin koruyucusu, herkesin banisi gibi gösteriyorlar. Öyle değil. Rahibe Teresa'nın çok hoş bir sözü var ama onu söyleyeyim. Hoş sözleri benimsiyoruz biliyorsunuz. Yani kime ait olursa olsun fark etmez. Hitler de söylemiş olsa biz o sözü benimseriz. Yeter ki söz güncel ve hayatımıza dokunan bir şey olsun. Der ki Azize Teresa, ne yaptığımız değil, yaparken ne kadar sevgiyle yaptığımız önemlidir diyor. O kadar önemli bir şey ki. Yani bir şeyi yapıyorsunuz ama burnunuzun ucuyla yapıyorsunuz. Burnunuzun ucuyla yaptığınız işi karşı taraf çok iyi anlar. Der ki yok yani öylesine, kendini vermiyor bu işe. Okulda da olur ya böyle, çocuklar işte yalandan ders çalışıyor gibi görünür. Defterin üzerine kapanır falan, böyle bir şeyle defterle arasında 10 santim mesafe bırakır. Gözleri şaşırır ama çalışmadığı bellidir. Rahibe Teresa, Mother Teresa diye de biliniyor ayrıca. Kendisi 1910 yılında Üsküp'te doğdu. Bugünkü Kuzey Makedonya'nın sınırları içinde. Üsküp biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk içinde önemli kentlerden biridir. Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı o dönem Kosova vilayeti var. Kosova vilayetinde doğdu ve Arnavut kökenli Katolik bir ailede doğdu. Rahibe Teresa 12 yaşına geldiğinde dedi ki ben, dedi, Allah'tan bir vahiy aldım ve bu Allah'tan aldığım vahiyi insanlara tebliğ etmek zorundayım. Aslında tebliğ dini değil biliyorsun Hristiyanlık. Müslümanlık tebliğ dinidir. Hristiyanlık daha farklı bir yayılma yolu seçer. Bu yetmedi. 12 yaşında bunu söyleyince çok fazla dikkate alınmadı. Ama tabii belli bir kesim küçük yaşta da olsa onun o olgun kişiliğine bakarak evet olabilir diye düşündüler ve müritleri oluşmaya başladı. 18 yaşında İrlanda'da Loreto rahibelerine katıldı ve burada Rahibe Teresa adını aldı. Kısa süre sonra Hindistan'a gitti. Kalküta'da öğretmenlik yaptı. 1946'da dedi ki bir çağrı daha aldım. Allah'tan bir vahiy daha geldi. Yoksulların en yoksulu gibi yaşamaya başlayacağım ve gitti Hindistan'a yerleşti. Kalküta'da sokaklarda, manastırlarda, ihtiyacı olan herkese, hastanelerde herkesin yanındaydı. Ve 1948'de manastırı da terk etti, sokağa indi. 1950'de hayırsever misyonerler tarikatını kurdu. Bu örgüt fakirlere, hastalara, öksüzlere ve ölümcül durumda olanlara yardım amacıyla yetimhaneler açtı, hastaneler açtı, bakımhaneler açtı ve buraları finanse ettirdi müritlerine. 1979 yılında Rahibe Teresa Nobel Barış Ödülü aldı. İşte Rahibe Teresa'yı dünya gündemine taşıyan odur aslında.
2016'da Papa Francis, biliyorsunuz bir önceki papa, kendisini azize ilan etti. Kalküta'nın azizesi Teresa adını verdi. Biliyorsunuz azize ilan edilebilmek için, aziz ve azize ilan edilebilmek için birkaç tane mucize göstermeniz lazım. Ve kadınlar arasında bu mucizeyi gösteren sayılı insanlardan bir tanesidir. Ölümünde örgütü 100'den fazla ülkede yayılmıştı. Yüzlerce merkezde faaliyet gösteriyordu. Başlı başına bir kilise gibiydi. Yani Ortodoks, Katolik, Protestan kiliselerinin dışında ayrı bir kilise ve büyük bir örgütlenmeye ulaşmıştı. Kalküta'da 87 yaşında kalp yetmezliğinden öldü. Hindistan'da devlet töreniyle kaldırıldı cenazesi. Şimdi Marco Rubio'ya geleceğim. Marco Rubio, rahibe Teresa'nın mezarını ziyaret ettiyse buradan bir başkan çıkabilir mi diye düşünüyorsanız, ben size şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların dine olan yakınlığı, mensubiyetleriyle ilgili çok sağlam araştırmalardan elde ettiğim bazı verileri sunacağım. Amerika'da bir defa ateizm çok yaygınlaşıyor. Ateizm ve agnostizm çok yaygınlaşıyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus cüzdanlarında din hanesini tamamen boş bırakma imkanı da var. Dolayısıyla din hanesini boş bırakanlar da ne Hristiyan kabul ediliyor, ne Müslüman, ne de Yahudi kabul ediliyor. Onlar diğerleri diye nitelendiriliyor. İşte diğerlerinin içine ateistler de giriyor, diğerlerinin içine agnostikler de giriyor. Amerika'daki Amerikan toplumun 340 küsur milyon nüfusu var, biliyorsunuz. Yetişkinleri kapsayacak şekilde Pew Araştırma Kuruluşu, çok önemli bir araştırma kuruluşu. Bizdeki bu naylon araştırma kuruluşları gibi değildir. Çok sağlam araştırmalar yapar ve Pew araştırmalarına herkes güvenir. Gerçekten finansal bir odak gibi çalışmaz. Herkesin hakkını gözeten ve güvenilir bir veri seti vardır, data seti vardır. O data setine göre hareket eder. Pew'ün araştırmaları genellikle insanlar tarafından, entelektüeller, akademisyenler tarafından saygınlıkla karşılanır. Amerika'da Pew araştırmaya göre Protestan nüfus %40. Bütün Amerikalıların, her 10 Amerikalıdan 4'ü Protestan. Yazdık mı? Zaten Amerika'da biliyorsun WASP dedikleri bir kavram var. Yani white, beyaz, Anglo-Sakson ve Protestan iseniz beyaz Amerikalısınız. Bizde de hani bir zamanlar vardı ya, bu ikinci cumhuriyetçilerin falan böyle yaydı. Murat Belgelerin, Mete Tunçaylıların, Ömer Laçinerlerin yaydı, Hasan Cemallerin yaydı. İşte beyaz Türk kavramı. Bizde öyle bir şey yok ama bu kavramı uydurdular. Amerikalılardan alıp kopyaladılar. İçimizde bir ikilik yarattılar maalesef. Türkiye'de beyaz Türk, siyah Türk falan diye bir kavram yoktu. İşte onlar yarattılar son 25-30 yılın ürünü. Ama Amerika'da bu vardır. WASP son derece önemli. Dolayısıyla Protestan olmanız şart. Yani bir kişinin bir yere gelebilmesi için Amerika'da Protestan olması birincil şart olarak görülür. Beyaz olması yine bir şarttır ve Anglo-Sakson olması da bir başka şarttır. Anglo-Sakson dünyayı biliyorsunuz, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere biz ne diyoruz? Anglo-Sakson ülkeleri diyoruz. Yani ana dili İngilizce olan ve İngiliz kültüründen beslenmiş, İngiliz-Amerikan kültüründen beslenmiş insanları. Şimdi dönelim. Protestan nüfus %40. Şimdi Marco Rubio'nun Amerikan başkanı olup olamayacağını anlamaya çalışıyoruz. Ve Protestanların içinde evanjelikler %23'ü oluşturuyor. Yani o %40'ın %23'ü evanjelik, son derece katı ve uzlaşmaz biçimde Hristiyanlığın bütün değerlerini öne çıkaran, Hristiyanlığın değerlerinden daha önemli değer ve kültür tanımayan bir gruptan bahsediyoruz. Aslında bir anlamda bağnazlık diyebiliriz. Bağnaz Hristiyanlar, Protestanların içindeki bağnaz Hristiyanlardan bahsediyoruz. Katoliklerin oranı %20 Amerika'da. Marco Rubio bir Katolik. Şimdi %40'ı Protestan olan bir ülkede, %20'si Katolik olan bir ülkenin mensubiyetine dayanarak başkan seçilebilir mi diye soruyorum. Amerika'da Ortodoks mezhebine mensup olanların oranı çok düşüktür, %1'ler seviyesinde. Hatta işte Mormonlar, Yahova şahitleri gibi gruplar var. Bunların da toplamı işte %3-4 civarında. Hristiyanların totali, Protestanlar, Katolikler ve Ortodoksların tamamını kattığımız zaman %62. Ortodoksları çıkardığımız zaman %60 kalıyor. Yani Amerikan halkının %60'ı
bir mezhebe mensup, bir egemen mezhebe mensuplar. Geri kalanının hangi dine mensup olduklarına bakalım. Şimdi Amerika'da din aidiyeti sorgulandığı zaman dinsiz diye bir kavram var. Dinsiz ya da herhangi bir dine mensubiyet duymayan, bağlılık duymayan, herhangi bir dine rabıtası olmayan insanların oranı %29-30 civarında. Şimdi %30'u herhangi bir dine mensup olmayan insanların olduğu, Katoliklerin ise sadece %20 civarında olduğu bir ülkede bir Katoliğin cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı seçilmesi ancak ve ancak medya pompalaması olabilir. Protestanlar %40, Katolikler %20, geri kalanı dinsiz. Ve ateistlerin oranı, yani dinsiz diye hanesi boş bırakılan kişilerin bu %29'un içinde %5'i ateist ve geri kalanı %6'sı agnostik. Dolayısıyla Yahudiler, tabii Müslümanlar, Budistlerin çok fazla bir ağırlığı yok. Ve Amerika'da eğer siz Katolikseniz başkan seçilebilme şansınız çok fazla yok. Elbette olabilir, elbette olabilir. Yani Türkiye'de neler olmuyor işte. Bütün ülkelerde olabilir. Yani bu tür şeyleri böyle kategorik biçimde bir şablon olarak kabul etmemek lazım. Olur olmaz dememek lazım. Çünkü olabilir. Öyle biri çıkar ki olmadık zaman da seçilebilir. Bu durumda anlıyoruz ki Marco Rubio'nun Hindistan ziyaretinden Marco Rubio'ya bir başkanlık devşirmek isteyen bir medya grubu var. Elbette Donald Trump bu tehlikeyi görüyor. Marco Rubio'yu arada bir övüyor. Muhtemelen bugünden sonra Amerikalılar Marco Rubio'ya daha farklı bakacaklardır. Eğer bu medya yaygarası devam ederse. Yetişkin nüfusun üçte birinin dinsiz olduğu bir ülkede bir Katolik'in cumhurbaşkanı seçilebilmesi zor. Ha, protestan olsa tamam, olabilir, çünkü protestanların oranı buna el veriyor. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Avrupa'da da ateizm çok yaygınlaşıyor. Mesela düşünebilir misiniz? Örneğin Çek Cumhuriyeti'nde insanların %55'i ateist. Ateist ve agnostik. %55. Sokaktaki her iki Çek vatandaşından biri dinsiz, dine inanmıyor, herhangi bir dine bağlılık duymuyor. Hollanda'da bu oran %52. Ateistlerin ve agnostiklerin ve bir dine bağlı olmayanların oranı. İsveç'te %50. Estonya'da %44, giderek düşüyor. Fransa'da %40. İngiltere'de %37. Almanya'da %37-38 civarında. Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da %40 aralığında. Macaristan, Belçika ve İspanya'da %25, giderek düşüyor. Rusya'da %26, düşük. İtalya ve Portekiz'de %15-20 civarında. Zaten İspanya ve Portekiz Katolik dünyasının aslında mihrabı, Kâbesi. Polonya, Romanya, Yunanistan ve Malta'da agnostiklerin, ateistlerin ve bir dine bağlı olmayanın oranı sadece %5. Kuzey ve Batı Avrupa'da protestan kökenli ülkelerde daha yüksek, Katolik ülkelerde daha az. Oran buna göre belirleniyor. Şu anda genç nesillerde, 18-29 yaş kuşağında Avrupa'da her iki kişiden biri dinsiz. Gençler arasında mesela Çek Cumhuriyeti'nde 18-29 yaş grubundaki dinsizlerin oranı kaç biliyor musunuz? Simge Hanım, bir tahmin rica ediyorum. Çek Cumhuriyeti'nde çok çok olur da işte ne kadar çok mesela. İrem Hanım, var mı bir şeyiniz? Biraz daha çıkmanızı rica ediyorum. Biraz daha, 60'ın da çok üstünde, 70'in de üstünde. 18-29 yaş grubunda olan Çek vatandaşlarının %91'i ateist. Nasıl? Demek ki din bir süre sonra ne olacak? Din bir süre sonra aslında yeryüzünden, tabii bu yüzyılda silinmeyebilir, onu söyleyeyim size. Muhtemelen 22. yüzyılın ortasında dünyada din ve din kavramına bakış değişecek. Elbette bu birdenbire ve çok hızlı biçimde cereyan etmiyor, bunu biliyoruz. Fakat dinin hayatın mütemmim cüzü haline gelmesi, parçalarından biri, önemsiz parçalarından biri haline gelmesiyle ilgili süreç şu anda Avrupa'da yürüyor. Çek Cumhuriyeti'nde, Slovakya'da, Macaristan'da, kuzey ülkelerinde ve özellikle Baltık ülkelerinde, Baltık ülkelerinde de bu arada şey, mutaassıp bir şey var, nüfus var. Oradaki dine bağlılık başka sebeplerden kaynaklanıyor ama biliniz ki
22. yüzyılda dinle olan bağlar giderek zayıflayacak. Yani bugün gördüğümüz bu haleti ruhiye olmayacak. Ha, Türkiye burada değişir mi değişmez mi onu bilemem. Yani işin o kısmını bilmemize imkan yok. Kahin değiliz. Saat başındayız. Birazdan haberler gelecek. Asya Blues örnekleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya ordusu Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık verdi. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya ordusu Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına en gelişmiş silah sistemleriyle karşılık verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına cevaben Oreshnik hipersonik füzelerinin yanı sıra Hijnal, İskender ve Tsirkon füzelerini de kullanarak çok sert bir bombardıman gerçekleştirdi. Bombardımanın amaçlarına ulaşıldığını vurgulayan bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini bildirdi. Hemen hatırlatalım, Ukrayna ordusu önceki gün Rusya Federasyonu'na bağlı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki bir koleje saldırmış ve 21 öğrenciyi katletmişti. İç gündemle devam edelim. Düne döneceğiz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu gerginlik yaşandı. Kararın tebliğ sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girerken tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ve civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. CHP milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel ile Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun üzgün olduğunu belirtti. Yaşananları arzu etmediklerini ifade eden Sarı, partinin içi çok harap, yaşananlar gerçekten üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Aklı selim bir yol bulma isteğimiz gerçekleşmedi ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı, 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedildi. Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre içbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle tutuklanan Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. DEM Parti heyeti dün İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti İmralı heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Heyet görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. Spor. Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Birincilik playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK ilk kez Süper Lig'e çıktı. Daha önce Erzurumspor ve Ahmet Sportif faaliyetler birincilikten direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. İstanbul, İzmir ve Antalya çok bulutlu. İstanbul 23, İzmir ve Antalya 28 derece. Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 19, Gaziantep 24, Diyarbakır 23 ve Van 16 derece.
3: Spor.
2: Yol durumu.
1: Haftanın ilk günündeyiz. Pazartesi günü saatler 08.05'i gösterirken İstanbullular hiç de alışkın olmadıkları bir trafikle karşı karşıya. Zira resmi tatilin başlamış olması sebebiyle İstanbul'daki yoğunluk sadece %8'i gösteriyor. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde iski yağmur suyu ve kanal dere ıslahı çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapatılmış durumda. Alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. Anadolu yakasında ise Tantavi Tüneli Kısıklı Ümraniye yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede gün içerisinde hafif bir trafik yoğunluğu yaşanabilir. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor.
3: 96 yıllık bir destan.
4: Açılış maçı yapılmayan tek turnuva.
3: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
4: Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
5: Mahalle maçı gibi.
4: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak.
3: Futbolun en derin sırları.
4: Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
6: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
6: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
6: Evet, sabahın bu saatinde İstanbul'da %8 trafik gerçekten az gördüğümüz bir olay herhalde. Dolayısıyla katılımın da çok düşük olması son derece normal. İzleyicilerimiz tatilde, güle güle gitsinler, güle güle gelsinler, iyi tatil yapsınlar, dinlensinler bulundukları yerlerde. Biz onları daha döndüklerinde daha enerjik, daha dinamik biçimde bekliyoruz. Anketimiz var. Anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Tabii olabildiğince İstanbul'un %8'i, Türkiye'nin de kalan artık ne kadarı varsa geri kalan nüfusun katılmasını rica ediyoruz. Anketimize katılmak için iki şey yapmanız gerekiyor. Bir, önce WhatsApp numaramızdan bize ulaşmanız lazım. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Anketimiz nedir? Erdoğan Bilgi Üniversitesi'ni neden yeniden açtı diye soruyoruz. A. Kanuna aykırı olduğunu gördü. B. Masonların baskısına karşı duramadı. C. Gelecekte kapatmalara emsal olabileceğini düşündü. 3 seçenek var. WhatsApp'tan yazanlar için son derece kolay. A, B, C seçeneklerinden birini yazmanızı rica ediyoruz. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayının altına da yazabilirsiniz. Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Onun altına ABC diye yazmanız yeterli. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Burada da ABC seçeneklerinden birini işaretlemeniz yeterli olabilir. Ankete yüksek bir katılım göstermenizi rica ediyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı iki ileri bir geri yapıyor sürekli. Ve bu iki ileri bir gerinin arka planda ne olduğunu tahmin edemiyoruz. Benim bir tahminim var elbette ama sizi bağlamamak için ya da sizi etkilememek için söylemiyorum. Ancak anketimizin sonuçlarını, kabaca sonuçlarını saat 8.30'da İrem ve Simge Hanım bana iletecekler. Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir tweetleşme ve bu tweetlerin silinmesiyle ilgili bir süreç yaşandı. 23 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İngilizce bir tweet paylaştı. Bu tweette dedi ki Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Erdoğan güya kendisiyle ilgili olarak Donald Trump'ı dünyanın asırlardır beklediği bir lider ve sadece güç değil gücün bizzatihi kendisi diye tanımlamış. Bu sözlerinden dolayı çok teşekkür ederim dedi. Bu tabii epey bir tartışma yarattı ve gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'a yönelik böylesi bir övgüde bulunup bulunmadığı, bulunduysa bunu ne zaman söyledi ya da bulunmadıysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu nereden uydurdu gibi şeyler konuşuldu. Ve Trump bir süre sonra tabii bir diplomasi çalıştı bu arada. Diplomasi üzerine birkaç saat içinde Truth Social'dan bu mesajını sildi, delete etti. Şimdi yaklaşık 1-2 saat yayında kaldı. Tabii yeterince okundu bu arada, onu söyleyelim. Eğer bir propaganda malzemesi ise amacına ulaştı. Neden sildiğini düşünüyorum. Bir defa bu alıntının doğrulanmadığı Türkiye tarafından kendisine bildirilmiş olabilir. Yani işte Dışişleri Bakanı arayıp Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir söz kullanmamıştır, sarf etmemiştir. Dolayısıyla bu doğru değildir, gerçekleri yansıtmamaktadır. Lütfen Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Haşmet Meap, hünkârımız bunu siler mi diye sordular. O da sildi. Ben bunun ihtimal dışı olduğunu düşünüyorum. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'ne telefon açamayız. Amerika Birleşik Devletleri'ne telefon açıp da Beyaz Saray, alo Beyaz Saray mı orası, şu tweet'i silin falan diyemeyiz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir hukukumuz yok. Ancak şu olabilir. Donald Trump kendisine gayri resmi kaynaklardan iletilen, mesela orada Türk lobileri var, şunlar var, bunlar var. Bir de tabii başkanın etrafında da işte hepsi değil ama bir bölümü aklı başında insan var. Onlar dediler ki ya bu kadar da olmaz yani, bu adam şimdi kalksın böylece açık açık Müslüman dünyasının bütün şeyini üzerine çekecek şekilde, şimşeklerini çekecek şekilde sizi göklere çıkarmaz. Ya çıkardıysa bile, sizi buna birebir söylediyse bile bunu açığa vurmamanız gerekir demişlerdir. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşmesi sırasında muhtemelen Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Haşmet Meap'a dedi ki vallahi sen asırlardır dünyanın beklediği en büyük lidersin. Hani nereden geldiğini bilmiyoruz ama Satürn'den mi geldin, başka kozmostan mı geldin bilmiyoruz ama iyi ki de geldin demiş olabilir. Bu ihtimal dahilindedir. Ama sonradan tabii iş tweet'e dönüşünce, kamuoyuna yansıyınca bu defa pişmanlık, nedamet getirildi. Ya bu kadarı da değil, bu da bizi çok fazla Amerika Birleşik Devletleri yanlısı yapar diye sildirdiler. Bence bu ihtimalin üzerinde durmak lazım. Erdoğan buna bir itiraz etti mi etmedi mi bilmiyorum. Bunu özel bir sohbette söyledi mi söylemedi mi onu da bilmiyoruz. Ama bu tabii muhalefet tarafından bir defa utanç verici diye nitelendi. Ben de aynı kanaatteyim. Muhalefetin söylemesine gerek yok. Utanç verici. Bir ülkenin, yani ülkemizin cumhurbaşkanının bir ülkenin devlet başkanını böyle göklere çıkarması falan, tanrı mertebesine getirmesi kabul edilemez bir defa. Eğer böyle bir şey yaptıysa bence bir daha yapmasın diye düşünüyorum. Bir de şunu tabii düşünmesi gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Böyle Donald Trump'a layüsel, ortalık yerde, herkesin içinde ya da işte herkesin duyabileceği bir yerde böylesi iltifatlar ederse bu iltifatlar yerde kalmaz. O da alır onu bir yerlerde kullanır. Hatta bunun hali hazırda da çok işine yaradığını söyleyebilirim. O 2 saat yayında kalması yetti arttı. Muhtemelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi kıskanmıştır. Ya keşke ben de böyle söyleseydim falan demiş olabilir değil mi? Der mi? Endonezya Cumhurbaşkanı o da ya keşke benim de aklıma gelseydi diye düşünmüş olabilir. Yani orada da bir böyle kıskançlık durumuna yol açtığını tahmin edebilir. Ne durumda, izleyicilerimizden gelen herhangi bir mesaj var mı? İyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Yani onu, ankete katılım ne durumda? Şahane. Şahane mi? %8, yani %8'in tamamını kapsıyoruz şu anda. Ankete İstanbul'da ve Türkiye'de evlerinden uzakta bulunmayan herkesin katıldığını görüyoruz. Ankete katılmanızı istirham ediyorum. Tekrar anketi yineliyorum. Ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Erdoğan Bilgi Üniversitesi'ni neden yeniden açtı? A. Kanuna aykırı olduğunu gördü. B. Masonların baskısına duramadı. C. Gelecekte kapatmalara emsal olabileceğini düşündü. 3 seçenek var. Bu 3 seçenekten birini lütfen yanıtlayınız. Şimdi size birkaç tane ülkemizden, memleketimizden bina manzarası getiriyorum. Memleketimden insan manzaraları diyor ya Nazım Hikmet. Ben de size bir kaç tane bina manzarası getirdim. Bir tanesi Ankara'dan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinden. Pursaklar biliyorsunuz Ankara'ya çok yakın ve orası mutena bir semttir. Orada yeni Ankara sosyetesi, orada yazlıklar, villalar, şunlar bunlar yapıyor. Pursaklar'da şu anda video geldi. Videonun sesi var değil mi? Sesiyle beraber vereceğiz. İsterseniz bir videoyu izleyelim. Lütfen dikkatle, tabii Twitter'dan ya da Telegram'dan izliyorsanız ancak olabilir. Aksi halde sadece bir ses duyacaksınız ama ben bu sesin ne olduğunu söyleyeceğim size.

0: Hani derler ya Ankara'nın göbeği, işte Ankara'nın göbeği sayılır yani Pursaklar, öyle şeyde çok uzakta da değil. Ve orada bir kot farkıyla bir başka yerde bina yapılıyor hemen yan tarafına. Yukarıda da bir toprak yığının üzerinde 7-8-10 katlı binalar var. Ve aşağıdaki bina, yeni bina yapılırken, yeni apartman neyse, bir kule yapılıyor. Bu kulenin yan tarafında bir istinat duvarı yapılmıyor. İstinat duvarı yapılmadığı için de biraz önce duyduğunuz ses odur. Duvar çöküyor. Şu anda oradaki evlerin tamamında bir yaşamsal tehlike var. Bunlar İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir tarafında her yerde yaşaya geldiğimiz olaylardan bir tanesi. Şimdi ben sizi bir de Hakkari'ye götüreceğim. Hakkari'de de bir temel kazısına bakacağız. Temel kazısı sırasında bir binanın temelinin nasıl atıldığını göreceksiniz. Orada da bir çökme var. O görüntüyü de bir izleyelim.
1: Çıkın, çıkın, çıkın, çıkın! Çıkın!
2: Tamam, tamam.
1: Çıkın abi, çıkın! Tamam.
0: Şimdi bunca deprem, sel, seylap gibi felaketlerin yaşandığı ülkemizde hala bina yapılırken istinat duvarı yapılmaması, temelinin iyi kazılmaması, dikkat edilmemesi, çevreye vereceği zarar gözetilmemesi herhalde olasılıklar arasında sayılmaması lazım. Yani belediyelerin bu konular üzerinde çok iyi durması lazım. Ankara'dan Hakkari'ye kadar her yerde aynı şeyler devam ediyor. Kontrolsüzlük var. Bu kontrolsüzlüğün üzerine gidilmiyor maalesef. Ankara'da önceki gün bir başka, geçmişte olan bir olay gerçi ama olay eski, yani epey eski. Ancak dün bu görüntüler tekrar yayınlandı. Tekrar yayınlanınca herkes Ankara'da dün bir damper çarpışması olduğunu iddia etti. Öyle değil. Ben bu görüntüleri daha önce izlemiştim ama dehşet verici bir görüntü. Bir hafriyat kamyonu damperi açık vaziyette seyrediyor ve önünde işte üst geçit var. Üst geçide çarptı. Üst geçidi ortadan ikiye biçti. Bu tabii işin bu kısmı, o damper kamyonunun ya da kamyon sürücüsünün dikkatsizliği, özensizliği, her ne derseniz deyin. Bir de şimdi adam mesela o damperle kilometrelerce açık olarak geliyor. Ya birileri korna çalıp uyarmaz mı? Birileri söylemez mi? Damper ansızın açılmış olabilir, onu söyleyeyim. Yani uzun süre açık damperle seyahat etmiyor olabilir. Aracın kendi arızasından, bir otomasyon arızasından kaynaklı olarak kendiliğinden açılabilir. Kendiliğinden açıldığı durumda hemen hemen bütün hafriyat kamyonlarında vardır bu uyarı işaretleri vardır. Bu uyarı işaretlerini muhtemelen şoför görmedi ve gitti bam diye üst geçidi biçti, ikiye böldü. Arkasından gelen ve takip mesafesini iyi korumayan bir minibüs de bu kamyonun arkasına girdi gibi. Şimdi bu tür olayların olmaması için yapılması gereken bir şey var. Mesela Ankara'da COSGAP diye bir yer var, biliyor musunuz? Küçük Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili geliştirme merkezi. COSGAP hafriyat kamyonları için bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım sayesinde aracın kabininde şoför hem sesli hem görüntülü ışıklarla uyarılar alıyor ve bu uyarıları alınca damperin açık olduğunu hissediyor, görüyor ve duruyor. Şimdi bunları kullanmayan damperli kamyonlar var. Hafriyat kamyonlarının behemahal bu yazılımla donatılması lazım. Yazılımı yerli bir Türk şirketi, bir Türk kuruluşu yapmış durumda. Eğer Bayındırlık Bakanlığı, yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi bakanlıklar bu işin üzerinde durursa, elbette belediyeler tabii öncelikle dururlarsa, bu mesele çözülebilir diye düşünüyorum. Eğer hala bugün damperli kamyonlarda bu uyarı işaretleri ya da bu uyarılar yoksa, bu kamyonların trafikten men edilmesi gerekir. Çin önümüzdeki süreçte Afrika'da ne kadar kemik varsa hepsini satın almaya karar verdi. Çin en son Nijerya'dan 2026 yılında Nijerya'dan 483 bin dolarlık kemik aldı. Tabii miktara bakmayın, 483 bin dolar küçük bir para ama satılan ürün de kemik, yani alt tarafı. Kemik deyip geçmeyin. Çin bu ürünlerden, kemikten, hayvan kemiklerinden, koyun ve sığır kemiklerinden önemli ürünler üretiyor. Katma değeri çok yüksek ürünler üretiyor. Aldığı fiyatın 20 katına, 30 katına, 100 katına varan ürünler satıyor. Ve şu anda Çin Afrika'daki 53 ülkenin, toplamda 54-55 ülke var. Tanınmayan ülkeleri de katarsak işte 56 ülke var. 56 ülkenin 53'ünden Çin kıyamet gibi kemik alıyor. Ve sadece geçen yıl kemik ithalatına harcadığı paraya baktığımızda büyük bir yekün tutuyor. Bu büyük yekünün, şimdi sığır kemiklerinden Çin ne yapıyor? Bir defa kolajen üretiyor. Jelatin üretiyor. Kolajen ve jelatin, biliyorsunuz hanımlar işte böyle son zamanlarda bir moda. Herkes kolajen kullanıyor, değil mi? Herkes de görüyorum ben. Yanında böyle küçük bir tüp halinde, işte münasip zamanlarda işte bir dozu var herhalde, bilmiyorum yani. Çok fazla kullanılmasının sakıncası var mı yok mu onu bilemem ama. Kolajen ve jelatin yapılıyor kemiklerden. Sadece bu değil, amoksisilin antibiyotik, tetrasiklin ve doksasiklin gibi antibiyotiklerin ham maddesi de yine bu kemiklerden elde ediliyor. İlaçların, bu hani hapların yumuşak kapsülleri vardır ya bildiğimiz, o kapsüller mesela jelatinden üretiliyor. Dolayısıyla gıda ürünlerinde yumuşak şeker dediğimiz şeyler var, işte haribolar, maribolar. Onlar mesela bu jelatinden üretiliyor, kolajenlerden üretiliyor. Kozmetiklerde kullanılıyor kemikler. Bakın, kemik deyip geçmeyin. Dolayısıyla her yerde kullanılabiliyor. Ayrıca Çin bu ürünlerden, yani elde ettiği kolajenden sonra kalan kalıntıdan ayrıca başka şeyler üretiyor. Örneğin kemik unu yapıyor. Kemik unu yaparak, kemik ununu fosfor ve kalsiyum açısından zengin olduğu için gübre olarak toprakta kullanıyor. Bu başka bir unsuru. Yani tek bir gramını dahi harcamadan, zayi etmeden kullanabiliyor. Hayvan yemi olarak kullanıyor bu kemik ununu. Tavukların, domuzların, balıkların yemlerinde kullanıyor. Ve yem olarak kullandığı zaman ton başına 750 dolar fiyat biçiyor. Kemikleri muhtemelen ton başına 50 dolardan falan oluyor. Düşünün, 50'ye 750'den bahsediyoruz. Ayrıca kemik karbonu üretiyor yine bu kemiklerden son ürün olarak. Kemik karbonu ne işe yarıyor? Su arıtma tesislerinde, şeker rafinasyonunda, filtrasyon işleminde kullanılıyor. Bütün bunların hepsi kemiklerden elde ediliyor. Çin bu ham maddeleri üretip, işleyip katma değerli hale getiriyor ve ilaç katkı maddesi haline getiriyor ve satıyor. Türkiye'de ise mezbaha bulamıyorsunuz. Mezbaha bulup, benim bir tanıdığım bir iş insanı vardı, mezbaha bulup oralardan işte kolajen ve jelatin üretmek için hayvan atıklarını topluyordu. Bir gün dedi ki, yani bir işte televizyon yayını sırasında, Ali Bey dedi, çok güzel bir iş buldum dedi, müthiş gidiyor dedi, bütün mezbahalara yayıldım dedi. Ve çok hızlıca büyüyoruz. Türkiye'nin bütün kolajen ihtiyacını, jelatin ihtiyacını, kemik unu ihtiyacını, işte kan ürünleri ihtiyacını vesaireyi falan karşılayacağım diye. Onlardan kan ürünleri de elde ediliyor. Aradan 4-5 ay geçti. Tekrar gördüm. Dedi ki, iflas ettim. Niye dedim? Vallahi dedi, o güne kadar mezbahaya işte gel bu bizim atıkları al diyenler gittiğimizde para verdiler. Para verdik. Her ay zam yapmaya başladılar. İşte 10 liradan aldık. 50 oldu, 100 oldu, 200 oldu, 500 oldu, 1000 oldu. Benim kazandığım ne ki? Dolayısıyla vazgeçtim dedi. Şimdi mesela sadece bu bile, şu sözüne ettiğim olay bile, Türkiye'de kaynakların nasıl çarçur edildiğini, nasıl heba edildiğini ortaya koyuyor. Eğer bu gibi konular üzerinde, örneğin belediyelerin mesela gidip de işte başka şeylerle uğraşmak yerine bunlarla uğraşması gerekir. İşte kamyonlardaki, hafriyat kamyonlarındaki kaza ihtimalini sıfırlamak için bu yazılımları kullandırması gerekir. İşte mezbahalardaki atıkları toplatması gerekir. Atık ürünleri yeniden dönüştürmesi lazım. Ve çöpleri kaynağında ayrıştırmak için bilinçlendirme kampanyaları yapması lazım. Ama yapmıyorlar maalesef. Yapmadıkları için de böyle olabiliyor. Peki isterseniz şöyle yapalım. Önce anketimizin kabaca sonuçları geldi. Onu ilan edeceğim. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatacağım size. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum bu yarım saate sığar mı sığmaz mı bilmiyorum ama diyelim sığmadı. Yarın tabii güncel şeyler var, onlarla devam edeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde merak ettiğiniz hemen hemen bütün soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım. Anketimizin sonucu şöyle ekrana getiriyor. İrem Hanım, bunu aynı zamanda ekranda da ilan ediyoruz bundan böyle, yani sadece duyurarak değil. Anketimizin sonucu şöyle. Dedik ki Erdoğan Bilgi Üniversitesi'ni neden yeniden açtı? A. Kanuna aykırı diyen izleyicilerimizin oranı %30. Masonların baskısı diyenlerin oranı %40. Kötü emsal olabilir diyenlerin oranı %30. Bu durumda demek ki Sayın Erdoğan masonların baskısına boyun eğmiş olabilir mi? Biliyorsunuz Bilgi Üniversitesi'nin rektörü, görevden alınan rektörü, Mason localarının, işte onların böyle değişik locaları var, bilmiyorum şimdi detayına girmeyeyim. O localardan önemli birinin başındaydı. Bu locaların elbette bir gücü var. Masonların dünyada nasıl bir etki gücüne sahip oldukları konusunda çok tevatür vardır. Belki önümüzdeki günlerde bir Mason localarıyla ilgili bir yayın planlayabilirim arzu ederseniz. Yani elbette talebiniz olursa. Buyurun Simge, siz istiyorsunuz. Vallahi. Tanımak mı istiyorsunuz masonları? Neden? İleride büyüyünce mason mu olacaksınız? Ha? Niyet o mu? Oraya doğru gidiyor galiba. Ha, küçükken korkutuyorlardı. Büyüyünce mason olacağız diyorsunuz. Onu mu hedefliyorsunuz? Olur, tamam, peki. Ben size mason olduğunuz takdirde nelerden yararlanabileceğinizi ya da nelerden yararlanmayacağınızı ya da ne olacağını anlatmaya çalışacağım. Peki, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelelim. Önce bir hafta sonunu özetleyeyim isterseniz kısaca. Hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Ankara Söğüt Özü'nde, biliyorsunuz. Bu binada İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları partiyi yeniden ele geçirmek üzere yürüyüşe geçtiler. Özgür Özel ve arkadaşları ise tıpkı bir Kanije muhasarası gibi, Tiryaki Hasan Paşa gibi içeriden kaleyi savunmaya çalıştı. Dışarıdan da düşman birlikleri geliyor. Benzetmemi hoş görün. Yani bunu ironi olsun diye söylüyorum. Sakın alınmayın. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ne Özgür Özel'e yönelik böylesi ithamlarda bulunamam. Ve 38. Olağan Kurultay'ın iptaliyle Özgür Özel yönetiminin görevden düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tedbiren genel başkan olarak iade edilmesi kararı ortaya çıktı. Şimdi bu bir mahkeme kararıdır. Dolayısıyla mahkeme kararına uymak lazım. Şöyle düşünün, mahkeme kararları sizin için hukuka uygun bir şekilde çıkmamış olabilir. Mahkeme kararını beğenmiyor olabilirsiniz. Mahkeme kararına karşı olabilirsiniz. Mahkeme kararı hukuksuz olabilir ama sonuçta mahkeme kararıdır. Uymak zorundasın. Diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı mahkeme kararlarına uyuyor mu? Uymuyor. O onun meselesi. O onun sorunu. Onunla ilgili eleştirimizi zaten yeri geldiğinde her zaman söylüyoruz. Cumhurbaşkanı laüsel. Cumhurbaşkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da tanımıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarını da tanımıyor. Danıştay kararlarını da tanımıyor. Yargıtay kararlarını da tanımıyor. Cumhurbaşkanı öyle. Şimdi Cumhurbaşkanı böyle davranıyor, biz de böyle davranalım diyemezsiniz. Yargı kararına uymak zorundasınız. Normal şartlarda Özgür Özel'in, ben bunu bir tweette de paylaştım, birazdan konuşacağız üzerinde, epey bir duracağız. Bu tweetim, son tweetim, merak edenler bakabilirler. Bu tweetin enteresan bir özelliği var. Kaç bin kişi izledi bilmiyorum, 129 bin civarında galiba, değil mi? Bir bakabilir misin rica etsem, yanlış rakam vermeyeyim. 138 bin. 138 bin kişi görüntülemiş. Bu tweetin en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Bugüne kadar benim paylaştığım tweetler içinde en fazla sayıda yorum yapılan tweet oldu. Bin küsür tweet, yorum. Ama neler, ama neler, ama neler. Aklınıza gelmeyecek şeyler. Böyle hakaretler, küfürler, aşağılamalar, işte yok düzenin adamı oldun demeler. Vay bizi hayal kırıklığına uğrattın diyenler var. Şimdi küfür ve hakareti kabul etmiyorum. Küfür ve hakarette bulunanlarla ilgili herhangi bir şey de yapmıyorum. Ama böyle ölçülü biçimde görüşlerini dile getiren, hakaret etmeyen insanların eleştirisi başımın üzerinde. Ötekilere de söyleyecek lafım yok hakaret edenlere. Onlar da kendi mayasını ortaya koymuştur. Dolayısıyla ben onların mayasına veriyorum. Hani bundan dolayı da mesela abi buradan dava açmazsın değil mi? Ne dava açacağım? Niye açayım? Bana ne yani? Adam bana küfür ediyor. Etsin, edebilir. O onun meselesi. Yani bir gün kendisine de küfür ederler. Şimdi mesela burada savunduğum görüşü, mesela o tweet, o basit tweet'i anlamakta zorlanan insanlara benim çıkıp da ayrıca laf anlatmama gerek yok zaten. Birazdan tweet'e gireceğim, merak etmeyin. Şimdi dönüyorum. Dün sabah erken saatlere şey gibi, film gibi izledik ya televizyonlardan. Vallahi inanılmaz. Hafta sonu olunca da çok tatlı oluyor değil mi? Böyle ayaklarını uzatıyorsun. Allah diyorsun ki ya şimdi yayında olsaydık biz bunların hepsiyle cebelleşiyorduk falan diye. Sen yayındaydın evet. Ve bayağı bir emek sarf ettiniz tahmin ediyorum. Saat 7.30'da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup avukat Celal Çelik'le birlikte milletvekilleri genel merkeze girmeye çalıştı. Özgür Özel ve arkadaşları, işte Kanice muhasarası, Tiryaki Hasan Paşa kapıları kapattı, kilitledi demir kapıyı, kapıya kilit vurdu. Özgür Özel'le işte girmek isteyen partililer arasında arbedeler çıktı. Karşılıklı birbirlerine taş, su şişesi vesaire falan attılar. Parti araçları ile binanın önünü kapattılar, diğer araçlar girmesin diye. O da bir barikat oluşturmak için hendek kazdılar aslında, öyle demek lazım. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız ve gibi sloganlar atıldı. Bu arada Çevik Kuvvet göreve davet edildi. Şimdi polisin bu gibi durumlarda müdahalesi yerindedir. Buna bakarak vay katil polis, hain polis, faşist polis falan gibi şeyler kullanmayın, olur mu? Çünkü polis her ülkede, komünizmin geçerli olduğu ülkelerde de, geçmişte Sovyetler Birliği'nde, faşizmin geçerli olduğu ülkelerde de, demokrasinin nirvanasında olan ülkelerde de polis devletin hizmetindedir. Polis iktidarın hizmetindedir. Polis iktidarın emir eridir. Polise ne emir verilirse onu yapar. Yani şöyle, polisler herhalde kan görmüş şey canavarlar değil. Yani onlara öyle bakmayın. Onlara deniyor ki arkadaş kapıyı kırın. Kırdılar. Vallahi. Kapıyı böyle 20 tane polis gittire esnete esnete esnete esnete kırdılar. Hatta bir tanesi o kadar kendini vermiş ki kapının üzerine düştü polis. Böyle. Polisle ilgili, ama burada polisin tabii bir yanlış kullanımı var. Mesela hiç olmadık yerde gaz sıkıyorlar. Oyun gibi görüyor poliste. Ya buna da sıkalım, ona da sıkalım. 1 Mayıs'ta gördüğümüz manzara gibi. Bunu kullanmanıza gerek yok yani. İnsanlar size ne atıyor? En fazla pet şişe atıyor. Kalkanınız var, kaldırırsınız, pet şişeden korunursunuz. Bu kadar basit. Ama ne yapıyorsunuz? Zevk olsun diye bir hani... Abicim bir iki tane ateşleyelim. Hepsinin de elinde var bu arada. Hepsinin elinde portatif bir tane gaz püskürtücü var. Hepsinin. Sanki orada büyük bir cinayet işlenecek. Ya oraya sadece duvar oluşturacaksınız ve bu duvarın bu tarafına Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının girmesine engel olacaksınız. Öbürlerinin de dışarı çıkmasına engel olacaksınız. Bu kadar basit. Bunu bir meydan savaşına çevirdiler. Öğlen saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun

garajın demir kapısını kırdılar. Çok korkunç bir andı. Yemin ederim çok utanç verici bir şeydi. 20 tane polis kapıya yüklendi, böyle esnete esnete falan kapıyı kırdılar. Cart diye kırdılar. Halbuki açabilirlerdi. Ne bileyim, bir demir makasıyla değil mi? Getirip çok rahat. Demir makasıyla kesebilirlerdi şeyi. Açabilirlerdi kapıyı kırmadan. Ama işte vandalizm işin içine girince kırın lan kapıyı falan dedi birisi orada, amirlerden biri. Onlar da kırdılar. Öyle. İşte polis burada, hani Alman polisi bunu yapıyor mu? Yapmıyor. İsveç polisi bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Çünkü bizim polisimiz diyor kırın lan. Kırın lan deyince o da yapıyor tabii. Yani indirin camları dese camları da indirirler. Öyle. Yakın falan dese içeride yakarlar yani. Ama vermemek lazım. Neyse. Bu arada Özgür Özel'e bu tebligat geldi. Özgür Özel bu tebligatı kameraların önünde yırttı, attı, parçaladı falan filan. Saat 4'e doğru Özgür Özel ve destekçileri binadan ayrıldılar. Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Bu arada yağmur yağıyordu. Tabii yağmur altında yürüdüler. Mesafede bir hayli fazla. Mesafe fazla ve yağmurda da şemsiye de kullanmadılar. İşte hani ıslandık falan diye. Bunu böyle bir kahramanlık hikayesi gibi, işte gördünüz mü yağmurlarda bizi yolumuzdan çeviremiyor, döndüremiyor falan gibi. Yani neredeyse Estargon Kalesi şeyleriyle yürüyecekler falan. Ya alt tarafı yağmurda yürümüşsünüz yani, bundan kahramanlık hikayesi çıkmaz ki. Başka yerde yapmanız lazım. O başka yerde yapacağınız kahramanlığı söyleyeceğim size. Özgür Özel bu olayı tabii saray darbesi diye niteledi. Sabahleyin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne böyle bodyguard kılıklı insanlar geldi. Tabii şimdi insanların kılığına, kıyafetine bakarak bunlar bodyguard'tır diyemeyiz. Alnında yazmıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olmadıklarına dair izlenim ediniyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde böyle insanlar olmaz. Belli ki bir yerden taşıma getirdiler ve bu olayı bitirmek için. Şimdi Bendeniz'in bir tweet'i var. Biraz önce ifade ettim. 138 bin okunan tweet. Şimdi bu tweet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olup bittiğini size detaylıca anlatmaya çalışacağım. Şöyle dedim. Ekranda şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde tek bir yol haritası var. İki nokta üst üste. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezi önüne davet ederek çiçeklerle karşılamalı ve ellerini kenetleyerek havaya kaldırmalı ve tüm seçmenleri selamlamalıdır. Bunu yaparsa CHP bölünmez ve tek parça halinde iktidara yürür. Bunun dışındaki tüm seçenekler Cumhuriyet Halk Partisi'ni böler ve iktidar yolculuğunda sekteye uğratır dedim. Bu tweet tabii kıyameti kopardı. Küfürler, hakaretler bini bir para. İlerleyen saatlerde bu tweetin altına bir ekleme yaptım. Dedim ki arkadaşlar, tabii bazı beni takip eden kişiler Ali Bey galiba ironi yapıyorsunuz falan, dedim bu bir ironi değil. Eğer ironi diye düşünüyorsanız değil, açıklayayım dedim. Yorum yazanlar arasında hakaret etmeksizin tepkisini dile getirenlere teşekkürler dedim. Küfür ve hakaretamiz yaklaşımlarla tepkisini ifade edenlere de sözüm yok. Onlar da mayalarını ortaya koymuşlardır dedim. Ancak şunu görmenizi isterim. Bu gidişat önlenemezse Cumhuriyet Halk Partisi mayoz bölünmeye doğru gider ve ülkede bundan zarar görür. Birazdan mayoz mitoz bölünmeyi anlatırım yani, isterseniz. Bugünkü tabloyu vahim olarak görenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden 2 hatta 3 Cumhuriyet Halk Partisi çıktığı vakit asıl vahametle karşılaşacaklardır. Şimdi ben buradan, ben de biliyorum Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel birbirlerini günahları kadar sevmiyorlar. Ben de biliyorum bir araya gelmeleri mümkün değil. Ben de biliyorum biri diğerine işgalci diyor, öbürü diğerine fuzuli işgalci diyor. Ama gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlik günüdür. Şimdi mayoz bölünme ile mitoz bölünme arasında bir fark var. Mitoz bölünmede hücre ikiye bölünüyor, biliyorsunuz değil mi? Mayoz bölünmede hücre dörde bölünüyor ve hücre o kadar hızlı çoğalıyor ki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bence mayoz bölünmeye doğru gidiyor. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Şuradan biliyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir hesap adamı, onu söyleyeyim. Yani hani takdir ettiğim için söylemiyorum, sakın öyle düşünmeyin. Yani bu bir hile yöntemi kullanıyor. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu andaki oyu kaç?

%20. Net. Net söylüyorum. Bunu böyle ölçüp biçerek söylüyorum. Ölçüp biçerek ve sağlıklı algoritmalardan geçirerek söylüyorum. %20. Siz anketlerde yok efendim Adalet ve Kalkınma Partisi %35, CHP'nin 2 puan üzerinde, 5 puan üzerinde falan gibi şeyler çıkıyor. Onlara inanmayın. %20, hatta %20'nin altına bile düşüyor. Şimdi %1 basit aritmetik yapacağız. 4 işlemden oluşan bir aritmetikle ben size bu tweette neyi anlatmak istediğimi anlatacağım. %20 Adalet ve Kalkınma Partisi. Yazdık mı kenara? Yazın. Hatta %20'nin altında, ama neyse ben toleranslı ve öngörülü olarak %20 şeyini veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu kaç? %5. Diyeceksiniz ki ya olur mu barajın? Evet, barajın altında. Milliyetçi Hareket Partisi, bu PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan çıkışından sonra İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'ni böyle tıraş eder gibi tıraşladı ve bütün şeyini, kelini ortaya çıkardı. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi giderek eriyor. %5 iyi ihtimalle, %4 civarında olduğunu bile söyleyebilirim. Hadi onu da iyimserlikle yaklaşarak %5 diyeyim. Etti mi %25? Koyduk mu? Peki. Büyük Birlik Partisi, işte Demokratik Sol Parti gibi partiler, Hüdapar gibi partiler, bunlar zaten bindelik partiler. Bunların her birini şey yaparsan bile, onların oyu da işte en fazla %1, 1,5 civarında diyelim. 25-26 oldu mu? Koyduk. Peki. DEM Parti var. DEM Parti biliyorsunuz umudunu şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı'ndaki bu birliğe bağlamış durumda. DEM Parti şunu çok iyi biliyor. Bu açılım sürecinde sonuna kadar gidersek iyi bir noktaya varırız diye düşünüyor. Ben iddia ediyorum bu süreçte DEM Parti hüsrana uğrayacak. Seçimlerden sonra DEM Parti diyecek ki Allah Allah ya, öyle bir söz mü verdik size? Yok canım, yok, hayır falan. Kürtlerin yeniden satışı ile ilgili yeni süreç gelecek ama seçimlerden sonra. Ha, seçime kadar bununla idare edebilirler. Şimdi %20 AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi, %5 MHP, %1 de o buçuklu bindelikli partiler, %26. Hadi 10 puan da DEM Parti'ye verdim, %36. Koyduk mu? Şimdi %36 ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin %38'lik oyunu yenemez. Sayın Cumhurbaşkanı bunu biliyor, gördü. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi bizi ilk seçimde peynir ekmek gibi yer. Vallahi. Bizim bir şey yapmamız lazım. İşte bu bir şey buydu. Bu butlan meselesi budur. Butlan meselesini o kadar incelikli bir oyun planı ile gündeme getirdiler ki, dediler ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine bir nifak sokarsak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye böleriz. Hatta mayoz bölünmeye tabi tutar, dörde böleriz, sekize böleriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birden çok parti çıkarız. Yugoslavya'dan 7 tane devlet çıktı. Buradan da 5 tane parti çıkabilir. 5 abartılı olabilir ama en az 2 parti çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki oyu %40'ın üzerinde. 2 tane parti olduğunu düşünün, %20-20. Birbirlerine düşman kardeş muamelesi yapacaklar. Seçim meydanlarında birbirlerinin aleyhinde konuşacaklar. Onlar kavga ettikçe Adalet ve Kalkınma Partisi aradan alkışlayacak, ellerini ovuşturacak. Diyelim ki 3 parti çıktı, işte bu %40'lık oyu 3'e bölün, işte 10, bir tanesi 20, bir tanesi 15, bir tanesi 5'lik parti olacak. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iktidar alternatifi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı karşısında tutunması söz konusu olamayacak. Anlaştık mı? Hesabı yaptık mı? Aritmetik, basit bir aritmetikten bahsediyoruz. Ha, diyebilirsiniz ki ya arkadaş işte gün ola devran döne, sabah olmadan neler doğar diyebilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Vallahi öyle düşünüyorsanız, hani bu Pollyanna var ya, yani Pollyanna'cılık oynayabiliriz. Yani evet, aslında biliyorsunuz değil mi Pollyanna'nın hikayesini, çok hoştur. Eğer bilmeyenler için, biliyor musunuz? Yok, Pollyanna'yı şey yapmak istemiyorum, sadece bir cümle olarak söyleyeyim. Biliyorsun Eleanor Porter adında bir yazar yazdı. Bir çocuk klasiği bu. Çok güzel bir klasiktir. Arzu ederseniz önümüzdeki günlerde sadece çocuklar için bir Pollyanna anlatısı yaparım. Pollyanna annesini babasını kaybediyor ve teyzesinin yanına yerleşiyor Vermont'ta. Teyzesi çok zengin
böyle 5-6 katlı büyük bir malikanede oturuyor. Ortaçağ şatoları gibi bir yerde oturuyor. Ve Pollyanna'yı çatı katında tavan arasında küçücük bir odaya yerleştiriyor. Pollyanna'nın aklına şu geliyor, diyor ki ya diyor koskoca şeyde malikanede bana diyor reva gördüğü yere bak diyor önce. Sonra Pollyanna pencereden bir bakıyor. Ah ne kadar güzel bir manzara, diyor ki iyi ki de burayı vermiş diyor. Bak gördünüz mü, en azından bu manzarayı görüyorum. Koyunları, kuzuları görüyorum, kazları, ördekleri görüyorum. Kuşları görüyorum, çimleri, ağaçları görüyorum. Aşağıda olsaydım bunları göremem. Bu bir iyileştirme oyunu. İşte mesela sakat bir adam koltuk değneklerini gösteriyor. Diyor ki iyi ki diyor koltuk değneğine muhtaç olmamışım gibi, böylece küçük oyunlarla Pollyanna kendini mutlu etmeye çalışıyor. Şimdi eğer biz sosyal demokratlar, yani sosyal demokrat partiler için söylüyorum, biz değil, biz kelimesini fazladan kullandım, biz sosyal demokrat falan değiliz. Biz gazeteciyiz, bizim görevimiz sadece bunları aktarmak. Hiçbir partiye mensubiyet de duymuyoruz, yakınlık duymuyoruz. Hepsine eşit mesafedeyiz. Eğer sosyal demokratlar bu tweetten, mesela bu 138 binin ya 130 bini de aynı şekilde anlamış. Diyorum ki arkadaşlar bakın durum şu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bölündüğü gün baskın seçime gidecek ve seçimi alacak. Çünkü oy oranı belli. Bugün biraz önce ifade ettim, o %36 var ya, o %36 ile tek başına Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse tek başına iktidara gelebilir Cumhur İttifakı. Ve baskın bir seçimle gelir. Baskın seçim ne zaman olur? Donald Trump'la biliyorsunuz görüştü. Görüştükten sonra bu butlan kararı çıktı. Butlan kararının çıkmasıyla Amerikan seçimleri arasında bir bağıntı var. 3 Kasım'dan önce bir baskın seçim yapıp seçimde yeniden seçilebilir. Erken seçimde. Şimdi mesele bu kadar açık ve berrak iken, vay efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini tutmak mı olabilir? Onun canı cehenneme. Ya tamam anladım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun canı cehenneme. Özgür Özel de mi? Yani hani kim haklı kim haksız meselesini tartışmıyorum. Şunu söylüyorum. Eğer siz iktidara gelmek istiyorsanız, oy oranınız %40'ın üzerine çıkmış, hatta %45'lerde gezinen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi tek parça, bütüncül olarak, yeknesak biçimde seçime giderse Adalet ve Kalkınma Partisi'ni siler süpürür. Ortadan kaldı. Ama işte Kılıçdaroğlu'nun elini tutamaz. Niye tutmasın? Soruyorum. Mesela Kılıçdaroğlu'yla gitseydi dese ki Kemal Bey hoş geldiniz. Buyurun. Gelin partiyi beraber yönetelim. Kemal Kılıçdaroğlu şey mi diyecek? Yok canım ben kendim yöneteceğim. Sensiz. Olabilir ama siz mesela partinin içinde kalın. Onlara da karar organlarında 3-5 tane yer verirsin. Parti meclisinde 10 tane adam verirsiniz. İşte milletvekili listeleri yapılırken onlara da yer verirsiniz falan. Onların da gönlünü alırsınız. Bir ikili yönetim olabilirdi. Ha burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun art niyetli bir kişi olduğu gerçeğini de göz önünde tutuyorum. Onu söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da böyle saf, iyi niyetle hareket eden birisi değil. Yani mesela bu butlan kararını ya ince ince işleyerek Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte getirdiler. Yani butlan kararının iki tane mimarı var. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan, öbürü de Kemal Kılıçdaroğlu. Diyeceksin ki düşmanla niye el sıkışalım? Ben diyorum ki işte şimdi el sıkışmanız lazım. Milattan önce 5. yüzyıl büyük bilge Sun Tzu ne diyor? Diyor ki aynı anda birden çok cephe açmayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile çarpışıyor. Değil mi? Özgür Özel ile çarpışacak yarın öbür gün. Değil mi? İyi Parti ile çarpışacak. Cumhuriyet Halk Partisi birden çok parçaya bölünüp birden çok cephede savaş açarsa kesin yenilecektir. Yapması gereken çok basit. Ha şöyle bir iyi niyet içinde olabilirsiniz. Erdal İnönü, Allah selamet versin, Allah rahmet eylesin, çok büyük bir insandı, çok. Türkiye için 10 numara büyük bir insandı. Siyaset için çok büyüktü bence. Hatta Türkiye siyaseti, işte İsveç türü bir sosyal demokrattı. Maalesef Türk siyasetinde yer bulamadı ve erken de bırakmak zorunda kaldı. Sonra da hayata veda etti. O zamanlar ben işte Ankara'da parlamento muhabirliği yapıyorum. Böyle parti eriyor şeyde, Cumhuriyet Halk Partisi eriyor. Gözlerimizin önünde gidiyor.
Partide Deniz Baykal, Önder Sal cuntası ayrı çalışıyor. Arka taraftan Hikmet Çetin, Hikmet abi modeliyle başka bir kulvar oluşturmuş geliyor. Öbür tarafta bir başka grup başka türlü çalışıyor. İşte Dem Parti, yani daha doğrusu o zaman işte HDP'liler ve CHP'nin içindeler. Ahmet Türk ve Feodal Kürt kadrosu ayrı çalışıyor. Ben mesela her bir şeyde Erdal Üçen'in ile karşılaştığımızda sorardım. Dedik aslan sosyal demokratlara bir şey olmaz. Ben de dedim ki vallahi aslan sosyal demokratlar altlarından halının çekildiğini fark ediyorlar mı diye sorardım. Şimdi iyi niyetle hareket edip aslan sosyal demokratlar diyebilirim. Ve aslan sosyal demokratların yenilmeyeceğini de söyleyebilirim. Her şeyin iyiye gideceğini de söyleyebilirim. Bugünden sonra Özgür Özel'in kuracağı ya da ayrılacağı partinin daha iyi olabileceğini de söyleyebilirim ama söylemiyorum. Bu olmayacak. Eğer siz şu biraz önce verdiğim aritmetiğe inanıyorsanız, ki inanmanızı isterim, %36 Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimleri bu böyle zar zor biriktirdiği, hani böyle sağ, işte Demokratik Sol Parti bile, onun içinde Hüdapar, onun içinde Büyük Birlik Partisi, onun içinde bu %36 ile tekrar iktidarı elde edecek. 2002 seçimlerini %35 ile aldı, hatırlayınız lütfen. Dolayısıyla tekrar kazanabilir. 2002 seçimlerinde muhalefet polarize olduğu için, darmadağın olduğu için seçimi kazandı. O zaman da muhalefet bir arada olabilseydi, diri olabilseydi, tek olabilseydi o zaman da kazanamazdı. Şimdi aynı hata bu defa yineleniyor. Bunu söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kaldırsaydı, buyurun Kemal Bey, parti sizin, yargı kararı karşısında boynumuz kıldan ince, elbette birlikte yürütelim, birlikte yönetelim deseydi muhtemelen bugün başka bir noktada olabilir. Ha, her şeye rağmen ya o Kemal Kılıçdaroğlu'nun canı cehenneme, istemiyoruz falan diyorsanız o da sizin sorunuz. O iktidar gidiyor. Gidiyor. Seçim geldiği zaman göreceksiniz. Tablo bu çıkacaktır. Size sözünü ettiğim tablo. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi %45'lerde falan geziyor. Şu anda bugün bile. Bugün bu zillet ortamına rağmen %45'lerde geziyor. Ya üçe bölsünler, ondan sonra bak bakalım seçimde ne çıkıyor. Şeyleri falan umut etmeyin. Böyle İyi Parti ile koalisyon, ittifak mı ittifak falan filan, onlardan bir şey olmayacaktır. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olağanüstü bir senaryo yazdı. Bu senaryonun uygulayıcılarından biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisidir. Ama siz Kemal Kılıçdaroğlu'na bağrınızı açmış olsaydınız, elini tutmuş olsaydınız, onore etmiş olsaydınız, belki Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir geleceğe doğru yürüyebilirdi, adım atabilirdi. Ha, bunu yapmıyorsun, aslan sosyal demokratlar. Öyle değil işte, aslan sosyal demokratlar değil, parçalanıyor. Ben diyorum ki ya parçalanmadan ilk seçime gidin. Parçalanmadan ilk seçime giderseniz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İdam mührünü vurmuş olursunuz. Bu kadar basit. E bunu yapmıyorsun, sonra dönüyorsun. Ya bu seçimde de olmadı. Olmaz. Bütün güçleriyle, bütün sahra ağırlıklarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin, içerideki Ekrem İmamoğlu dahil, herkesin bu işe omuz vermesi lazım. Başka türlü Türkiye'nin felaha ve selamete kavuşması söz konusu olamaz. Olmayacaktır. Bunu acı bir gerçek olarak söylüyorum. Vallahi isteyen yine tweetin altına küfür yazsın. Yazabilirler. Hiç önemli değil. Vay Ali Bey, bizi hayal kırıklığına uğrattınız. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adamla nasıl el sıkıştın falan diye. Evet, bugün o işte, bugün gün o gündür. Bunu yapmadığınız için bakın karşı taraf şimdi gülüyor kıs kıs. Diyor ki bak plan tuttu. Çok çok sinsice bir plandı ve bu plan tuttu şu anda. %36 alacak, gelecek ve erken seçim yapacak. Ve Kasım ayından önce yapacak. Ve biz dönüp diyeceğiz ki bak arkadaş, biz söylemiştik. Biz o gün söyledik. Şimdi mesela Özgür yağmurda yürüyor, kahramanlık falan taslıyor. Öyle değil yani. Öyle olmadığını göreceğiz. Seçim geldiği zaman önümüze, hani derler ya, ak mı kara mı, o zaman göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi de kaybediyor. Buradan size bunu ilan etmekten dolayı elbette üzüntülüyüm ama maalesef kendi düşen ağlamaz. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bu programı her biri ormanda 10 kaplan gücünde Simge Erten ve İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Asya bluzu getiriyoruz. Asya bluzdan örnekler getiriyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde okul saldırısında 21 öğrenci hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası genel merkeze geleceği açıklandı. Yapay zeka 2 operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Federasyonu'na bağlı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki meslek yüksekokuluna Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında ölen kişi sayısı 21'e yükseldi. Ukrayna'nın bir öğrenci yurduna düzenlediği İHA saldırısı sonucu bina çökmüş. Olay sırasında yurtta yaşları 14 ila 18 arasında değişen 86 öğrencinin bulunduğu bildirilmişti. 21 öğrencinin öldürüldüğü, 42 öğrencinin yaralandığı saldırı nedeniyle Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde 24 ve 25 Mayıs tarihleri için yas ilan edildi. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, yabancı medya gerçeği görmeli dedi. 21 öğrencinin katledildiği kolejde yabancı medya mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulunan Lantratova, Sputnik'e konuştu. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi, yabancı gazetecilerin Starobelsk'te gerçekleştirdiği ziyaretin amacının gerçeklerin görülmesi olduğunu vurguladı. Trajedinin yaşandığı yere temsilci göndermeyen BBC, CNN ve Japon medyasına tepki gösterdi. Saldırının gerçekleştiği noktada açıklama yapan Lantratova, Starobelsk katliamının Kiev rejimine yönelik iddianameye gireceğini söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin koleje düzenlediği saldırının tartışmasız bir savaş suçu olduğuna dikkat çekti. İç gündemle devam edelim. Düne döneceğiz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu gerginlik yaşandı. Kararın tebliğ sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girerken tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokakla civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde genel merkeze gelerek açıklama yapacağı iddia edilmişti. Basın danışmanı Atakan Sönmez bu iddiayı yalanladı. Konuya ilişkin açıklama dün Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası genel merkeze geleceğini açıkladı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı avukatı aracılığıyla mutlak butlan süreci sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP önünde yaşanan olaylar sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izini kaldıran kararı yürürlükten çekti. İlgili karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. Türkiye ve 14 ülke sözde Somaliland bölgesinin İsrail işgali altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada kararın uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Yapay zeka 2 operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Devlet yetkililerin ses ve görüntülerini yapay zeka teknolojisi kullanarak sanal medya ortamlarında sahte yatırım reklamları ve verdikleri belirlenen şüphelere yönelik operasyon düzenlendi. Osmaniye merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Spor. Süper Lig'e yükselen son takım da belli oldu. Birincilik playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK ilk kez Süper Lig'e çıktı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kesinleşti. Sarı lacivertli grup ikinci ön eleme turunda İskoçya'nın Hertz veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşecek. Fenerbahçe üçüncü ön eleme turuna kalması halinde Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın Nijmegen ve ikinci ön eleme turundan gelecek bir takımla eşleşecek. Bu eşleşmenin geçilmesi halinde ise playoff turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Az önce saydığımız takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt veya Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir. Sarı lacivertlerin ikinci ön eleme turundaki kura tarihi 17 Haziran, maç tarihleri ise 21-22 ve 28-29 Temmuz olacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamladı. BIST endeksi cuma günü 4,89 değer kazanarak 13.808 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.692 lira, çeyrek altın 10.908, tam altın 43.482, ata altın ise 44.619 lira.
0: Yol durumu.
1: İstanbullular Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oldukça rahat bir trafiğe sahipler. Zira şu dakikalarda trafik yoğunluğu sadece %9'u gösteriyor. Bir uyarımız olacak. D100'de Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde hafif bir yoğunluk yaşanabilir. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. İş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor.
3: Futbolculara garanti veriyor.
0: 96 yıllık bir destan.
4: Futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada.
5: Çok tatlılar ya.
0: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: İlk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili
5: sıradan bir gol de bilmiyorduk diyor.
0: Futbolun en derin sırları.
4: Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
2: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
4: Ya da takım eksik.
2: Ya da takım eksik olacak.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
6: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: ...25 Mayıs 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de elbette sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.12'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan yazarsanız söylediğim gibi doğrudan da bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki eleştirileriniz ve tabii ki önerileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz tüm bunlar için lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: George Orwell'ın gelsin de distopya nedir diye bir görsün, tam bunu söyleten günlerden geçiyoruz hep beraber. 1984 romanını da okumadıysanız eğer, bu tatil günleri, bu bayram tatili günleri bunun için şahane bir fırsat. Şiddetle tavsiye ederim. Efendim tabii sadece hangi konulardan bahsedeceğiz? CHP'de olanlar, cuma gününden beri yaşananlar, Bilgi Üniversitesi'nin bir kapanması, bir açılması, 3 gün arayla ne oldu ne bitti, o öğrenciler niye orada polisle karşı karşıya geldiler, bunu konuşacağız. Başka, Gülistan Doku. Hep söylüyorum, o organizasyon, Gülistan'ı kaybeden organizasyon öylesine profesyonel bir yapılanma ki Gülistan tek örnek mi acaba diye soruyorduk. Avukatı, avukat ailenin avukatı Ali Çimen'in yaptığı enteresan açıklamalar var. Geçmişe dönük olarak o açıklamalara da program içerisinde bakacağız. Ama tabii öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bitiyor. Daha doğrusu dün yaşananlara hep beraber tanıklık ettik. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında neleri öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, evet, profesyonellik iyi de bazen duyguları da yok ediyor galiba. İşte biz bu terimleri, biz bu hukuksal kavramları da öğrenmek, ezberlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Dün ne oldu? Aslına bakılırsa bir uzlaşı ortaya çıkabilecekti. CHP yönetimiyle, yani Özgür Özel yönetimiyle atanan, mahkeme tarafından görevlendirilen Kılıçdaroğlu yönetimi arasında tam bunlar tartışılırken, konuşulurken İçişleri Bakanlığı ile parti yetkilileri, İçişleri Bakanı ile görüşürken hani bir polis müdahalesi olmasın, İstanbul'da, İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar tekrarlanmasın, tekrar onunla karşı karşıya kalmayalım öyle bir durumla. Aslında benim görebildiğim kadarıyla biz tabii İstanbul'dan takip ettik ki şimdi arkadaşlarım da arıyorlar, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu da Ankara'da bizzat bunlara tanıklık etti, ondan da öğreneceğiz ne oldu ne bitti. Hani böyle bir uzlaşı ortamı aranırken söylediğim gibi George Orwell'a rahmet okutacak görüntülerle bir kez daha maalesef bu ülke vatandaşları, bu ülke yurttaşları ve tabii ki bu ülke siyaseti karşı karşıya kalmak mecburiyetinde kaldı. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Biz neden bunları yaşıyoruz? Neden böyle görüntülere, böyle olaylara tanıklık etmek mecburiyetinde kalıyoruz? Aslına bakılırsa işte bu sorunun yanıtını verebilecek en doğru isimlerden bir tanesi gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu. Telefon attığımızda merhabalar.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bir kere şunu söyleyeyim, dün çok yoruldunuz gazeteci arkadaşlarımız, hepiniz Ankara'da çok yoruldunuz. Sabahın bu saatinde yayın teklifimizi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Benim dün en çok merak edilen konu bundan sonra Özgür Özel ekibi özellikle ne yapacak? Çünkü dün kurduğu bir cümle vardı, dost ihanetinden arınacağız ifadesi çok dikkat çekiciydi. Bundan sonra hani parti içi bir mücadeleye mi tanıklık edeceğiz Yıldız biz, yoksa yeni bir parti mi gündemde olabilir? Bir uzlaşı Kılıçdaroğlu ekibiyle Özel ekibi arasında bir uzlaşı olabilir mi?
3: Şimdi şöyle, bu noktadan sonra Kılıçdaroğlu ekibi kim diye sormalıyız öncelikle. Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ve nasıl hareket ediyor diye sormalıyız. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu da dünden itibaren kendisine belki bu soruyu soruyordur. Bir genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'teki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'de milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasetçi olarak umarım son 24 saattir Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve kendisini umarım sevenler, kendisine doğru şekilde eleştiren kişiler Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle hareket ediyor? Kemal Kılıçdaroğlu kimin ekibinde, ya da daha doğru ifadeyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi kim? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini polis gücüyle değiştirme tercihini kimler yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu bu tercihte kimlerle birlikte yola çıktı ve yolda ilerliyor? Umarım bugün sabah Kemal Kılıçdaroğlu CHP'liler, gazeteciler, milletvekilleri, bir dönem kendisiyle birlikte belki bir dönemden de fazla olan isimler vardı, Bülent Ercan gibi. Kendisiyle birlikte MYK'sında yol almış, kendisiyle birlikte yoldaşlık yapmış kişilerin yüzlerine biber gazı sıkıldıktan, sırtlarına kalkanlar dayandıktan sonra umarım bugün sabah ya da son 24 saattir bu soruyu soruyordur. Niye bunun altını çiziyorum? Şundan dolayı bunun altını çiziyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan ya da Kemal Kılıçdaroğlu'yla hukuku olan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla gönül bağı olan milletvekillerinin de dünkü görüntüler üzerine peş peşe çok sayıda en kısa zamanda kurultay çağrısı yaptıklarına tanıklık ettik. Yine 58 kişilik bir parti meclisini 1 Haziran'da toplamasını bekliyoruz. Neden 58 kişilik? Şimdi artık Türkiye'yi AK Parti iktidarı bir zaman makinesine bindirdi. Ve hep birlikte bu zaman makinesinde Kasım 2023'e gidildi. Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin 60 kişilik bir parti meclisi var normal koşullarda ve yedek üyeleri var. Ancak buradan ayrılan belediye başkanları olan isimler oldu. Ya da Mehmet Ali Çelebi örneğinde AK Parti'ye geçen isimler söz konusu. Şimdi dolayısıyla bu 60 kişilik PM'nin yedekleriyle birlikte geriye kalan sayısı bugün itibariyle aslında 58 kişi. Bunu dün Müslüm Sarı da teyit etti, 58 kişi olduğuna dair bilgiyi. Şimdi burada da Kemal Kılıçdaroğlu'na gönül vermiş isimler olduğunu biliyoruz. Yoldaşlık etmiş isimler olduğunu biliyoruz. Turan Aydoğan, Akif Hamza Çebi gibi örneğin. Ancak bu isimler acaba son 24 saatte yaşananlardan sonra 1 Haziran günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun elde ettiği yasal yetki uyarınca PM toplantısı yaptığında nasıl tutum alacaklar? Eğer onlar da en kısa zamanda kurultay çağrısı şeklinde bir tutum alırlarsa durum değişecektir. Siz bana tabii şu bağlamda soruyu sordunuz. Yani bundan sonra CHP içi mücadele mi, yeni parti mücadelesi mi? Şimdi öncelikle Özgür Özel tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybedilmiş bir parti olduğu görüşünde değil, ele geçirilmiş bir parti olduğu görüşünde. Bununla bir öncelikle mücadele etme kararı var. Şimdi burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol ve yöntemler önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan, ekibinde olan çok önemli bir unsur var. O da yargı mekanizması. Hani kimler parti için mücadele diye lanse ediliyor ya bu durum. Parti için mücadelenin tam adını koyalım. Yargı mekanizması ve sosyal medyada belirli troll ekipleri ve iktidar medyasının belirli kalemşorları diyebileceğim kişiler. Bu kişiler bizlere de iftiralar atmakta. Perşembe gününden bugüne şahsen de bu iftiraların hedefinde olan isimlerden biri.
1: Takip ediyorum. Evet.
3: Dolayısıyla yani bu bir siyasi ekipte değil, sevdiğimiz geçmişte, sohbet ettiğimiz geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o nedenle tekrar kendisine ekibimde kimler var, ben nasıl bir ekiple yol yürüyorum diye sormasını çok arzu ediyorum. Umarım kendisine bu eleştirel bir pencereden bakma imkanı olur. Çünkü gerçek gazetecilerle yol yürüdüğü düşüncesinde değilim mesela, açıkçası. Çünkü gerçek gazeteciler kendisine eleştirel sorular sorarak, CHP'lerin tepkisini sorarak, eleştirel bir pencereden kendisinin de olayları belki değerlendirmesine yardımcı olurdu. Ancak çevresindeki gazeteciler, anladığımız kadarıyla, ya da daha doğrusu gazeteci demek istemiyorum, bunların bir kısmı da sosyal medya ünlüsü. Hatta bunların bir kısmı kendilerini işte gazeteci gibi, haber yazıyormuş gibi de vasıflandırmaya çalışıyorlar. Bu kişiler iftira mekanizmaları üretiyor ve bu kişiler şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Bu süreci eleştiren tüm gazetecilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yeni yönetiminden, Özgür Özel yönetiminden çıkar sağladığı algısını yaratmaya çalışıyor. Bu böyle değil. Bizler halkın içerisinde yaşıyoruz. CHP seçmenleri içerisinde yaşıyoruz. Bazıları aile partilerimiz bu seçmenlerin. Dolayısıyla biz CHP seçmenlerinin duygularını, CHP tabanının duygularını da biliyoruz. Ve gerçekleri görerek AK Parti kontrolündeki bir yargı mekanizmasının bu işin içinde olduğunu görerek ilerliyoruz yola. Şimdi yeni parti düşüncesi bu nedenle şu anda Özgür Özel yönetiminde değerlendirmeye alınmakla birlikte ilk aşamadaki hamle değil. Şimdi burada Ali Öztunç, Engin Altay, Semra Dinçer gibi pek çok Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümüş Gülizar Biçer Karaca gibi isimler en kısa zamanda kurultay çağrısı yaptılar. Şimdi burada kritik nokta artık 1 Haziran Pazartesi günü. 1 Haziran Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu 58 kişilik PM'yi topladığında nasıl karar verileceği önemli. Buna göre gelişecek süreçler. Anladım. Tabii ki bu kurultay hamlesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ekibindeki en önemli öğe olan AK Parti kontrolündeki yargı mekanizması aracılığıyla Özgür Özel gibi isimler aleyhine bir takım operasyonel süreçler başlayacak mı, bunu da göreceğiz. Çünkü bu o zaman kurultayın şeklinin değişmesi, kurultayda aday olacak kişilere ve yönetime müdahale edilmesi anlamına gelecektir. Tüm bunları izliyor olacağız. Şunun da altını çizmek lazım. Aradan yaklaşık 3 yıllık bir süre geçti. 2 olağanüstü ve 1 olağan 39. kurultay yaptı Cumhuriyet Halk Partisi ve bunların hiçbirinde Yüksek Seçim Kurulu mekanizmasına, seçim kurullarına itirazlar söz konusu vuku olmadı ve bu itirazlarda reddedildi, yapılan itirazlarda. İstanbul örneğinde itiraz yapılmıştı. Şimdi burada seçim hukuku dışına çıkılmış, yaratılmış bir hukuki zemin görüyoruz Türkiye siyasi tarihinde. Şimdi bu yaratılan hukuki zemin içerisinde de bu 3 yıllık sürede Kemal Kılıçdaroğlu ekibi olarak ifade edilen grup beklemeyi tercih ettiler. Yani AK Parti yargısının tırnak içerisinde adalet dağıtmasını beklemeyi tercih ettiler. Oysa siyasi mücadele CHP geleneğinde ve CHP'nin daha önceki olağanüstü kurultaylar geleneğinde, o zaman mahalle seçimlerinde yarışırsınız, delegeleri ikna edersiniz, teşkilatlarla yarışırsınız, bu teşkilatlardan, delegelerden yeni bir olağanüstü kurultay için imza toplarsınız, yarışlar bu şekilde ilerler, gelişir. Ama şimdi Özgür Özel yönetimi bunu yapmayı planlıyor. Bu yönde çabalarını ve müzakere diyaloglarını arttırıyorlar. Bu süreci izliyor olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezinde bayramlaşma planı şimdilik yoktu ama tabii ki bugün yarın bu konudaki hamlesi değişebilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi partilerle bayramlaşma adresi öyle görünüyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Bu konuda zaten DEM Parti, İYİ Parti gibi mecliste grubu olan partiler de bir tutum aldılar. Dolayısıyla onlar da CHP'yi Özgür Özel liderliğindeki CHP olarak kabul ederek mecliste bir bayramlaşma programına tanıklık edebiliriz bu arada.
1: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum Yıldız Yazıcıoğlu, değerli izlenimlerini, diğer değerli fikirlerini bizlerle paylaştın. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olasın. Konuğum dün de Ankara'da neler oldu, neler bitti, neler yaşandı, bunları birebir takip eden gazeteci arkadaşım Yıldız Yazıcıoğlu'ydu. Dün gerçekten, bu arada onu da söyleyeyim, konuştuğum gazeteci arkadaşlarım da oldukça yoruldular. Sadece CHP'de olanlar değil, sonrasında Özgür Özel'in meclise yürüyüşü, bu süreçte gazeteciler de onların da hakkını buradan vermek gerekiyor. Yıldız Yazıcıoğlu'yla konuşurken az önce ne dedi? Seçim hukukunun ihlal edildiğine dair tartışmalar var. Evet, ve biz de biraz sonra direkt alalım arkadaşlar konuğumuzu da. Biraz sonra bu konuda en yetkili isimlerden bir tanesi Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nu konuk alacağız. İstanbul Barosu Başkanı aynı zamanda. Gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız seçim hukuku konusunda? Çünkü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bir karar, YSK'nın sorumluluğunda olan bir konu. Peki burada bir anayasal sorun yok mu? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bunun üzerinden tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aslında evet, unutuyoruz Anayasa Mahkemesi'ni ya da anayasal kurallar üzerinden yapılan tartışmalarda yerel mahkemelerin son dönemde aldığı kararlara hep beraber tanıklık ediyoruz. Aslında CHP ile ilgili alınan, CHP'nin 38. kurultay ile ilgili alınan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı bu karar da bu anlamda çoğu hukukçuya göre, hukukçuların çoğunluğuna göre daha doğrusu öyle tanımlayabiliriz, anayasaya da aykırı bir görüntü, anayasaya da aykırı bir tablo çiziyor. Bunun konuşulması, bunun üzerinden de tartışılması gerekiyor. Bütün o hani toz duman arasında, daha doğrusu biber gazı ve polisiye müdahalelerin yanında bunların da konuşulması gerekiyor elbette. Buna dair de hangi gelişmeler olacak ya da CHP'nin, daha doğrusu Özgür Özel tarafının, şimdi şu an itibariyle böyle bir bölünme olduğunu da görüyoruz elbette. Özgür Özel tarafının da hukuki bir mücadelesi ya da bir adımı olacak mı? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz sanki dediğim gibi bu toz duman arasında, işte dünkü Ankara'dan gelen görüntüleri tıpkı İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar gibi Ankara'dan gelen görüntüleri de hep beraber o görüntülere tanıklık ettik ve bunu tartışmayı unutuyoruz galiba. Aslına bakılırsa asıl mesele anayasal zemin üzerinde bunun tartışılması gerekiyor ama ne iktidar kanadına bakıyorum ne de muhalefetin diğer kanadına, diğer partiler üzerinden bakıyorum. Bu konu çok da fazla konuşulmuyor. Daha çok elbette iktidarın yargı eliyle siyasete müdahale boyutu konuşuluyor ama biz yine de bütün bu yaşananlara rağmen hukuku konuşmaya, anayasayı konuşmaya devam edeceğiz. Kiminle? İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile. Sayın Kaboğlu, hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkürler. Ben sabah saatlerinde bilgisayarın başına geçince ne sorabilirim hocama diye düşünürken sizin dün paylaştığınız o uzun, detaylı, ayrıntılı o sosyal medya paylaşımına tanıklık ettim. Bütün ayrıntılarını, aslında aklınızdaki soruları da siz soruyorsunuz. Bunlar üzerinden konuşalım istiyorum ama dediğim gibi bütün bu toz duman arasında, dün tanıklık ettiklerimiz arasında hukuku konuşmak gerekiyor herhalde öncelikli olarak, herhalde değil kesinlikle. Bir yerel mahkemenin, bir bölge adliye mahkemesiyle YSK arasında bir yetki tartışması yapılıyor. Son dönem itibariyle CHP'ye yönelik mutlak butlan davasında siz bu tartışmanın neresindesiniz ya da nasıl okuyorsunuz bu süreci?
4: Şöyle, tabii ki belirttiğiniz gibi ben bu konuyu hukuk açısından ve anayasa hukuku açısından okumak durumundayım. Öyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye'de seçim yargısı, seçim hukuku 1950'li yılların başında oluşmaya başladı. Ve 1950'nin başında CHP ile Demokrat Parti arasında çok önemli bir uzlaşma sağlandı seçimler üzerinde. İşte seçimler üzerine sağlanan bu uzlaşmadan bugüne Türkiye'de seçim hukuku oluştu ve 1961 anayasasıyla da 1950 ve 60 arasında ortaya çıkan anayasaya aykırılıkları gidermek amacıyla siyasal partiler anayasal düzenlemenin konusu oldu, seçimler anayasal düzenlemenin konusu oldu ve çift yollu bir yargısal düzen gelişmesi oldu. Bir yandan seçim yargısı, öbür yandan anayasa yargısı. Bu açıdan seçim hukuku ve siyasal partiler hukuku anayasa yargısı ile seçim yargısı arasında paylaşıldı. Öbür taraftan ise biraz önce değindiğiniz ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar vesilesiyle değindiğiniz husus adli yargı. Türkiye'de geleneksel olarak zaten adli yargı, idari yargı ayrışması Osmanlı'dan bu yana vardı. Ama Cumhuriyet döneminde özellikle 1950'lerden ve 60'lardan sonra 61 Anayasası, 82 Anayasası ayrıca buna anayasa yargısı ve seçim yargısı yolunu da ekledi. Böylece seçim uyuşmazlıkları görüldüğü gibi ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları yargıçlardan oluşuyor bunlar ve en sonda yüksek seçim kurulu olmak üzere hem idari görevleri var ama aynı zamanda yargısal görevleri, böylece bir seçim yargısı oluşmuş oldu. Burada da bir sorun ortaya çıkarsa, siyasal partilerle içe geçmiş durumlar varsa, zaten siyasal partiler üzerindeki denetim Anayasa Mahkemesi tarafından yerine getirildiği için ilk devreye giren yargı yolu Anayasa Mahkemesi olmalıdır. Dolayısıyla bu adli yargının bu konuda şey olması, devreye girmesi ancak şöyle olur. Hani suç işlenmiştir, biri birini yaralamıştır, herhangi bir şekilde sahtekarlık yapılmış, bir cezai, öyle yani bir ceza sorunu olunca, bir cezai sorumluluk olunca ne milletvekili bundan bağışıktır, ne cumhurbaşkanı, ne bir başka yönetici. Onlar gibi tıpkı seçimler sırasında da suç unsuru olan hususlar varsa, o zaman tabii ki o kişiyi cezalandırmak yargı organlarının, adli yargının ve ceza yargılamasının yetkisindedir. Ama burada gördüğümüz konu ise çok farklıdır. Ve bu farklı boyut nedeniyle ben açıkçası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını okuyunca, şu anda yürütülmekte olan, Silivri'de yürütülmekte olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bütün bu Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve personeline, belediye başkanlarına yönelik olarak kullanılan gerekçelerle paralellik arz eden bir takım şey, söylenti verdi, yaptı, vaatte bulundu, göreve atayacağını belirtti gibi ifadeleri okuyunca böyle bir çağrışım doğmadı değil ve tabii bir hukukçu olarak da bunlara öncelikle üzüldüm. Demokratik hukuk devletine inanan ve Türkiye'nin geleceğinin demokraside olduğuna inanan bir kişi olarak.
1: Tabii bunu konuşuyoruz. Ben konuya girerken de söyledim. Her şeye rağmen hukuku konuşmaya devam edeceğiz. Yani siz de o saptamayı yapıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu anayasanın kendisine verdiği yetkileri kullanmaktan kaçındı bu süreç içerisinde ifadesini kullanıyorsunuz. Önemli. Geçmişe yönelik tartışmalar, zaten onları yaşıyoruz. Ama bunun geleceğe etkisi ne olur? Bundan sonraki seçimlerle ilgili de benzer soru işaretleri

0: bırakın, bekleyin o zaman bir 3 ay daha geçsin, şeyi olsun, karar kesinleşsin. Yani Yargıtay da bunu onaylayacak mı? Siz niçin henüz karar kesinleşmeden bu kişilerin görevden alınmasını, mevcut yönetimin görevden alınmasını ve eski yönetimin göreve gelmesini tedbiren diyorsunuz? Tedbiren görevi üstlenmesine, görevi iadelerine. Ya ne demek bu? Geçici olarak çünkü önlem diyorsunuz. Peki şimdi buradaki derin çelişki bu. Demek ki bu mahkeme, bölge adliye mahkemesi bu kararı ya kendisi de bunu ikna olarak değil, kanaat, vicdani kanaat tam oluşmadan, ya da bir takım zorlamalar sonucunda bir anda böyle bir kararı verdi. 3 yıldır sürüncemede olan bir kararı örneğin 3 hafta daha bekleyemeden ya da 3 ay daha bekleyemeden bunu verdi. Bunu saptamak lazım. Buna böyle, çünkü sorduğunuz soruya yanıt önümüzdeki günlerde, haftalarda Yargıtay bu konuda doğru karar vermek durumunda. Yani Yargıtay hukuka uygun olarak karar verebildiği ölçüde tedbiren görevi üstlenmelerine ve görevi iadelerine biçiminde verilen bu kararı kaldıracaktır. Bu geçici kararı, önlem kararını kaldıracaktır. İkinci konu, sorduğunuz konu, Yüksek Seçim Kurulu, tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararı, her üç talebi de reddetmiş olması farklı biçimlerde okunabilir, kuşkusuz okuyorlar da, fakat benim anayasacı olarak ilk şeyim şu oldu. Peki iyi de Yüksek Seçim Kurulu olarak sana anayasa madde 79 açık bir yetki veriyor. O zaman sen bu yetkiyi neden kullanmıyorsun? Yetkiyi neden kullanmıyorsun? Bir. İkincisi, sen bir yargı organısın aynı zamanda. Verdiğin kararlar kesindir. Peki o zaman anayasa madde 141 fıkra 3 bütün mahkemelerin bütün kararları gerekçeli olarak yazılır diyor. Peki sen bu kadar önemli bir konuda bir birinci parti, yani 31 Mart 2024 seçimlerine göre, seçimleri sonuçlarına göre Türkiye'de birinci parti konumunda olan bir partinin seçiminin, yöneticilerin seçiminin iptaline ilişkin önlem kararı konusunda gerekçesiz bir karar veriyorsun, sonradan yazarım diyorsun. Peki niçin önceden yazıp bu kararını vermiyorsun? Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu burada 2017 referandumundan sonra tarihsel bir hata yapmıştır. Bu çok ağır sonuçları olan bir hatadır. Ve umarım bundan Yüksek Seçim Kurulu ivedi olarak döner. En azından Yargıtay bu konuda karar verirse ivedi bir biçimde, Yüksek Seçim Kurulu'na Yargıtay'ın kararı kendi hatasından dönme yolunda açar diye düşünüyorum.
1: Bir hukukçu olarak, çok deneyimli bir hukukçu olarak, bir konudaki görüşünüzün bir yorumunuzu daha doğrusu merak ediyorum. Şimdi bir adım şöyle geriye gidip bakınca son tahlilde parti içi bir hukuki ihtilafın çözümü aranıyordu. Yani genel hatlarıyla bakılınca, ama tabii kolluğun pazar sabahı itibariyle kolluk gücüyle partiye girilmiş olması genel olarak da yargının siyaseti dizayn etme çabası olarak yorumlandı. Yapılan yorumlarda vatandaşın, gazetecilerin yaptığı yorum da bu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, iki, çok konuşuldu. Hatta işte biz burada özellikle hükümete yakın gazeteciler, bu ifadeyi sevmesem de, bölge adliye mahkemesinin kararının çoktan yazıldığı, UYAP'a yüklenmek için uygun konjonktürün beklendiği gibi haberleri, bilgileri paylaştılar kamuoyuyla. Tuhaftır ki gerçekten de öyle oldu. Yani işte cuma bekleniyordu, cuma yüklenecek deniyordu. Perşembe öğleden sonra bu yüklendi. Bir hukukçu olarak nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
0: Şöyle, tabii birincisi, gerçekten şöyle yakın geçmişe baktığımız zaman, son 10 yıla baktığımız zaman, bir hatırlatma olarak 7 Haziran seçimlerini hatırlayalım. 7 Haziran 2015 ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Seçimleri yeniledi değil, seçimleri yineledi. 1 Kasım seçimleri. Sonra darbe girişimi oldu. Sonradan da

0: anayasa değişikliği yoluyla tarihimizde ilk kez devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı ve hükümet birleştirildi. Bu görev bir kişiye verildi ve o kişi de parti başkanı oldu. Bakın bu tarihimizde ilk kezdir. Osmanlı dahil olmak üzere ve dünyada şu anda eşi benzeri yok böyle bir uygulamanın. Bununla aslında bütün iktidarlar bir kişiye verilmiş olmakla birlikte siyasal iktidarın el değiştirmesi yolu tümüyle kapatılamadı. Amaç kapatmaktı. Siyasal partilerin çok partili yaşam görüntüsü altına kapatmaktı. Ama her şey elde edildi. Fakat o her şey her zaman sürdürülemeyeceği, özellikle 2019 yerel seçimlerinde, 2023 genel seçimlerinde, 2024-31 Mart seçimlerinde, hayır ben her şeyi, bütün yetkileri elde ettim ama bütün zamanlar için bu geçerli değildir biçimindeki bir kanaat karşısında esasen 2025'te, yani 31 Mart seçimlerinden sonra Ekim 2024'ten bu yana İstanbul'da tanık olduğumuz uygulamalar siyasal iktidarın el değiştirmesine giden yolun, yani siyasal münavebeye giden yolun elden geldiğince tıkanması, engellerle kapatılması şeklinde bütün bu açılan davalar, yargının araçsallaştırılması olarak adlandırdı birçok meslektaş, ama ben yargının demokratik siyasete son verilmesi eleğinde kullanılması olarak daha gerçekçi, belki daha acı ama daha gerçekçi bir şeyle bu yönde kullanılmaya başlandı. Şimdi bu CHP'nin buna rağmen mesela İstanbul'da tanık olduğumuz Silivri davaları, bütün bu süreç Türkiye genelinde CHP'nin Özgür Özel'in gösterdiği siyasal performansa baktığımız zaman demek ki bu yeterli olmadı. Yani insanları görevlerinden almak, özgürlüğünden yoksun kılmak, aile boyu yaptırımlar uygulamak, sırf siyasal farklılık nedeniyle insanların özgürlüğünden alıkonulması ve kitlesel ihlaller uygulama yoluna gidilmesi yetmedi. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanması da bir seçenek olarak kullanıldı. Belirttiğiniz gibi bu aslında asliye mahkemeleri arasında devam eden yargılama sürecinin bir anda bölge adliye mahkemesine taşınması ve o bölge adliye mahkemesinden de beklenmedik bir zamanda böyle bir kararın verilmesi ve özellikle bayram öncesine rastlatılması bir. İkincisi, bu kararın muhatapları Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu ve ayrıca valiliğe gönderilmesi, evet denebilir ki böyle bir karar verildi, tedbiren görev üstlenmesi sağlandı, ama hiçbir zaman bunun Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün binlerce polisi hazır bulundurması, adeta burada İstanbul'da 19 Mart gecesi, 19 Mart 2025 gecesinden başlayıp 22 Mart 2025 gecesine kadar Çağlayan Adliyesi'nin etrafında Çorum'dan, Tokat'tan, Anadolu'nun her yerinden getirilen polisler tarafından doldurulmasına benzer bir şey gibi, benzer bir görüntü gibi Ankara'da da demek ki önceden bu öngörüldü. Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü bütün bunları öngördü ve bir pazar sabahı erkenden parti binasının boşaltılması yönünde ve polis hazır bulunduruldu. Bu açıdan tabii ki bir konjonktürel taktik varsayımı da gerçekçi bir tahlildir. Bu da tabii ki bizi konuşmamızın başında belirttiğim gibi hukuk dışı alanın belirleyici olduğunu gösteriyor hukuk dışı alanın, ama siyasal yaklaşımın belirleyici olduğu, siyasal yaklaşımın ise demokratik bir siyaset değil de büyük bir olasılıkta demokratik siyaseti bitirme yönünde ve bunun da tabii aslında bir partinin önce genel başkanının buna alet olması ayrıca üzerine durulması gereken vahim bir durumdur diye düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Çok teşekkürler tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz. Sağolunuz. Konuğum İstanbul Barosu Başkanı, aynı zamanda bir anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Tabii ne tartışılırsa tartışılsın, ne konuşulursa konuşulsun, elbette biz yine hukuk perspektifinden bakacağız. Hukuku konuşmaya, hukuk bütün bu yaşananlara ne söylüyor, nasıl yaklaşıyor, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte şöyle süreye de bakıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor Ankara'da? Neler konuşuluyor? Bundan sonra ne olur, ne biter? Buna dair böyle toparladığım bazı bilgiler var CHP başlığı altında. İzniniz olursa onları da size saat başına kadar şöyle bir özetlemeye çalışayım. Tamamını aktarmama imkan yok ama belli ki zaten ortada bir gerçeklik var. Bundan sonraki süreçte en azından ayın birinde yine parti içerisinde bir toplantı gerçekleşecek ve o parti meclisi toplantısı gerçekleşecek. O parti meclisi toplantısında nasıl kararlar alınacak? Gerçekten mesela CHP'nin Özgür Özel, CHP'li Özgür Özel grup başkanı değil mi? Şimdi yeni sıfatıyla hatırlayalım, analım kendisini. Çünkü dün grup başkanı olarak da seçildi yapılan toplantı sonrasında. Şimdi 1 Haziran'da gerçekleşecek olan o parti meclisi toplantısında yeni yönetimi bir kurultay kararı alır mı almaz mı? Ağırlıklı görüş bu yönde bir kararın alınmayacağı yönünde. Hatta 7 ay sonrası özür dilerim. Bundan sonraki 7. ayda bu konunun, bu başlığın, yeni yönetimin gündemine gelebileceği yönünde. Tabi orada enteresan bir tartışma da var. Sevgili Yıldız Yazıcıoğlu da onu aktarmıştı. Şimdi 60 kişilik bir parti meclisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin. Şimdi o 58'e düştü. Neden? Çünkü çok ilginç. İki isim AK Parti'ye geçti. Bu da enteresan bir tarihin bir oyunu olarak, gülümseten bir oyunu olarak hafızamızda kalsın. Peki, o bahsettiğim başlıkları şöyle hızlıca aktarayım. Mesela Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek? En önemli sorulardan, en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Şöyle bir bakınca özellikle Müslüm Sarı örneğin partinin eski milletvekili ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi şöyle bir açıklama yaptı. Ben birebir Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Şu süreçte, yani şu 1-2 gün bu olaylar sıcakken Kılıçdaroğlu'nun partiye gitme, parti genel merkezine daha doğrusu gitme ve o koltuğa oturma gibi bir niyeti yok. Ne zaman? Bayram bekleniyor. Bayram sonrası daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun o klasik, aslına bakılırsa yani Kılıçdaroğlu'nu siyaseten tanıyan kişiler olarak hepimiz biliyoruz ki olayların soğumasını bekler. Genel olarak yaklaşımı bu yöndedir. Geçmiş dönem tecrübelerimiz neydik? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün siyasetçilerimizin aslına bakılırsa az çok böyle huyunu suyunu da biliyoruz artık, ezberledik. Uzun yıllar zaten bizlerle olunca o isimler, bunu öğrenmemenin imkanı da yok. Kılıçdaroğlu'nun bu işi biraz soğutacağı, tıpkı Müslüm Sarı'nın eski CHP milletvekilinin söylediği gibi de bayram sonrası genel merkeze gideceği yönünde bir bilgi var. Bir not, onu da aktarayım size. Dün Özgür Özel parti binasından ayrıldıktan sonra Ankara'da parti binasından meclise 6 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi, hatırlayınız. O yürüyüşle ilgili olarak da bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Gerekçe ne? Gerekçe de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından o yürüyüşle ilgili de bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Özgür Özel demişken, Özgür Özel'in yolu meclis, yani genel merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yoluyla ilgili bu gelişmeyi anlattıktan sonra, peki siyaseten nasıl bir yol izleyecek Cumhuriyet Halk Partisi AK Partili Özgür Özel? Parti fiilen kapanmıştır dedi. Bir kere dün yaptığı açıklamalarda bu en çok dikkati çeken başlıklardan bir tanesi. Dost ihanetinden arınacağız ifadesi de, cümlesi de yine önemliydi. 40 gün içerisinde olağanüstü kurultay kararı alınması yönünde bir talebi var. Yeni yönetime, Kılıçdaroğlu yönetimine de bu talebini medya aracılığıyla, gazeteciler aracılığıyla da iletti. Kurultay kararı alınması için de eğer otomatik, yani daha doğrusu yeni yönetim, bu bahsettiğimiz 1 Haziran'daki 58 kişilik, 2 eksikle gerçekleşecek olan parti meclisi toplantısında bir kurultay kararı alınmazsa bu kez ne yapacak Özgür Özel? İmza toplayacak, delegeler arasında bir imza toplama kararı alınacak, parti meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız dedi ve toplumsal baskıyı da arttırma niyetinde olacağız ifadesini kullandı. Farklı taraflardan açıklamalar da var. Mesela İmamoğlu ve Mansur Yavaş, her iki ismin de bu sürece nasıl yaklaşacağı konusunda bir soru işareti, daha doğrusu merak vardı, öyle söyleyelim. İmamoğlu oldukça sert bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. Kukla ve dahili bedah kayyum mudur Kılıçdaroğlu ifadesini kullandı. Darbeci yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedah kayyum, hepiniz aynı yerdesiniz gibi bir oldukça sert bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş kanadına gelince benzer bir çizgiden biraz uzak olduğunu görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, o da hani daha makul, daha sakin, bu tip suçlayıcı, eleştirel, sert ifadelerin dışında 45 gün içerisinde bir kurultay yapılması gerekiyor çağrısını hem polis partideyken, partiye müdahale ederken, hem de daha sonrasında Özgür Özel'i mecliste ziyareti sonrasında bu ifadesini, bu kurultay çağrısını yineledi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yine söylediğim gibi Ankara'da konuşulan şöyle başlıkları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Mesela hani bu tip haberlerin genelde doğru çıktığına tanıklık ediyoruz kaynak itibariyle. Kaynağım kim? Fatih Atik. Fatih Atik kim? TGRT'nin Ankara haber temsilcisi. Burada ciddi, dikkat çekici bazı iddiaları oldu kendisinin ve o iddialardan bir tanesi de biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, o sürecin yönetilebilmesi için bir ofis kurulmuştu. Neydi? Cumhurbaşkanlığı aday ofisini kurmuştu. Biz de dönem dönem o ofisten, o isimlerden bazı yetkilileri programımıza konuk alıp işte sürece dair konuşuyoruz. Biliyorsunuz siz de zaten programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz. Hakan Atik dedi ki, veya düzeltiyorum, Fatih Atik dedi ki bu ofis yeni yönetim tarafından kapatılacak. Yani ofisin kapatıldığına ya da kapatılacağına ilişkin iddialar sıkça konuşuluyor şeklinde bir ifadesi var. CHP'li yöneticiler buna ne diyor? CHP'lilerden daha doğrusu gelen açıklamalar buna dair. Bu konuda bir belirsizlik var. Şu ana kadar CHP içerisinde bundan sonra ne olacak, ne bitecek tartışmaları yapılırken bir başka başlıkta bu. Yine bir iddia, onu da size aktarayım. Yani biz işte bilim insanlarıyla konuşuyoruz, hukukçularla mevcut durumu konuşuyoruz ama tabii siyasetin o karmaşık yapısı içerisinde bu tip tartışmalarında olduğunu görüyoruz. O konulardan bir tanesi de CHP'de şimdiki, şu an CHP'de bulunup hatta tanıdığımız önde olan isimlerden bazılarının özellikle Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri ve ifadelerinden sonra bir disiplin ve ihraç sürecinin başlayabileceği yönünde tartışmalar var. Kimler için mesela, kimlerin adları burada ön plana çıkıyor? Dilerseniz onları da şöyle bir özetleyeyim. Mesela Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ali Mahir Başarır. Daha doğrusu şimdiki süreçte artık grup başkanı da Özgür Özel olduğuna göre bu sıfatlarının geçmiş dönem itibariyle geçerli olduğunu da hatırlatalım. Ali Mahir Başarır'ın dışında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Adana milletvekili, yine Ankara milletvekilleri Umut Akdoğan'la Adnan Beker gibi isimlerin, sadece bunlar değil, aynı zamanda İstanbul milletvekilleri Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek ve Cemal Enginyurt gibi isimlerle ilgili olarak bir ihraç, disiplin ve ihraç sürecini başlatacağı yönünde yorumlar yapılıyor Ankara'da. Ben de size hani bunlar ne kadar doğrudur, teyit edilmemiş tabii, bunlar konuşulan, o dediğim gibi siyaset içerisinde bu ve benzer meseleler oluyor ama hani mantığa, şu ana kadar CHP içinde yaşanan tartışmalara, özellikle bu isimlerin de Kılıçdaroğlu yönetimine, hatta bizzat kendisine yönelik bu eleştirileri dikkate mevcut tablo içerisindeki eleştirileri dikkate alındığında çok da uzak bir ihtimal gibi gelmedi bana da aslında bakılırsa. Hatta sadece bu değil, İYİ Parti'den CHP'ye geçen bir isim Ümit Dikbayır. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile ilgili de tıpkı az önce size sıraladığım isimler gibi yine bir disiplin ve ihraç sürecinin başlayacağını da hatırlatmak gerekiyor. Ne demişti Ümit Dikbayır, onu da hatırlayalım elbette. O da yani bütün bu tartışmalardan, özellikle dün yaşananlardan sonra Ankara'da CHP genel merkezinde yaşanan o polis müdahalesi, biber gazlı süreçten sonra ne demişti? Kılıçdaroğlu olsaydı CHP'nin başında zaten geçmezdim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmezdim şeklinde bir ifadesi olmuştu. Bu önemli. Bu arada tabii CHP'de sular kaynıyor dediğimiz mesele tam olarak da bu. Bazı ilçe teşkilatları da bu tartışmaların içerisinde. Kulağımıza gelen mesela bazı Aydın'dı yanlış hatırlamıyorsam, sosyal medya hesaplarının bir şekilde kapatıldığı yönünde bazı bilgi, daha doğrusu o şifrelerin bir şekilde yeni yönetim tarafından istendiği ve o şifrelerin değiştirdiği yönünde bir açıklama var Aydın İl Başkanlığı'ndan. Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Şalmanlı, onun attığı adım çok daha ilginç. Bakalım yeni yönetim sürecinde neler yaşanacak. Neden ilginç diyorum? Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılması için disiplin soruşturulması başlatılması yönünde bir başvurusu oldu CHP Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Şalman'ın. Böyle CHP'de ilginç gelişmeler bundan sonraki süreçte olacak gibi görünüyor. Hani iktidar kanadına bakıyorum, özellikle tabii siyasetçiler biraz sessizler. Gerçi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Melih Gökçek'ten bahsediyorum, yaptığı ilginç, garip, tuhaf sosyal medya paylaşımları var. Yani onu bir kenara koyarsak ağırlıklı olarak iktidar kanadı bu süreçte sessiz olanı biteni takip ediyor. Ama mesela iktidara yakın gazetecilere baktığımız zaman hani onların yaptıkları açıklamalardan, onların yaptıkları yorumlardan anlıyoruz ki CHP'nin şu an verdiği fotoğraf iktidar açısından, özellikle AK Parti kanadı açısından oldukça, tırnak içinde kullanıyorum bunu, memnuniyet verici, onu söyleyebiliriz. Ama enteresandır, şunu da söyleyelim saat başına gitmeden önce, hatırlayınız Bahçeli bir açıklama yapmıştı mutlak mutlak kararı hemen sonrasında. Kılıçdaroğlu bu görevden feragat etmeli. Şimdi şaşırdık tabii biz o süreçte, neden Kılıçdaroğlu bu tip bir yorum yaptı diye. Şöyle değerlendirilebilir bir yorumdur benim yaptığım, ama siyaseti de az çok biliyoruz, siyaset üzerinden konuşuyoruz. Dağılmış bir CHP'nin, yani mevcut yapısı içerisinde bölünmüş, parçalanmış bir CHP'nin AK Parti'nin elini güçlendireceği yönde bir yorum olabilir ve böyle olunca ne olacak? O zaman da Cumhur İttifakı içerisinde MHP'nin etkisinin azalacağı yönünde bir endişesi olabilir. Kimin? MHP Genel Başkanı'nın diye tahmin ediyorum. Bu bir yorumdur. Hadi haber merkezine gidelim. Serkan Baştımar'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu gerginlik yaşandı. Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu gerginlik yaşandı. Kararın tebliğ sürecinde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girerken tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokakla civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Özgür Özel mecliste grup toplantı salonunda bazı milletvekilleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya bazı il başkanları ve partililer de katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bugün öğleden sonra DEM Parti heyetiyle mecliste görüşeceğini açıkladı. Bir gazetecinin bugün mecliste olacak mısın sorusuna Özel, bundan sonra hep buradayız yanıtını verdi. Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar iptal edildi. Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellendiğini bildirdi. Özvar, önceki kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu aktardı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayınlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammed Selami Yazıcı atandı. Niğde'den kaza haberi geldi. Kentte iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecine ilişkin diplomatik durumu değerlendirdi. Trump, halihazırda İran'la müzakere ettikleri anlaşmanın Tahran'ın herhangi bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engelleyeceğini vurgulayarak görüşmelerin sürdüğünü aktardı. ABD Başkanı, müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim ifadesine yer verdi. İran'la anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, her iki tarafta acele etmemeli ve işi doğru yapmalılar, hata yapmamalılar değerlendirmesinde bulundu. Çin'de kömür madeninde patlama meydana geldi. Çin'in Shaanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altına kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kömür madenindeki patlama Çin'de son yıllarda en fazla can kaybını yol açan maden kazalarından biri oldu. Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
2: Spor.
1: Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın ardından Çorum sporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İstanbul, İzmir ve Antalya çok bulutlu, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 28, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 19, Gaziantep 24, Diyarbakır 23, Van 16 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim yani.
5: Seçeneğe bakar mısın?
6: Kaleci 11.
4: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
3: 96 yıllık bir destan.
7: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
4: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
3: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
7: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
4: Evet.
7: Tekrar yenene kadar.
4: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
8: Radyo Sputnik.
9: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
10: İyi bayramlar diler.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Tabii takip ettiğimiz davalar, takip ettiğimiz başlıklar var. Onlara dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Bir nokta sadece, az önce hani haber merkezine bağlandık, CHP ile ilgili tartışmaları size aktardık, orada bir zamanım kalmamıştı, şöyle bir dakikanızı alacağım sadece. Şunu hatırlayalım, bütün bu tartışmaların ötesinde CHP'de ne oluyor, ne bitiyor, yaşananları zaten uzun uzun konuştuk detaylı. Bundan sonra ne olur, ne olabilir, bunları da anlatmaya, aktarmaya çaba gösterdik. İki tane konuya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, dikkat ediniz, Perşembe gününden beri, nedir Perşembe günü? Bu mutlak mutlak kararın alınması sonrasında mesela neyi konuşmuyoruz biz, neyi konuşturmuyorlar bize? Emeklilerin durumunu konuşmuyoruz, değil mi? Bayram ikramiyesini konuşmuyoruz, yoksulluğu konuşmuyoruz. Memlekette birden bir yerden bir yere giderken 4 kişilik bir ailenin otobüs, uçak, ulaşım masraflarını konuşmuyoruz. Torunlarına harçlık vermek isteyen dedelerin, babaannelerin, anneannelerin durumunu konuşmuyoruz. Şöyle aklımızın bir kenarında bulunsun sadece. Bu durumdan kim memnun ya da kimler memnun olabilir? Bir sormak istiyorum. Aklımızın bir kenarında bulunsun. Bu bir. İki. Bir de şu mesele var. Bu dava CHP ile ilgili, bu Butlan davası, işte 38. kurultay, konuştuk bunları, siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Kim o davada mağdur sıfatıyla yer alıyor? Lütfü Savaş. Lütfü Savaş kim? İşte daha önce AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. Nerede? Hatay'da. Sonrasında CHP'ye geçti. CHP'den seçildi. CHP listelerinden seçildi. Son seçimlerde de her zaman söylüyorum, Özgür Özel'in siyasi hayatındaki en önemli hatalardan bir tanesi, Lütfü Savaş'ı aday gösterdi bir kez daha Hatay'da ve CHP seçimi kaybetti. Kazanır kaybeder, o bizi ilgilendiren bölüm değil ama siyasi bir hataydı, onu söylemek gerekiyor. Şunu söyleyeceğim, şunu konuşacağım. Lütfü Savaş dedi ki bütün bu yaşananlardan sonra mutlak butlan davasıyla kendisi açmıştı. Ve tek hassasiyetim dedi, delegenin iradesinin gerçekleşmesi, delegenin iradesinin hayata geçmesiydi dedi ve yani bir tür adalet vurgusu yaptı. Ama ben de şunu sormak istiyorum, aklımızın bir kenarında dursun. Deprem davalarını konuşuyoruz burada, değil mi? Çok uzun yıllar Hatay Belediye Başkanlığı yapmış bir isimden bahsediyoruz. Sayın Lütfü Savaş'tan bahsediyoruz. Suçludur, suçsuzdur onu bilemeyiz ama kamu görevlilerinin de bir şekilde yargı önüne çıkıp suçluluklarını ya da suçsuzluklarını, tüm bu kavramlarla karşı karşıya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Madem hakka hukuka bu kadar saygılıyız, ki olmamız gerekiyor, hiçbirimizin itirazı yok, o zaman çok uzun yıllar Hatay Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş'ın da bu konuda halka bir şekilde bir hesap vermesi gerektiğini, dediğim gibi suçludur, suçsuzdur o süreçte ortaya çıkar. Mahkemelerin özellikle kamu görevlileriyle ilgili tavrını ağırlıklı olarak biliyoruz. Zaten burada ben her programda neredeyse bir dava ile ilgili süreci aktarmaya çaba gösteriyorum ama dediğim gibi madem hak diyoruz, madem hukuk diyoruz, madem saygı diyoruz, en azından gidenlerin, o depremde hayatını kaybedenlerin hakkına, hukukuna saygı için böyle bir adımın atılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece neydi? Bir daha bakıyorum. Delege iradesi ve hukuk ya da adalet vurgusu, delege iradesi işaret edilerek hak hukuk meselelerinin gündeme getirilmesi yetmez diye düşünüyorum. Hani bunu sizle dertleşmek için biraz bu konuya girmek istedim. Madem hak dedik, madem hukuk dedik, neyi takip ediyoruz biz ilk gününden beri? Evet, Kartalkaya davasını takip ediyoruz. Bugün itibariyle o cinayetin üzerinden de 483 gün geçti tam olarak ve 36'sı çocuk, 78 vatandaşımızın hayatına mal olan o cinayet. Önce şunu söyleyeyim, hala siyaseten bu unutuldu, soğutulmaya çalışılıyor, soğutuluyor. Siyaseten hala sorumluluk alan hiç kimse yok ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili soruşturma bir şekilde donmuş durumda, bir gelişme orada da maalesef yok. Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile ilgili de süreç çok da farklı ilerlemiyor, onu söyleyelim. Ama bir gelişme var. Onu aktarayım sizlere. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. Bu gelişmeye tanıklık ettik ama benim elime geç saatte ulaştı bu karar, ama aktarmam gerekiyor tabii. 21 Ocak'ta yaşanmıştı biliyorsunuz o cinayet ve savcılık özür dilerim, birinci ağır ceza mahkemesince görülmüştü o dava. Sanıklar, hepsinin ismini sıralamak istiyorum izniniz olursa. Şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu, Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, aşçı Faysal Yaver, yine iş güvenliği uzmanı Ece Kayaçan, global sertifikasyon anonim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, çalışanlar aleyhine 5. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, yine aynı şekilde bünye Yemin Bal İl Özel İdaresi'nden ve Denetim Müdürü Mehmet Özel ve yine Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'la ilgili verilen kararların bozulması için bir istinaf başvurusunda bulunmuştu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi cuma günü verdiği kararla Kartalkaya davasında, ki o isimlerden bir tanesi de, onu da unutmayalım tabii ki, unutmuyoruz. Otel sahibi Halit Ergül 11 kişi hakkında olası kasla öldürme suçundan verilen hapis cezası kararlarını da onadı. Bu bilgiyi de söyleyelim. Mahkeme sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, yine LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ve resepsiyon görevlisi Yiğitan Bucak Çetin hakkında ev hapsi kararını yurt dışına çıkış yasağına da dönüştürdü. Bu detayı da aktaralım. Savcılık, olası kasla öldürme ve yaralama suçundan ceza alan 4 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hüküm kurulmasını istemişti. Ama mahkeme bu yönde, savcılığın talep ettiği yönünde bir karar almadı. Tabii Yargıtay'a gidecek mesele, daha bitti mi? Bitmedi ve takip etmeye de devam edeceğiz. Tıpkı söylediğim gibi geride kalan 483 günde yaptığımız gibi, ama hatırlatacağım, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Turizm, Çalışma ve İçişleri Bakanlıkları ile ilgili bir süreç ilerlemiyor. Siyaset boyutu da aynı şekilde, siyaseten de hala ve hala bu konuda sorumluluk alan tek bir kişi yok maalesef. Peki devam edelim. Bilgi Üniversitesi, bir garip karar, bir garip süreç ilerledi. Şimdi kapatılmıştı biliyorsunuz. 3 gün yine Cumhurbaşkanlığı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla cuma günü biz de o bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Aradan çok uzun zaman değil, 3 gün geçtikten sonra yine bir resmi gazetede, bu kez dün gece yarısı yayınlanan resmi gazete kararıyla öğreniyoruz ki yine yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bilgi Üniversitesi açılmış. Şimdi burada gariplikler var. O gariplikleri sizde bir konuşmamız gerekiyor elbette. Neden? Şimdi uzmanlar diyorlar ki, hatta yetkililer, mesela YÖK Başkanı da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Kim? Erol Öz var. Orada da, o açıklamada da bir enteresanlık var. Ona da geleceğiz ama işte mevzuat gereği kapatılmıştır deniyor. İşte burada farklı mevzuata dair çok detaylar, ayrıntılar veriliyor. Eğer bir üniversitenin başına kayyum atanırsa yasal olarak kapatılmak zorundaydı. Tamam, peki, hadi bunları anladık. Peki o zaman neden 3 gün sonra açıldı? Şimdi onun nedenini de nereden görüyoruz? Ya YÖK Başkanı adı gelmedi aklıma. YÖK Başkanı'nın yaptığı, Erol Özvar'ın yaptığı açıklamayla oradan hani biraz anlar gibiyiz, gibi oluyoruz. Neden anlar gibi oluyoruz? Bakın, diyor ki Sayın Özvar, ilk karar, yani o kapatılma kararını kastediyor, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Peki, tamam, bunu anladık. Ancak diye devam ediyor Sayın Başkan, sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir ifadesini kullanıyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldı. Bir, kapatılırken binlerce öğrenciden bahsediyoruz. İşte bölümler, işte yani işte 20 yıllık, belki daha uzun bir geçmiş olan üniversiteden bahsediyoruz. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Acaba diye soruyorum ben Sayın YÖK Başkanı'nın bu açıklamalarından. Diyor ya, Sonrasında bu karar sonrasında kapatma kararı sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı açmaya karar verdi. Peki acaba Cumhurbaşkanı bu süreç içerisinde yeterince bilgilendirilmedi mi? Mesela o raporlar doğrultusunda açılmış ya üniversite tekrar 3 gün sonrasında. O raporlar zamanında Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaştırılsaydı ya da işte Beştepe'deki yetkili isimlere ulaştırılsaydı bu kaos yaşanmayabilir miydi? Soru bir. İki. Üç gündür tanıklık ediyoruz burada. İşte ben de gelen mesajlardan mesela Özel Öğretmenler Sendikası hafta sonu itibariyle gelen mesajları oradan yansıyan görüntüleri öğrencilerle polis arasında yaşanan gerilimi kampüslerine, üniversitelerine, okullarına sahip çıkmak isteyen öğrencilerle polis arasında yaşanan o gerilimi gösteren onlarca video paylaştık, fotoğraf ve video paylaştı gazetecilerle. O görüntülere gerek var mıydı o zaman? Mesela o öğrenciler bilgilendirilip bakın böyle bir karar alındı. Bu yasal mevzuat gereği böyle bir karar alınması gerekiyordu. En kısa sürede bu mesele çözüme kavuşturulacak ve çözülecek, mağdur olmayacaksınız. Biz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz deseydi mesela YÖK, mesela üniversite yönetimi değil mi? Üniversitenin başındaki isim çünkü bu karar açıklanır açıklanmaz öğrencilere üniversitenin kapılarını kapatıverdi. Tablo bu, gerçeklik bu. Bunun üzerinden konuşmak, mutlaka bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Ama işte her zaman olduğu gibi, pek çok konuda olduğu gibi hesap verebilirlik ya da şeffaflık. İşte Lütfü Savaş meselesini konuştuk daha bu bölümün ilk başında. Bu konuda kimse gençlere mesela ya da yurttaşlara böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde hissetmiyor kendisini. Kimlerden öğreniyoruz biz mesela? Zafer Şahin yine hükümete yakın isimlerden, gazetecidir kendisi, isimlerden bir tanesi. Dün mesela resmi gazetede bu haber yayınlanmadan önce kulislerde dedi, bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ankara'da şu yorum yapıldı şeklinde Bilgi Üniversitesi konusunda henüz son söz söylenmedi dedi ve ekledi. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin mağdur olmaması için sürece müdahil olabileceği konuşuluyor. Ama zaten ilk karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanmıştı. Yani enteresan gelişmelere tanıklık ediyoruz. Hep söylüyorum bunu. Hani George Orwell meselesi, işte onun üzerinden belki konuşmak, belki onun üzerinden tartışmak gerekiyor. Dediğim gibi bütün bu süreçte üniversitenin öğrencileri, akademisyenleri, mezunları ne yaşadı bu üç gün içerisinde? Yani bir imzayla, bir kalem oynatmayla her şey eski haline dönmüş oldu. Sistemin bir şekilde otokontrole sahip olmamasının bir sonucu üzerinden, olmaması nedeniyle mi biz böyle bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz? Devlet ciddiyeti vesaire, hani bu tartışmalara girmiyorum bile. Oysa ki hani üniversitelerin kapanması değil mi? Bambaşka, sadece üniversite kapatmaktan bahsediyorum. Bu sadece yürütmenin bir imzasıyla olabilir. Yani yasal prosedür bunu söylüyor. Olmaması gerekirken tablo maalesef bu. Kurum iddia, ilk günde söyledim, cuma günde söyledim, hala onun arkasındayım. Kurum hakkında iddialar olabilir, çok ağır suçlamalar olabilir kurum yöneticileriyle ilgili olarak, daha doğrusu. O soruşturmalar sonrasında çok ağır kararlar, büyük yaptırımlar da yaptırım kararları da alınabilir. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Eğer ceza gereken bir durum varsa elbette hayata geçirilsin de, yani öğrencilerin işte finallere gireceği günlerde tam anlamıyla bir belirsizlikle karşı karşıya kalmış olmaları, tamam ya, yani şunu söyleyelim, mağdur olmaları. Gerçek anlamda mağdur, öyle hani reklam mağdurluğu değil, gerçek anlamda mağdur olmalarının karşılığında ne yapılacak? Özetle şunu söyleyebiliriz herhalde. Ben Sayın YÖK Başkanı'nın açıklamalarına da aktardım sizlere. Tekrar aktardım üstelik. YÖK'ün bu süreci yönetemediği sonucuna varabiliriz herhalde. değil mi? 80'lerden beri karşı karşıya kaldığımız durum aslına bakılırsa tam olarak da bu. Var aktaracağımız diğer başlıklar, pek çok başlık var. Ankara gar katliamı sanığı mesela 5 yıl İdlib'deki 5 yılı geçirdi cezaevinde. Onun sonrasında Türkiye'ye getirildi. Kimler Türkiye'ye getirildi o Ankara gar katliamı ile ilgili olarak? Elbette bunu konuşacağız. Sorularımız da olacak ama bir kısa ara vereceğim izninizle. Ondan sonra devam edelim programa.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bu çok dikkat çekici. Gülistan kaybolur kaybolmaz yapılan çalışmada zaten tüm OHTS kayıtları vesaire soruşturma dosyasına girmişti zaten. Ama buna rağmen vali diyor ki ben kızımızı bulmak için bu sim kartı Ankara'ya yolladım diyor. Oysa ki o bilgiler zaten elinde. Bu çok çarpıcı.
1: Yani bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımından bu dosya içerisindeki OHTS kaydı nettir. Bir de şöyle bir şey var. Sim kartı siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyor musunuz? Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş. Hani o dediği de
0: video var.
1: Yani.
0: Tabii.
1: İki tane. Tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Bir bilgi, sadece CHP'yi konuştuk. Madem bir son dakika gelişmesi var, onu da sizlerle paylaşayım. Hani Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gider sorusunu sormuştuk. 28 Mayıs'ta Perşembe günü, yani bayramın ikinci günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililerle bayramlaşmak için Ankara'daki genel merkez binasında olacağı bilgisi şu an itibariyle elimizde. Hani o ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Bakalım nasıl bir fotoğraf verilecek, neler söyleyecek. Elbette gazeteci arkadaşlarımızın da soruları olacaktır kendisine. Bakalım Kılıçdaroğlu hangi yanıtları verecek o sorulara ve devam edelim biz. Anayasa Mahkemesi CMK ile ilgili CMK'nın bir maddesindeki bazı hükümleri iptal etti. Diyeceksiniz ki güçlü detay var. Bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesi içeren o el koymanın detaylarını içeren bir madde. O maddenin bazı hükümlerini iptal etti. Şöyle bir bakıyorum, enteresan bir tablo. Neden? Bir kere şunu söyleyeyim, en son söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Savcılıklara bu yetki verilmiş durumdaydı. Yani bazı olağanüstü durumlarda savcılıklara hızlıca bir mahkeme kararı olmadan bu dijital belgeleri inceleme ya da yetkisi veren bir maddeden, CMK 134'ten bahsediyoruz burada. Bu önemli. Dijital hayata sınırsız müdahaleye fren olarak değerlendirilebilir mi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı? Kesinlikle. Hele bir de çok tartışılıyor biliyorsunuz. Gözaltı süreçlerinden sonra ortaya dağılıveren görüntüler, değil mi? Cep telefonlarından ya da işte bir şekilde dağılan görüntüler, buna dair pek çok spekülasyon. Bu spekülasyonların bitirilmesi, sona erdirilmesi açısından önemli. Ne diyor mesela Anayasa Anayasa Mahkemesi? Mesela telefon ve bilgisayarlar artık sıradan eşya değildir. Bunlar kişinin dijital hafızası ve özel yaşam alanlarıdır diyor. Tüm verilerin sınırsız şekilde incelenmesi hukuk devleti ilkesine aykırıdır şeklinde bir yorum. İnceleme uzun sürecek gibi muğlak gerekçelerle cihazlara el konulamaz ya da şifre çözülememesi tek başına ölçüsüz müdahaleyi meşru hale getirmez ya da kanunda bu anlamda yeterli güvenceler, sınırlar, veri koruma mekanizmaları bulunmalıdır diyor. Bu önemli, bu kararından, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karardan. Yani şöyle tanımlanıyor hukukta, yani hukuki terim olarak, dijital dünyada balık avlama yöntemiyle sınırsız veri toplanamaz artık. Bunun için mahkeme kararı gerekmektedir. Böyle bir hukuki boşluk vardır ve hukuki boşluğun giderilmesi için de gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır diyor Anayasa Mahkemesi ve bunun için de 9 aylık bir süreç tanıyor. 9 ay sonra resmi gazetede yayınlandı ve 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Neden o 9 aylık süreç? İşte bir şekilde meclisin de bu konuda gerekli düzenlemeler yapması için de zaman tanınıyor. Onu da o detayı da sizle paylaşmak istedim. Yine çok konuştuğumuz bir konu, çok tartıştığımız bir konu. Dorukhan Büyük Işık. Hatırlayınız, 8 yıl önce bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu ki ölü olarak bulunmuştu. 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık. Babası yıllardır mücadele ediyordu. Benim oğlum hayatına son vermedi. Benim oğlum bir cinayete kurban gitti şeklinde ifadeleri vardı. Ve buna dair biliyorsunuz özel bir İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 4 kişilik bir soruşturma ekibi toplamıştı. O soruşturma ekibinin yaptığı çalışmalar sonrasında 23 şüphelinin biz gözaltına alındığını öğrenmiştik. Şimdi daha net bilgiler var. 18 şüpheli, o 23 kişiden 18'i, ki aralarında işte söylediğim gibi inşaat şantiyesinin o çalışanları var, emniyet müdürleri var, inşaat şirketinin ortakları var. MMT'den bahsediyorum. Onun oğlu yine aynı şekilde pek çok isim, toplamda 18 isim cinayet gerekçesiyle bu şüpheyle gözaltındalardı ve mahkemede bu gözaltı kararını tutuklamaya çevirdi. Bu önemli bir gelişme. Bu da aslına bakılırsa babanın yıllardır, 8 yıldır anlatmaya çalıştıklarının kamuoyuna, ki tanıklık ettik, hep beraber tanıklık ettik, kamuoyuna ne anlatıyordu baba? Benim oğlum cinayet nedeniyle hayatını kaybetti ve bunun delilleri var ve bu deliller yok edildi.

yıldır Suriye'nin İdlib kentindeki o HTŞ kontrolündeki son o Suriye'deki gelişmelerden önceki süreçleri hatırlıyoruz. HTŞ neydi ne değildi artık bunların hepsini ezbere biliyoruz. Anlıyoruz ki biz o cezaevlerinde tutuldukları ortaya çıkıyor. Ve bu kişiler Türkiye'ye getirildiler. Yaklaşık gelen bilgiler var. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan açıklamalar var. Yaklaşık bir ay önce bu toplamda bu 10 kişinin IŞİD'li teröristin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başlatıldığı yönünde bir bilgi vardı. Yine emeğe saygı bu haberi kısa dalgadan aktarıyorum size. Bu kişiler toplu olarak getirilmediler Türkiye'ye, parça parça farklı zamanlarda farklı zamanlarda getirildiler. Milli İstihbarat Teşkilatı da bir açıklama yaptı bu konuya dair. Suriye İstihbarat Servisi ve servisiyle koordineli yürütülen operasyon kapsamında kırmızı bültenle aranan bu 10 terör örgütü IŞİD'linin Türkiye'ye getirildiği bilgisini yine kamuoyuyla paylaşıldı. Yine terörle mücadele daire başkanlığı ve MİT tarafından yürütülen bir operasyon. Biz bu 10 kişiden 9'unun tutuklandığını biliyoruz. Birinin ise gözaltı süresinin uzatıldığı bilgisi yine elimizde. Tabii burada dikkat çeken bir durum var. Ankara Garı katliamı ile ilgili bizim hala hepimizin aklında onlarca soru işareti var. O soru işaretlerinin giderilmesi açısından bunlar önemli. Bu isimlerin sorgularında kamuoyuna yansır ise o Ankara Garı katliamında nasıl güvenlik açıkları, güvenlik sorunları olduğunu da hatırlıyoruz değil mi? Bunları aylardır, yıllardır konuşmaya devam ediyoruz. İşte bu isimlerin sorgularıyla ilgili bize yansıyacak. Umarım elimize geçer. Tabii ki çaba göstereceğiz bunun için ama bu faillerin sorgularında ne anlatacakları son derece önemli. Biz de tabii ki takip edeceğiz ve buna dair başlıkları sizlere aktaracağız. Terör örgütü demişken iki başlığı sizlerle paylaşayım. Bu açılım süreci vesaire işte yavaş mı ilerliyor, hızlı mı ilerliyor, siyaseten çokça tartışma yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, fikir yürütüyorum sadece. Şimdi bu CHP ile ilgili tartışmalar zaten şimdi bayramla beraber biraz soğumaya girecek vesaire ama hani somut adımlar ne zaman gelir, gelir mi gelmez mi meseleleri yapılıyor, tartışmaları yapılıyor biliyorsunuz. Özellikle DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki talepleri artık ortada. Özellikle genel başkan düzeyinde zaten özellikle Devlet Bahçeli'nin talepleri ortada. Bu tartışmalar CHP ile ilgili mesela bu tartışmalar kamuoyunun gündeminde oldukça yoğun şekilde yapılırken mesela benim aklıma şu da geliyor. Mesela bayramdan sonra bu sürece dair yeni başlıkları, yeni adımları da görebiliriz. Dikkatler bir yandan orada olacak, bir yandan da orada olacak. Ne tarafa dikkatinizi vermek istiyorsanız siz de bu başlıkları takip edeceksiniz. Dün DEM Partili 3 isim, yani İmralı heyeti üyeleri olarak tanımlayabiliriz herhalde bunu. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol İmralı'ya gittiler. Terör örgütü lideri Öcalan'la görüştüler. Bir bilgi var mı? Hayır, o görüşmeye dair bir bilgi yok. Çünkü biz daha sonrasında gerekli açıklamaları yapacağız dediler. Ben de hani önemli bir gelişme tabii size aktaralım dedim. Bu ondan önceki ziyaret ne zaman gerçekleşmişti? Bu bahsettiğim 24 Mayıs. Dün İmralı heyeti adadaydı. Bir önceki ziyaret 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. Hatta birkaç gün sonra açıklama gelmişti. Neden böyle uzun bekleniyor vesaire tartışmaları da ya da bu bekleme süresine dair yorumları da yapmıştık beraber. Süreç demişken MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu konuya dair Kalın'ın da bu konuya dair açıklamaları var. İsterseniz onları da paylaşayım. Nerede konuştu? Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde eğitim gören kursiyer subaylarla bir araya geldi ve orada bir konferans gerçekleştirdi. O konferansta konuştu daha doğrusu MİT Başkanı Kalın ve sürece dair şu ifadeleri kullandı. Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz çatışma çözümlerinde kapısı çalınan krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Terörsüz bir Türkiye süreci de bir devlet politikası olarak yürütülmektedir dedi. Tabii en çok merak edilen konu terör örgütünün silah bırakması ki Barış Terkoğlu, gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu geçtiğimiz günlerde bir rapordan bahsetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan bir rapor, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair başlık bu. Ne deniyordu o haberde Barış'ın?

0: haberinde henüz %50'ye bile ulaşmadı silah bırakan terör örgütü üyesi sayısı. Bu rapor dikkat çekiciydi. O raporu da hatırlayarak devam edeyim İbrahim Kalın'ın açıklamalarına. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bugüne dek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak'ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri de hassasiyetle aştık cümlesi önemli. Ama tabii bunları hep söylüyorum, hep konuşuyoruz buna dair başlıkları. Hani kamuoyuyla da daha açık, daha net şekilde paylaşılsa bu sürece dair gelişmeler belki daha yani siyasal iletişim, en basitinden siyasal iletişim açısından çok daha doğru bir adım olur diye düşünüyorum. Bu bahsettiklerim terörsüz bir Türkiye sürecine dair gelişmeler, çok daha detay yok. O da yine bir dediğim gibi bir bayram uykusuna girecek belli ki. Bir tatil sürecinden geçiyoruz biliyorsunuz, biz hariç devam ediyoruz biz çalışmaya. Tabii takip ettiğimiz konular onlardan birkaç başlık daha. Doruk madencilik işçileri biliyorsunuz Eskişehir'den Ankara'ya yürümüşlerdi. Günlerce Ankara'da eylem yapmışlardı ve 3 bakanlığın kefaletiyle vazgeçmişlerdi. Alacaklarının ödenmesi, işten çıkarılan arkadaşlarının işe iadeleri gibi garantiler verilmişti. Bunlar kabul edilmişti. Bir açıklama yaptı bağımsız maden iş. Şirketin de açıklaması var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Dedi ki bütün verilen sözlere rağmen hayata geçirilmedi. O vaatler hayata geçirilmedi dendi bağımsız maden işten yapılan açıklamada ve tarih verildi. 1 Haziran itibariyle tekrar biz Ankara'daki o güçlü bir direnişi ortaya koyacağımızı, Ankara'dakine benzer bir güçlü direnişi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz açıklaması geldi. Bağımsız maden işin açıklamasıydı bu. Şirket de ki biliyorsunuz Yıldızlar Holding, artık öğrendik bunları, Yıldızlar Holding'den gelen açıklamada hayır dendi. Biz Doruk Madencilik işçilerine yönelik tüm taahhütler yerine getirilmiştir açıklaması. İki taraftan da böyle birbiriyle çelişen açıklamalar. Bakalım 1 Haziran itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Bayram sonrası da o gerçekliği göreceğiz. Sadece iki taraftan da gelen açıklamaları sizlere aktarmak istedim. Habersiz kalmayalım. Takip ettiğimizde biline. Peki devam edelim. Dünyada neler olup bitiyor? Son 10 dakikada şöyle ona dair de birkaç başlık elbette. Çok detay yok. İran-Amerika gerilimi. Tabii bir anlaşma metni imzalanacak mı, imzalanmayacak mı? Artık o kadar uzadı ki bu meselede, aslında belki de tarafların istediği de bu. Özellikle Washington tarafının istediği bu. Hep söylüyorum bunu. Trump bu savaşı kafasında çoktan bitirdi. İstihbaratı, Amerikan istihbaratına da yakın bir yayın kuruluşu Axios'tan bahsediyorum. Axios'ta bir haber var. Bu Amerika ve İran arasındaki o nükleer programı İran'ın nükleer programının elbette sınırlandırılmasını da içeren, ki bu konuda İran'ın biliyorsunuz itirazları da vardı. 60 günlük bir ateşkes uzatma anlaşmasının yakın bir zamanda gündeme gelebileceği yönünde bir haber. Axios'ta yer alan bir haber. Hatta aynı haberde sadece İran Amerika değil biliyorsunuz ateşkes süreci çabaları devam ederken, hatta görüşmeler de devam ederken İsrail ile Hizbullah arasında da yine bu anlaşmanın içeriğinde de olacağı iddia ediliyor haberde. İsrail ile Hizbullah arasında da karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini de kapsıyor bu açıklama, bu 60 günlük ateşkes anlaşması ya da ateşkesin uzatılması anlaşması deniyor. İsrail bu anlaşmaya uyar mı? Uymaz. Net. Hani çünkü ilk günden beri zaten ortada olan bir gerçeklik. İsrail hiçbir zaman Amerika destekli o saldırıların, özellikle İran'a saldırıların durmasını istemedi ama Trump da bu son dönem itibariyle farklı bir çizgide. Tabii nasıl olmasın ki, Kasım ayında ara seçimler yaklaşıyor. Amerikalı, sıradan sokaktaki Amerikalının hayatı da bir şekilde bütün bu çatışma sürecinden olumsuz yönde etkileniyor ve bir şekilde nasıl tanımlanır, bu savaştan uzak durmaya çalışıyor. Ama tabii bazı başlıklar, bazı detaylar da var, onları da söyleyelim. Bir haber daha bu bahsettiğimiz 60 günlük anlaşmayla ilgili. El Arabiya'nın El Arabiya'da yer alan bir haberden bahsediyorum. O da üst düzey kaynaklara dayandırarak bu bahsettiğimiz anlaşmayla ilgili haberi paylaşıyor okuyucularıyla. Deniyor ki haberde, evet, İran ve Washington ve Tahran arasındaki bir sonraki tur görüşmeler ateşkes için ne zaman? 5 Haziran'da. 5 Haziran'da gerçekleşecek. Nerede? Pakistan'da gerçekleşeceği yönünde bir haber, bir ayrıntı, bir detay var El Arabiya'da. Hani o gün imzalanır mı? Birkaç gün içerisinde, 5 Haziran'ı takip eden birkaç gün içerisinde bu anlaşmanın da devreye girebileceğini söyleyebiliriz. Trump da diyor ki o tehditlerine bir yandan da devam ediyor. Anlaşma sağlanana kadar, sağlanana ve taraflar da özellikle tabii kendisini kastediyor burada, onaylanana kadar bir şekilde abluka İran'a yönelik ya da Körfez'e yönelik ya da Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukada devam edecektir şeklinde bir açıklaması var. Washington'da bütün bu sürece, bütün bu yaşananlara öyle bakıyor. Şöyle bir bakayım, yani bu konuya dair, bu başlıklara dair aktarabileceklerim bunlar. Var mı başka bir detay? Şöyle notlarıma da bir yandan da bakıyorum. Yok. Şöyle son 4-5 dakikamı da spora, futbola ya da sporun diğer dallarına da ayırarak geçirmek istiyorum. Çorum Futbol Kulübü mesela, tebrik edelim Çorum Futbol Kulübü'nü tutan taraftarları da, hem de kulübü de hem de sporcuları da elbette. Biliyorsunuz Esenler Erek Spor'la playoff final maçında karşı karşıya geldi ve 2-0 karşılaşmayı kazandı ve Süper Lig'e yükselen 4. takım olma başarısını gösterdi. Tabii sezona biraz karmaşık bir süreçle başlamıştı. Tahsin Tam'la başlamıştı sürece. Sonra Çağdaş Yavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar gibi isimlerin görev yaptığı bir kulüp. Genel olarak alt liglerde bunlar yaşanıyor. Bu tip değişimler yaşanıyor maalesef. Bir istikrar abidesi değil hiçbir kulüp. Diyeceksiniz ki alt liglerde yaşanıyor, diğer bir Süper Lig'de olmuyor mu? Oluyor tabii, elbette oluyor, ama o alt ligler biraz daha hani biraz daha karmaşık. Takip etmeye de çaba gösteriyorum bu arada, onu da söyleyelim. Bir Sarıyer taraftarı olarak onu da hemen aktarayım size. Çorum Futbol Kulübü playoff'ta Ankara Keçiören Gücü ve Bodrum Futbol Kulübü'nü saf dışı bırakmıştı. Dediğim gibi finalde de Esenler Erok Spor'u geçerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Umarız kalıcı olur. Umarız başarılı bir sezonu başarılı şekilde tamamlayabilirler. Onu da söylemiş olalım. Süper Lig demişken, tabii Süper Lig'de de Anadolu Ajansı geçtiğimiz günlerde bir haber paylaştı. O haberin dikkat çekici detayları, ayrıntıları var. Süper Lig tabii geride kaldı, ama hani futbolcular açısından, özellikle de yerli futbolcular açısından nasıl geçti Süper Lig? Bir onu da özetleyen haberden bahsediyorum. Mesela en genç oyuncu Süper Lig açısından bakarsak, Gençler Birliği forması giyen 15 yaşındaki Ayaz Özcan, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de süre alan, forma giyen, yeşil sahaya çıkan en genç futbolcu olarak dikkati çekti. Genç sporcuları her zaman elbette destekliyoruz. En çok forma giyen Türk futbolcular açısından tabii bu, onu söyleyelim. Yerli futbolcular açısından Rams Başakşehir'in kalesini koruyan Muhammed Şengezer yine ligde en çok forma giyen Türk futbolcu olarak geçen sezon itibariyle hafızada kaldı. Ligde, Süper Lig'de ilginç bir fotoğraf. Sezon boyunca toplamda 571 oyuncu forma giymiş. Aslında hani takip edince çok sonsuz sporcu varmış gibi görünüyor, ama tablo bu. Bunun yarısı neredeyse, 252'sinin Türk futbolculardan olduğunu söyleyelim. Konyaspor buradan onu da aktarmak gerekiyor. Türk futbolculara en çok şans veren kulüp olarak hafızalardaki yerini aldı. Sezon içerisinde toplamda 25 oyuncuya sezon içerisinde forma şansı verdi Konyaspor. Kim takip ediyor Konyaspor'u? Eyüpspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip ediyor. Yine 29 futbolcu ligde 2 farklı takımda forma giydi ilk yarı itibariyle o transferler gerçekleşince. Tabii en çok form, en çok gol atan, futbolun en güzel tarafı zaten en çok gol atan futbolcu. Sezonu iki takımda, Konyaspor ve Trabzonspor'da geçiren Umut Nayır yine ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Konya'da 8, Trabzon'daysa bir kez gol atma başarısını gösterdi. 32 yaşındaki santrofor, yani toplamda 9 gol attı. Yani yerli futbolcuların bu anlamda golcülük konusunda çok da başarılı olduklarını maalesef söylemek mümkün değil. Ama dediğim gibi mesela Muhammed Şengezer herhalde lige bakınca geçen sezon itibariyle Rams Başakşehir'in kalecisi, milli kalecimiz, sezon içerisinde 2970 dakika forma giymiş. Gerçekten büyük başarı. 33 karşılaşmada takımının kalesini korumuş 29 yaşındaki file bekçisi. Kaç gol yemiş? Bu kadar tabii uzun süre bir şekilde kalede durursanız gol yemeniz de normal. 35 kez topu ağlarında görmüş, ona tanıklık etmiş Muhammed Şengezer. Son 2 dakikamız, onu da uyarıyor arkadaşlarımız. Tabii dörtlü final, basketbol dörtlü final Fenerbahçe'de katılmıştı ama maalesef özür dilerim, başarısızlık deyince böyle nefesim kesildi Fenerbahçe ile ilgili olarak. Olympiakos'a elendi ev sahibi takım Olympiakos. Şöyle bir durum var, en azından Fenerbahçe'nin iyi eleyen takım şampiyon oldu. Basketbol Avrupa Ligi'nde dördüncü şampiyonluğunu elde etti Yunanistan temsilcisi Real Madrid'i. 92-85 mağlup etme başarısını gösterdi Yunanistan ekibi Olympiakos. Hani söylüyorum, Fenerbahçe'nin orada çok tartışmalar yaşandı. Fenerbahçe taraftarının salona girmesiyle ilgili yine Yunanistan'da yetkililerin, Fenerbahçe taraftarının biletlere ulaşması konusunda çok sorun yaşamasına neden olduğunu hatırlatalım. Fenerbahçe'nin de bu konuda FIBA düzeyinde bazı girişimleri olduğu gerçeği de var ama neden bunu yaparlar, neden böyle bir sonuç ortaya çıkartırlar, akıl alır gibi değil. Son tahlilde spordan bahsediyoruz, spor diyoruz, kardeşlik diyoruz, rekabet diyoruz, rekabetin bu tarafı da olmaz olsun. Bu anlamda da hani Olympiakos bizi eledi diye, Fenerbahçe'yi eledi diye söylemiyorum ama tabii burada Olympiakos'un bir suçu yok. Yunanistan'daki yetkililerin işgüzarlığından bahsedebiliriz. Fenerbahçe'de dediğim gibi gerekli yasal başvuruları yapmış durumda diyelim ve ne yapalım, bugün itibariyle de bitirelim programı. Ne yaptık? 25 Mayıs 2026'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a, editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 9'da bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Lütfen ama lütfen. Hoşçakalın.
1: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgenler yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru defnedildi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru defnedildi. Mersin'de evine geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru Ferit Arslan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene ailesi, yakınları, mesai arkadaşlarıyla protokol üyeleri katıldı. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bugün İmralı Adası'na gitti. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre heyetin İmralı'da Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Heyet son olarak 27 Mart tarihinde İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüşme yapmıştı. Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar iptal edildi. Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellendiğini bildirdi. Özvar, önceki kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu aktardı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayınlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammed Selami Yazıcı atandı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. İsrail'in İHA ile hedef aldığı Lübnan'da 3 kişi öldü. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının ateşkesi rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nevati vilayetinde bir motosikletle 2 aracı hedef aldığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü. Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın kuzeyine kaçak maden felaketi meydana geldi. Polis sözcüsü Gaspar Luis Inacio, Bengo eyaletine bağlı Namboangongo kasabasındaki terk edilmiş bir madende göçük meydana geldiğini duyurdu. Inacio, kazada göçük altına kalan madencilerden 28'inin cansız bedenine ulaşıldığını, bu kişilerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğunu belirtti. Inacio, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
2: Spor.
1: Hull City Premier Lig'e çıktı. Trabzonspor parayı kasasına koydu. Premier Lig'e yükselen Hull City, Abdülkadir Ömür transferindeki detay sebebiyle Trabzonspor'a 2 milyon 500 bin euro ödeme yapacak. Hull City, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Transferde sonraki satışta kardan %50 pay ve Premier Lig'e yükselmesi karşılığında 2 milyon 500 bin euro ödeme detayı da yer alıyordu. Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Esenler Erok Spor'u 2-0 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın ardından Çorum Sporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Nisan'da 96,4 olan endeks Mayıs'ta %0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı. Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,3 artarak 85,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi %0,6 gerilemeyle 109 oldu. E-ticarette ikinci el katlandı. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan sürdürülebilir e-ticaret kapsamında 2024'te 9,8 milyar lira olan satış hacmi geçen yıl 21,8 milyar liraya ulaştı. Bu alandaki eşya grupları incelendiğinde adet basında gömlek ve üst giyim ilk sırada yer aldı. Buna göre e-ticaret üzerinden geçen yıl 751.294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.812 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 72 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.015, tam altın 43.907, atı altını ise 45.010 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz gireli, parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı bir havayla bizleri karşılamakta 20 derece. İstanbul, İzmir ve Antalya çok bulutlu. İstanbul 23, İzmir ve Antalya 28 derece. Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 19, Gaziantep 24, Diyarbakır 23, Van 16 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
5: Kol kırılma, bacak kırılma,
4: tabii,
5: burun
4: bayağı
5: kırılma.
4: Bayağı hastanelik hepsi.
3: 96 yıllık bir destan.
4: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
3: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
4: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
5: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
4: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
6: Bir şey söyleyeceğim. Anaturka veya Türk Sanat Müziği söyleyeceğim. Çünkü
5: hocam, ben
6: Hüseyin
5: de...
6: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
5: Okan'ın bende her yolu var. Sıkıntı yok ama türküler şey, can damarım yani. O başka bir şey.
6: Okan konuşturma beni şimdi.
5: Şimdi tabii biz...
6: Bir şey söyleyeceğim. Türk Sanat Müziği veya Anaturka söyledin mi hiç?
5: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir...
6: He.
5: Bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
7: Yar diye turnam dedim. Uçup da yetme.
2: Okan Aslan'la gün ortası. Hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Okan'ın bende her yolu var.
2: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Every

Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge 24 şehirde yayındayız. Burası

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın Turu. Basın Turu.
1: Saatler 11.20'yi gösterirken basın turuyla tekrar birlikteyiz. Haftanın başında bugün 25 Mayıs günlerden pazartesi. Basın turunda gazete manşetlerine yansıyan Türkiye gündemini konuşacağız, aktaracağız. Dün özellikle CHP Genel Merkezi'nde yaşananları gazetelerin manşetlerinden göreceğiz. Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: Ve ilk gazetemizle başlıyoruz basın turuna. Posta gazetesi dünkü olayları yüksek gerilim manşetiyle ilk sayfasına taşımış ve fotoğraflarına yer vermiş. CHP Genel Merkezi'nin fotoğraflarına yer vermiş. Türk bayrağı, Atatürk posteri ve CHP Genel Başkanı görevden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel'in portresine yer vermiş genel merkezde ve Çevik Kuvvet ekiplerinin görüntüsüyle gazetenin ilk sayfası da bu haberler yer almış ve içeride yaşanan ARBD'ye polis baskınına da sandalyelerin, koltukların havalarda uçuştuğu görüntülere de yer vermiş fotoğraflarda ve diyor ki dün yaşanan olayları mutlak butlan kararının ardından tahliye operasyonu başlatan polis ekipleri barikatları yıkıp merkezi boşalttı, tahliye tebligatını yırtan Özgür Özel geri dönmek üzere çıkıyorum dedi diyor ve CHP Genel Başkanlığı görevine İade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da Celal Çelik'in başvurusu ve Ankara Valiliği'nin binanın mahkeme kararı uyarınca yetkililere teslim edilmesi yönündeki talimatı üzerine Özgür Özel yönetim ve partililer önceki gece yarısından itibaren genel merkezde nöbet tutmaya başlamıştı biliyorsunuz ve sabah saatlerinde de Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup binayı girmek istedi ve ilk fiziki arbede dün bahçede yaşandı, grup uzaklaştırıldı. Ancak ilerleyen saatlerde genel merkez çevresindeki polis ablukası artırıldı ve binanın ana giriş kapıları da kilitlendi. Girişlerin önüne parti otobüsleri çekilerek barikat kuruldu. Saat 15 sularında da demir dış kapıyı yıkan polis ekipleri elektriği kesti. Kilitli bina kapısını kırarak biber gazlı müdahale başlattı. Herkes kendine yakışanı yaptı şeklinde aktarıyor Posta gazetesi. Baba ocağına geri gelmek üzere çıkıyorum diyerek Balgat'taki merkezi terk eden Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş başlattı.
2: Evet, Hürriyet gazetesindeyiz. Peki Hürriyet gazetesi bu duruma mutlak butlan kararı sonrası çıkan tartışmalar ve CHP merkez binası çevresinde yaşananlara dair nasıl bir manşet atmış? Polis zoruyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahliye manşetiyle karşı karşıyayız. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu'nun tahliye başvurusu üzerine dün polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Biber gazı ve plastik mermi kullanılan müdahaleyle bina boşaltıldı. Özel sonrasında yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması bekleniyor. Tarihi görüntüler vardı. Toma'nın üzerine çıktı, konuşma yaptı. Sağanak yağmur altında özellikle. Sağanak yağmur altında yürüyen Özgür Özel Toma'nın üzerine çıktı demiştik. Baba ocağını geri almak için çıkıyoruz. Bu mesajı da verdi. Direnmeye devam ediyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda örgüte bir çağrısı var. Tahliye gerilimi sürerken Kemal Kılıçdaroğlu basın danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu CHP örgütünün mahkeme kararına uymasını isteyerek talimata aykırı hareket eden lerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır dedi.
1: Bir Gün gazetesi de bu olayları şimdi direniş zamanı manşetiyle sayfasına taşımış. Saflar netleşti diyor. Saray ve şürekasına karşı halk ittifakı demiş Bir Gün gazetesi ve herkesin isteklerini paylaşmış. Erdoğan'ın dileği, yurttaşın isteği, Sol Parti, Disk Kes, TÜMOF ve TTB, Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti'nin açıklamalarına yer vermiş. Diyor ki yurttaşın isteği başlığı altında bu hesap ilk günden duvara tosladı. CHP'nin ablukaya alındığı saatlerde ülkenin her yerinden tepki yükseldi. Bina işgaliyle direnişi kıracağını düşünenler karşısında binlerce öfkeli insan buldu. Muhalefet binaya hapsedilmekten kurtuldu diyor. Erdoğan'ın dileği olarak da şöyle aktarmış Bir Gün gazetesi. AK Parti iktidarı arzuladığı muhalefet için Kılıçdaroğlu'nu yargı darbesiyle CHP'nin başına getirdi diyor. Kolluk gücü, plastik mermi, biber gazıyla seçilmiş CHP lideri ve yöneticilerini parti dışına çıkardı. İktidar yanına aldığı Truva atlarıyla muhalefeti bölme hesabı yapıyor diyor. Ekrem İmamoğlu da şöyle bir mesaj göndermiş. Kendi halkından korkan o siyasi mühendislerimize, makam ve iktidar hırsızlarına, piyonlara, fırsatçılara ve beceriksiz entrikacılara dersini verelim. Darbecilere ve işbirlikçilere inat, ülke çapında bir mücadele başlatmalıyız mesajını iletmiş cezaevindeki Ekrem İmamoğlu.
2: Nefes gazetesindeyiz. Nefes gazetesi ise mutlak butlan sonrası çıkan tartışmaları ve yaşananları, butlan kavgası karakolda bitti manşetiyle atmış. Yine aynı şeyleri az önce başka bir gazetede sizlere aktarmıştık. Peki burada Mahmut Tanal'dan bahsedelim. O görüntülerle aslında tarihe geçti. Ağladı. O vekili ağlattılar başlığıyla bunu manşetlerine taşımış. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal biber gazıyla yaralandı. Halkın umudu Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin umudu oldu diye gözyaşı döktü. CHP'li Gül Çiftçi de gözyaşlarına hakim olamadı. Bu görüntüler hemen genel merkez binasında yaşanan görüntülerdi. 45 günde kurultay diyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, operasyona tepki gösterdi. Kurultay çağrısı yaptı. 45 gün içinde toplanmalı. Bu iradeyi yok sayan her yaklaşım vicdanlarda derin yaralar açacak dedi. Kurultay'dan bahsedelim biraz da. Özellikle muhalif vekiller şu anda kurultay istiyor. Polis operasyonuna Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de tepkiliydi. Gürsel Erol, Engin Altay, Ali Öztunç, Semra Dinçer ve Gülizar Biçer Karaca kurultay istiyor.
1: Cumhuriyet gazetesi de ilk sayfasının tamamını bu olaylara ayırmış. CHP yıkılmaz manşetiyle hemen sürmanşette de hukuksuz mutlak butlan başlığını görüyoruz. 107 yıllık partinin seçilmiş yönetimi polis baskınıyla genel merkezden çıkarıldığı üst başlığıyla veriyor haberi ve baba ocağını geri alacağız diye CHP lideri, görevinden alınan CHP lideri Özgür Özel'in sözlerine yer veriyor. İstinafın CHP kurultayına yönelik hukukçuların hukuksuz olarak nitelediği mutlak butlan kararının ardından nöbet tutan seçilmiş CHP yönetimi polisin biber gazı, plastik mermi müdahalesiyle genel merkezden çıkarıldı diyor. Önceki aktardığımız gazetelerde de bu ifadeler yer alıyordu aynı. Binayı en son terk eden de ceketini içeride bırakan CHP lideri Özgür Özel oldu diyor ve baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz sözlerine yer vermiş Cumhuriyet gazetesi. Sonrasında büyük bir sayfada, ilk sayfada tamamen bu olayın haber görüntülerine yer veriyor. CHP Genel Merkezi önünde gerçekleşen polis baskını, çevik kuvvet ekiplerinin görüntülerine yer vermiş. Bir de Özgür Özel'in Toma'nın üzerine çıkmış olan fotoğrafını, sol elini kaldırıp sol yumruğunu sıktığı fotoğrafıyla yer veriyor. Yürüyelim arkadaşlar dedi burada. Yolu kesen Toma'ya çıktı Özgür Özel ve yürüyelim arkadaşlar diyerek yurttaşlarla meclise geçti. Özel kendisine ulaştırılan tebrikatı da yırtmıştı parti genel merkezinde beklerken ve şu sözü etmişti. Bunun için yıktılar baba ocağını demişti. Sonrasında da olaylar gerçekleşmişti, müdahale başlamıştı ve Özel sarayın seçtiği yönetiyorsa CHP kapanmıştır. CHP'yi üçüncü kez açmak için var gücümle çalışacağım. Atatürk'ün partisini işgalden kurtaracağız sözleriyle bu duruma tepki göstermişti.
2: Hemen şu bilgiyi sizlerle tekrar paylaşalım. Bültenlerde, saat başı bültenlerde özellikle sizlerle paylaşmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrardan CHP Genel Başkanı olduktan sonra ne zaman parti binasına gideceği merak konusuydu. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne girecek. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Bakalım parti merkez binasında nasıl mesajlar verecek? Şimdi Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet gazetesi ise CHP'de kaos başlığını atmış. Tebligat yırtı, bunun ayrıntılarını vermiştik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyen eski genel başkan Özgür Özel vardı. Parti genel merkezinden ayrılan Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşü sırasında Özel, CHP savaş meydanlarındaki çadırlarda kuruldu. Biz bu yoldan dönmeyiz, hep birlikte başaracağız dedi. Yağmur altında gerçekleşen yürüyüş sırasında Özel önünü kesen bir Toma'nın üzerine çıkarak, az önce Ebru da sizlere aktardı, hemen sol yumruğunu sıktı ve oradaki vatandaşlara seslendi. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz mesajı verdi. Hemen küçük bir dış gündemden de bahsetmek istiyorum. Sürekli aynı başlıkları veriyoruz, belki Milliyet gazetesi olsun ya da başka haber başlıkları. Hemen dış gündemden küçük bir haberi sizlerle paylaşalım. Dünyada sulh mesajı veriyor ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında devam eden savaşa bir son verilmesi amacıyla yürütülen diplomasi trafiğinde de olumlu hava sürüyor. Bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl bir beklentiler içerisinde olacağız.
1: Sözcü gazetesi de mutlak mutlan kararı sonrası CHP genel merkezinde yaşanan müdahaleyi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi manşetiyle vermiş. 18 milyon kişinin oyunu alan partiye gazlı darbe üst başlığını kullanmış Sözcü gazetesi ve CHP'ye çıkan yollar kapatıldı, genel merkez polis ordusuyla kuşatıldı, kapısı demir makaslarıyla kırıldı, gazla, copla, balyozla içeri girildi, demokrasinin fişini çekildi diye özetlemiş üst başlıklarda Sözcü gazetesi ve yine olayın görüntülerine yer vermiş. Yerlerde sürüklenen bir vatandaşın, birkaç vatandaşın görüntüleri var İlk sayfadaki fotoğraflarda ve vatandaşlar ve polis barikatını görüyoruz. Sözcü gazetesinin ilk sayfasında bu olaylara dair fotoğraflarda ve diyor ki binler sel gibi aktı, özel Toma'ya çıktı. Meclis yolu tomalarla, otobüslerle kapatıldı. Kalabalık yürüyüşü sürdürünce barikat açıldı diyor. Burada da yine Özgür Özel'in meşhur Toma'nın üzerine çıkan fotoğrafına yer verilmiş. Milletin iradesi rehberimiz olacak demiş İmamoğlu da bu mesajı iletmiş. Darbeye meydan okudu diyor. İmamoğlu yaşananları darbe saydı. Millet rehber olacak. Topyekün mücadele başlayacak. Kimse teslim olmayacak. Ya bugün ya hiç sözlerine yer vermiş. Mansur Yavaş da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, CHP'li başkanlar milyonların iradesi yok sayılıyor demiş ve acil kurultay çağrısında bulundu. Mansur Yavaş da bu haberlerle birlikte tepkilerde çığ gibi büyümeye devam ediyor.
2: Türkiye gazetesindeyiz. CHP fiilen ikiye bölündü manşetini atmış Türkiye gazetesi. Burada zaten görüntüler de var. İşte parti merkez binasına yapılan saldırı sonrası, daha doğrusu yapılan baskın sonucunda oradaki vatandaşlar, partililer koltuklarla barikat kurmuş durumdaydı. Sonrasında işte Ali Mahir Başarır'la Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Özgür Özel'in yan yana olduğu görüntüler, yürüyüş yaptığı görüntüleri manşetlerine taşımış. Genel merkeze koltuk savaşı çıktı. Özel 9 saatlik direnişin ardından pes etti ve ilk round Kılıçdaroğlu'nun oldu başlığını atmış Türkiye gazetesine göre. Hemen bir diğer haberimize bakalım. Türkiye barışı aracı olabilir. Ankara İran'la savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyor. Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump'a bölge ülkelerinin birbirini tehdit etmediği bir dönem arzu ediyoruz. Adil barışın kaybedeni olmaz, barış için her türlü desteği sağlamaya hazırız mesajı veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya.
1: Yeni Şafak gazetesi de bu haberleri genel merkez Kemal Bey'de manşetiyle vermiş. 38. kurultayı mutlak mutlan kararıyla yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, taraflar arasındaki gerilim ve arbedenin ardından CHP genel merkezinde yönetimi devraldı. Özgür Özel binayı ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız dese de bir süre sonra binayı terk edip taraftarlarıyla meclise yürüdü diyor ve alt başlıkta yine CHP genel merkezinin içindeki o arbede görüntülerini, koltukların üst üste yığıldığı, polis müdahalesiyle sonuçlandığı bu CHP genel merkezinden tahliye görüntülerini 24 Mayıs savaşı olarak nitelendirmiş ve diyor ki Özel'in ekibi tahliyeye barikat kurarak direndi diyor. Yeni parti senaryosundan bahsediyor Yeni Şafak. Hemen alttaki haberinde diyor ki Özgür Özel cephesinin hesabı 45 gün içinde yeni kurultaya gitmek. Bu plan başarısız olursa yeni yol haritası çizilecek ve yedek partiye geçilecek. Özel ekibi 100'den fazla milletvekiliyle, 300'den fazla belediye başkanının kendileriyle hareket edeceğini düşünüyor diyor. İki yönetim var, başkan kayıp, CHP İstanbul'da krizde demiş. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da karmaşa var sözleriyle habere devam etmiş. Yeni Şafak gazetesinden aktaracaklarımız da bu şekildeydi.
2: Milli Gazete'deyiz. Milli Gazete diğer gazetelere göre tam tersi bir etki yapmış durumda. Yani manşetlerine bile yer vermemiş, küçük bir haber başlığı olarak paylaşmış CHP'de yaşanan gelişmeleri. Mutlak butlan krizinin büyüdüğünü belirtmiş ve tahliye gerilimi olduğunu söylüyor. Mutlak butlan kararının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tahliyesi için başvuru yaptı. Başvurunun ardından polisler, o gördüğümüz görüntüler, tarihe geçen görüntüler, CHP Genel Merkezi'nin otopark kapısını çekiciyle kırarak önce binanın bahçesine girdi. Daha sonra barikatların kurulduğu genel merkez binasına yönelen emniyet güçleri biber gazı ve plastik mermili müdahalenin ardından barikatların kurulduğu genel merkeze güçlükle girebildi. Kısıtlı vaktimiz kalmışken de böyle kısa kısa haber başlıklarıyla sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz.
1: Ve Akşam Gazetesi ile devam edelim. Akşam Gazetesi de CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı manşetiyle mutlak butlan kararı sonrası yaşananları aktarmış. Yine Kılıçdaroğlu destekçileri binaya barikat kuran özel destekçilerine tepki gösterdi diyerek aktarıyor haberi. Ve bir de Şanlıurfa Milletvekili, CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın çok konuşulan görüntülerine yer vermiş, elindeki su hortumuyla birlikte genel merkez nizamiyesinin önünden o hortumla birlikte müdahalesini göstermişti Mahmut Tanal. Partililere, daha doğrusu direnişe gelen partililere, Kılıçdaroğlu taraftarlarının üzerine su sıkmıştı. O görüntülere yer vermiş. Yine genel merkezden ayrılırken eski lider diyeceğim Özgür Özel'in görüntülerine yer veriyor. Tahliye emrini yırtan 12. kattaki odayı boşaltıp yaklaşık 200 kişiyle birlikte ayrılmıştı Özel ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümüştü. Daha sonra yanındaki taraftarlarıyla, vekillerle birlikte ve ekibi boşaltmayınca binayı polis demir kapıyı kırarak içeri girmişti. Bu sırada partililer de polise taş, sopa ve yangın tüpleriyle saldırdı diyerek yer veriyor Akşam Gazetesi. Bir saat içinde de Özel ve yanındakiler binadan çıkarıldı diyor Akşam Gazetesi'nde.
2: Takvim Gazetesi'ndeyiz. Harp Partisi manşetiyle karşı karşıyayız. Bu

0: katı bir şekilde eleştiriyor. Onlardan bir tanesi de Takvim Gazetesi'ydi.
1: Şimdi onlardan bir diğerine geçeceğiz. Sabah Gazetesi'ne geçeceğiz Serkan. Yine özel provokasyon fiyaskoyla bitti başlığıyla veriyor Sabah Gazetesi de. Ve şaibeli kurultay davasıyla görevinden alınan Özgür Özel ifadelerini kullanıyor Sabah Gazetesi ve ekibi içinde aynı ifadeyi kullanıyor. CHP Genel Merkezi'nde kaos çıkardı diyor. Bu şekilde görmüş olayları Sabah Gazetesi. Polise saldıran provokatörler binadan tahliye edildi diyor. Beklediği desteği bulamayan Özel diyor. Tekrar döneceğim diyerek odasını boşalttı şeklindeki ifadelerle Sabah Gazetesi ilk sayfasındaki manşet haberinde bu ifadelere yer veriyor. Diyor ki 38. kurultayı rüşvetle kazandığı belgelenen Özel ve ekibi yargı kararına rağmen genel merkezi boşaltmayarak provokasyona imza attı diyor. Tamamen farklı bir bakış açısıyla Sabah Gazetesi olayları aktarmış kendi cephesinden. Kendisine ulaşan tebligatı yırtan Özel kaosun fitilini ateşledi diyor. CHP'de hırsız var diye bağıran Kılıçdaroğlu destekçileri de gazeteciler saldırıya uğradı diyor. Kılıçdaroğlu destekçilerinin ve gazetecilerinin saldırıya uğradığını söylüyor. Tam tersi, diğer gazetelerin tersine Sabah Gazetesi de bu bakış açısıyla sayfasına taşımış dünkü olayları ve basın turu burada vaktimiz sona erdi. Dün yaşananları Türkiye basınındaki manşetlerle sizlere aktarmaya çalıştık. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Bakın bunu lütfen, lütfen kayda alınması için söylüyorum. Dedi ki Ali Bey, bizim fabrikamızda 1300 beyaz yakalı var. Yazık mı kendim? Bu 1300 beyaz yakalının 1000'i sizi dinliyor dedi. Uf dedim ya. Ben bizim fabrikayı ele geçiririm yani.
4: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta arttı. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Serbest bölgelerin ihracatı 4,2 milyar dolara ulaştı. Borsa güne 13.889 puandan başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,59 yükselişle 13.889 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,76, holding endeksi %0,65 değer kazandı. Sektör endeksi arasında en çok kazandıran %3 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise %0,77 ile kimya, petrol, plastik oldu. Serbest piyasada dolar 45.71 liradan güne başladı, euro ise 53.34 lirayı gördü. Bu arada Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay piyasasında cuma günkü işlemlerin takası 1 Haziran pazartesi, bugün ve salı günkü işlemlerin takası da 2 Haziran salı günü gerçekleştirilecek. Borsada yarın yarım gün seans yapılacak olup çarşamba, perşembe ve cuma günü ise seans düzenlenmeyecek. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalarda haftaya pozitif başladı. Küresel piyasalar ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı. Bunu takiben iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerli kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı. Avrupa'da da endeks vadeli kontratlar pozitif seyrediyor. Cuma günü ABD ile İran arasındaki müzakerelerin başarıyla sonuçlanabileceğine dair beklentiler olumlu fiyatlayan Avrupa'da bu hafta Almanya'da enflasyon verileri yakından takip edilecek. Bölge genelinde enerji fiyatlarının gerilemesi enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik iyimserlik oluştururken

0: Piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'na yönelik sıkılaşma beklentileri güçlü kalmaya devam etti. Asya borsalarında da işlem hacmi düşük seyrediyor. ABD-İran hattındaki nispeten olumlu gelişmelerin yansımaları Asya tarafında da hissedilirken az sayıda açık olan borsalarda risk iştahının yüksek seyrettiği görüldü. Analistler ABD-İran müzakereleriyle ilgili haberlerin yakından takip edildiğini belirtirken enerji fiyatlarındaki görece yüksek seyrin ekonomik görünümü gölgelemeye devam ettiğini ifade etti. Emtia piyasalarına bakalım. Altın güne yükselişle başladı. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6691 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11040 liradan, Cumhuriyet altında 43940 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı da ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığına ilişkin açıklamalarla uluslararası vadeli piyasalarda %5'in üzerinde geriledi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün yaklaşık %5,1 azalarak 95,10 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de %5,6 azalarak 91,20 dolardan alıcı buluyor. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta arttı. Buna göre Nisan'da 96,4 olan endeks Mayıs'ta %0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,3 artarak 85,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi de %0,6 gerileme ile 109 oldu. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Bu alandaki eşya grupları incelendiğinde adet bazında gömlek ve üst giyim ilk sırada yer aldı. Buna göre e-ticaret üzerinden geçen yıl 751.294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı. Bu ürün grubunu 681.697 ile elbise veya abiye, 564.906 ile pantolon takip etti. Pantolonun ardından 515.771 ile ceket ve mont gelirken e-ticaret üzerinden satılan ikinci el ayakkabı sayısı da 443.242 olarak kayıtlara geçti. İkinci el e-ticaret kapsamında satılan ürün grupları hacim olarak incelendiğinde ise ilk sırada cep telefonları yer aldı. Serbest bölgelerin ihracatı 4,2 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler 2026 yılının ilk 4 ayında ihracat performansını arttırmaya devam etti. Ocak-Nisan döneminde serbest bölgelerin ihracatı 4,2 milyar dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde serbest bölgelerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaretten ekonomiye 1,511 milyar dolarlık net döviz girdisi sağlandı. Trakya'dan 350 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ait genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre bölgede en çok ihracat Trakya bölgesinden 316 milyon 591 bin dolarla Tekirdağ'dan yapıldı. Kırklareli 23 milyon 951 bin dolar ihracatlı ikinci, Edirne ise 10 milyon 220 bin dolarla ihracatta üçüncü sırada yer aldı. Sağda en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektörü, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ön plana çıktı. Kırklareli ve Edirne'den en çok ürün Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya gönderildi. Hububat üretiminde tüm zamanların rekoru bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yapılan analize göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Ülke genelinde üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi öngörülüyor. Hasat dönemine kadar üretimi etkileyebilecek olumsuz bir durum yaşanmazsa ülke genelinde hububat üretiminde tarihin en yüksek üretim miktarına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bursa Hızlı Tren Projesi yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Bursa-Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olacağını aktardı. Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını işaret eden Bakan Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirtti. Uraloğlu, Bursa-Osmaneli hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul güzergahlarında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Eğer bir konuda, herhangi bir konuda bilmiyorsanız, siz o konunun dışında bir şeyler söyleyeceksiniz. Mesela Süleyman Demirel'e bir gün sordular. Dediler ki, efendim siz nasıl böyle her şeyi bilebiliyorsunuz? Gazeteciler çıkıyor pat diye önünüze. İşte onlarca mikrofonunuz oturuyor. Siz soruları şakır şakır yanıtlıyorsunuz. Nasıl öğreniyorsunuz bu kadar çok şeyi? Dedi ki Süleyman Demirel, onlar ne sorarsa sorsun ben bildiğimi anlatırım dedi.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Enerjiniz seydi.

Saatler 11.50. Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Nisan'da hidroelektrik santrallerde üretim rekor kırdı. Çin'de en ölümcül maden kazalarından biri yaşandı. İranlı yetkili nükleer meselesinin ABD'nin taahhütlerine bağlılığı karşılığında inceleneceğini söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. Nisan'da hidroelektrik santrallerde üretim rekor kırdı. Bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken bu durum hidrolik üretiminde rekor getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında aylık toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovat saat olarak kayıtlara geçti. Nisan ayına ilişkin hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilovat saatle miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu. Hidrolikteki bu üretim artışı yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazeledi. Geçen ay yenilenebilir üretim değeri 19,85 milyar kilovat saat, yerli üretim değeri ise 23,35 milyar kilovat saatle tüm zamanlardaki aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerlerine ulaştı. Bu veriler sonucunda yerli üretimin payı %83, yenilenebilir üretimin payı da %70,5 olarak kaydedildi. Çin'de en ölümcül maden kazalarından biri yaşandı. Çin'in kuzeyindeki Shaanxi eyaletine bağlı Changzi şehrinin Qinchuan ilçesindeki Lushanyu kömür madeninde 22 Mayıs 2026 akşamı metan gazı patlaması meydana geldi. Shaanxi Tongzhu Coal Cooking Group tarafından işletilen madende patlama sırasında 247 işçi görev başındaydı ve patlamada 82 işçi öldü, 128 işçi de yaralandı, 2 işçi ise kayıp. Patlama sonrası yer altında çökme ve su birikmesi yaşandı. Bu da kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Kurtarma çalışmaları robotlar ve yüzlerce kurtarma görevlisiyle devam ediyor. Bu 2009'dan beri Çin'deki en ölümcül maden kazası oldu. Madeni işleten şirketin ciddi güvenlik ihlalleri yaptığı belirtiliyor. Daha önce de yüksek gaz seviyesi nedeniyle uyarı aldığı ve cezalandırıldığı kaydediliyor.

0: İranlı yetkili nükleer meselesinin ABD'nin taahhütlerine bağlılığı karşısında inceleneceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Meclis İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nushabadi, nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusunun Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerine bağlılığı karşısında 60 gün müzakere sürecinde inceleneceğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre Nushabadi, ABD ile devam eden görüşmeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Nushabadi, Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptıyla birlikte tarafların diğer meseleler hakkında nihai anlaşmaya varmak için 30 günlük bir süreye sahip olacağını ve bu sürenin 60 güne kadar uzatılabileceğini ifade etti. Muhtemel mutabakat zaptına göre İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını 20 yılına askıya alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Nushabadi, Hürmüz Boğazı konusununsa İran'la Umman arasındaki bir mesele olduğunu söyledi. Enerji ithalatı faturası Nisan'da %28,4 arttı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %28,4 artarak 6 milyar 511 milyon 112 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Nisan'da Türkiye'nin toplam ithalatı 2025'in aynı ayına kıyasla %3,1 artarak 33 milyar 908 milyon 621 bin dolar olarak belirlendi. Bu tutarın 6 milyar 511 milyon 112 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar oluşturdu. Uluslararası Enerji Ajansı yıllık küresel elektrikli araç görünümü raporunu yayımladı. Dünyadaki elektrikli araç ve şarj altyapısına ilişkin piyasa dinamiklerinin analiz edildiği rapor, 2025 yılında elektrikli araçlar için güçlü bir ivme olduğunu, yaklaşık 100 ülkede rekor satışlar beklendiğini ve mevcut krizin kilit pazarlarda daha fazla büyümeye yol açabileceğini ortaya koyuyor. Raporda geçen yılki güçlü büyümenin ardından küresel elektrikli otomobil satışlarının 2026'da tekrar artarak 23 milyona ulaşması ve dünya genelinde satılan tüm otomobillerin yaklaşık %30'unu oluşturması bekleniyor. Ayrıca 2035 yılına kadar yeni bir politika açıklaması olmasa bile 2 ve 3 tekerlekli araçlar dışında küresel elektrikli araç filosunun bugünkü yaklaşık 80 milyondan 510 milyona kadar yükseleceği tahmin ediyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayacağız. Brent petrolün varil fiyatı Amerika Birleşik Devletleri İran uzlaşısı beklentisiyle %5'in üzerinde geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığına ilişkin açıklamalarla uluslararası vadeli piyasalarda %5'in üzerinde geriledi. Cuma günü 102,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 100,21 dolardan tamamladı. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele şöyle diyor: Nayib Bukele, suçlularla baş edemeyen bir devlet yoktur. Eğer bir devlet suçu yenemiyorsa bunun sebebi suç ortağı olmasıdır.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Çok güzel bir sözdü Övgün Ahmet Ercan'ın depremle ilgili olarak. Yani eğitim çok önemliydi ama bu saatten sonra o da onun düzeleceğine dair umutlarını yitirmiş vaziyette. Örnekler verdi mesela. Depremde araçlara koşturmayın, bankamatiklere koşturmayın, balkonlara koşturmayın. Evin içerisinde, evin dışarısında, deprem anında, deprem sonrasında yapılacak şeyler. Bunlar bilgilendirilseydi, insanlara doğru düzgün bir eğitim verilseydi biz bugün bunları da belki bu şekilde yaşamıyor olurduk.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 12'yi gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez, önce özetler. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Emlak vergisini ödemek için son 7 gün. Rusya, BBC ve CNN'in 21 öğrencinin öldürüldüğü Staropbelsk'teki saldırı bölgesini ziyaret etmeyi reddettiğini açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği tartışmasında yeni gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs Perşembe günü Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze giderek partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sarıkaya, kendisi jandarmaya giderek gözaltına alındı. Serenay Sarıkaya'nın şu dakikalarda jandarmada ifade verdiği bildirildi. Oyuncu ifade işlemi tamamlandıktan sonra test için adli tıpa sevk edilecek. Emlak vergisini ödemek için son 7 gün. Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran 2026 olacak. Kurban Bayramı tatilinin yürürlüğe girmesi ve kamu kurumlarında çalışanların idari izinli sayılmasından dolayı belediye vezneleri hizmet vermeyebiliyor. Bu nedenle emlak vergisini gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler 1 Haziran 2026'yı beklemeden online ödeme sistemleri üzerinden ödeme yapabiliyor. Dış gelişmelerle devam edelim. Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Staropbelsk kentindeki koleje, Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında ölen kişi sayısı 21'e yükseldi. Ukrayna'nın bir öğrenci yurduna düzenlediği İHA saldırısı sonucu bina çökmüş, olay sırasında yurtta yaşları 14 ila 18 arasında değişen 86 öğrencinin bulunduğu bildirilmişti. 21 öğrencinin öldürüldüğü, 42 öğrencinin yaralandığı saldırı nedeniyle LHC'de 24 ve 25 Mayıs tarihleri için yas ilan edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Staropbelsk'teki trajedi bölgesini ziyaret etmeyi resmi olarak reddettiğini, Amerikan televizyon kanalı CNN'in de personelinin izinde olduğunu bildirdiğini açıkladı. Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından LHC'deki Staropbelsk kentinde bulunan bir koleje düzenlenen saldırının gerçekleştiği noktaya Moskova'da akredite edilmiş yabancı muhabirler için bir ziyaret organize etmeye başladığını duyurmuştu. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantova'da yabancı medya gerçeği görmeli dedi. 21 öğrencinin katledildiği kolejde yabancı medya mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulunan Lantratova Sputnik'e konuştu. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi yabancı gazetecilerin Staropbelsk'e gerçekleştirdiği ziyaretin amacının gerçeklerin görülmesi olduğunu vurguladı. Trajedinin yaşandığı yere temsilci göndermeyen BBC, CNN ve Japon medyasına da tepki gösterdi. Saldırının gerçekleştiği noktada açıklama yapan Lantratova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin koleje düzenlediği saldırının tartışmasız bir savaş suçu olduğuna dikkat çekti.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 13.808 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.750, çeyrek altın 11.006, tam altın 43.877, atı altını ise 44.985 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Okan Arslan'la gün ortası bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
5: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
6: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
7: Ben Fethi Yılmaz.
6: Efendim bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
7: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Evet. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken değil mi bu tarihi araştırırken
6: çok şaşırdım.
7: Çok ben bilmiyormuşum hiç. Yani
6: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
7: Tabii ki.
6: Yabancı olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
7: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
6: çok.
7: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
6: gideceğiz
7: 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
6: başlayalım.
7: Vaktimiz de dar.
6: O
7: FIFA'nın
6: zaman,
7: tarihiyle istersen.
6: Başlayalım.
7: Biraz
6: o
7: başlayalım.
6: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
7: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında yani FIFA anlamında FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
6: Burada
7: var.
6: Bir şey soracağım ben.
7: Tabii ki.
6: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
7: Kesinlikle.
6: Ve bu 7 ülke arasında yok.
7: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
6: Evet.
7: Fransız bir gazeteci.
6: Robert Guérin.
7: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü evet, burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
6: Yok.
7: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında
6: kurasızlıkları
7: da,
6: kurasızlıkları anlamında da diyebiliriz
7: tabii
6: aslında.
7: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
6: evet,
7: bu. buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
6: Olur.
7: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
6: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
7: Evet.
6: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
7: Evet.
6: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
7: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
6: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
7: Evet.
6: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
7: Tabii ki.
6: Yani.
7: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki. Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, o zaman bir Dünya Kupası yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
6: Başına gelenler.
7: Çok
6: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
7: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
6: zenginlikler gerçekten.
7: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
6: Evet.
7: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
6: Olur. Konuş.
7: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
6: Tabii.
7: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
6: Tabii.
7: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
6: Burada olmasın.
7: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
6: o
7: lütfen
6: seni de. O zaman Uruguay'la başlayalım mı?
7: Başlayalım.
6: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde evet. olsun diyor. Evet. Çok acayip bir şey.
7: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal tabii. anlamda çok güçlü, yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
6: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani, gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar, o uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için. Nereden baksanız bir buçuk ay, hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
7: Davet usulü de katıl, eleme falan da yok.
6: Yok.
7: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
6: Çok uzak.
7: Çok
6: nasıl
7: uzak.
6: Gideceğiz?
7: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
6: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyüklü hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
7: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet
6: tabii ki.
7: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi, yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor, gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
6: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
7: Aynı anda iki maç yapılmış çünkü.
6: Aynen, evet.
7: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
6: bu. Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
7: Niye gelemiyor? Sen söyle.
6: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
7: Gemiyi kaçırıyor
6: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
7: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
6: aynen
7: ülke.
6: Öyle.
7: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
6: Evet.
7: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
6: Ay, o çok acayip bir şey.
7: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
6: Mahalle maçı gibi.
7: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
6: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
7: Tabii.
6: Böyle bir işte durum
7: Uruguay
6: var.
7: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
6: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
7: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
6: Ya da takım eksik.
7: Ya da takım eksik olacak.
6: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
7: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
6: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
7: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
6: tabii.
7: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler ya bir nevi bir savaş da var orada.
6: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
7: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
6: Yok.
7: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
6: şahane.
7: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
6: Tamam.
7: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
6: Tamam.
7: İstersen ilk bilgiyi ben vereyim.
6: Olur.
7: Sonra sen gel.
6: Siz başlayın o zaman.
7: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
6: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
7: Ama
6: haliyle.
7: Kral da kralmış ha yani bakıldığında değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
6: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Hızlı bir antrenmandır o. Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
7: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
6: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor. Beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
7: Maç o anlamda da tehlikeli yani. O anlamda da tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü bilmiyorduk diyor.
6: Değil mi?
7: Yani tablo böyle.
6: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
7: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
6: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
7: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
6: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
7: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydir. Şimdi o dönem
6: için tabii doğru.
7: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
6: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
7: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
6: doğru.
7: Bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
6: İlk Dünya Kupası'na. İlk Dünya Kupası'na. Bu kadar da önemli bir şeye katılamamak.
7: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
6: Evet, bu irade de çok başarılı.
7: Ama ona rağmen olmuyor.
6: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
7: evet.
6: Cezayı da sen çekiyorsun.
7: Aynen öyle.
6: Aslında burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
7: Tabii zaten
6: olursan.
7: Bu bilerek yapılıyor yani bilerek zaten yani. Bayağı bir. Hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
6: Vazgeçtim ben, gelmesin bunu.
7: Anlatabiliyor muyum?
6: Acaba
7: yani,
6: mı demiştim
7: hani
6: ama yok.
7: Hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
6: Götürür. Hem de ne götürür.
7: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
6: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben duşa girmiştim.
7: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
6: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor
7: evet.
6: Dünya Kupası halen de.
7: Hala.
6: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
7: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. Eleme oynayan da tek takım yani
6: evet.
7: Turnuvaya katılmak için eleme oynayandı tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması, hı-hı, daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
6: Uruguay küsüyor ya.
7: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
6: Öyle de anlatacağım ama dur.
7: Ya Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruya evet, katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor. Yani hani
6: evet,
7: yani
6: bize gelmediniz.
7: Tabii bayağı şey yani bize niye gelmiyor? Bize gelmiyorsunuz oraya. Halbuki tam bir mahallet. Oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada, evet, değil mi? Evet. Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
6: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
7: Küsüp
6: yani
7: gelmedi.
6: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
7: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor, yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Hı-hı. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani hı-hı, kupanın o nasıl diyeyim, futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir, evet, sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri, evet, denebilir.
6: Peki siyasi yani olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
7: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi, hani hı-hı, güç gösterisi haline tam de gösterisi getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum, hı-hı, ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra, 1,5 ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa, yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki, yani futbol o kadar fazla değişmiş ki, çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
6: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
7: Tabii. En kritik olanlarını aynen seçmeye öyle çalıştık.
6: Az önce aktardınız, Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
7: Çok şükür.
6: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde, hı-hı, Avrupa merkezi sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
7: Aynen.
6: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani, oynanmadı sayıyor seni.
7: Evet.
6: Tekrar yenene kadar. Hani şey falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika oynuyoruz. Yazık, çok yorulmuşlardır.
7: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
6: evet,
7: oluyor.
6: Çok doğru.
7: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım, yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani kimin aklına geldi, ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
6: Vur kır parçala, bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
7: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle, İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı. İşte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor çiziliyor. Ve bunda da bu Mussolini'nin Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu. Söyleniyor da değil sadece.
6: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
7: Hep varmış ama işte.
6: Ama bunun sebebi belli.
7: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala bak kaç yıl geçmiş arada. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
6: Siyasi yapı var.
7: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o 2. Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri...
6: Geçelim
7: mi? Daha eklemek istediğin var mı senin?
6: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Uzunları kısa kısa anlatırız.
7: O zaman sende.
6: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
7: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu... Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu. Final maçı tabii. Final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğine bakar mısın?
6: Tabii
7: yani.
6: Ki.
7: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
6: Kalecinin
7: kaleci
6: açıklaması.
7: Kombi.
6: Korkunç.
7: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
6: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
7: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama. Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
6: Tabii.
7: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
6: sayılsa,
7: lazım.
6: Tabii.
7: Değil mi?
6: Olimpiyat
7: biraz o Fenerbahçe'nin
6: sayılsa,
7: yıldız şeyine
6: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru yaramı deşti Nusreti Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
7: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
6: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
7: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var, o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
6: Ceplerine
7: ya
6: para
7: gel
6: koymuş.
7: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani
6: aynen.
7: Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
6: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
7: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasi sin

0: formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti. Yok. Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de kurtarmış gerçekten.
1: Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani işte bu arada hani ölümde ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii ya.
0: Yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
0: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış. Evet. İşte. Biraz önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor
1: bir şey.
0: Ve ona bir örnekte işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
0: aynen
1: hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Maalesef öyle.
1: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var ve hani mesela maçı bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup evet. Falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'e o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar tabii, ya tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii otel masraflarını
1: tabii,
0: falan İtalya'ya şey yapmışlar hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp. Napoli mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var. Armaları
1: yani,
0: falan da var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
0: tabii
1: başarı.
0: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
0: tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına
1: hani
0: biz de şimdi hakemlerle
1: söyledik
0: değil.
1: Ya hani bakın diyor biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Ard arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet ama ben orada hala Uruguaycıyım yani 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. Öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1900

0: 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
1: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski o zaman Hint Adaları diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
0: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
1: 38'de bu kural artık
0: evet.
1: belirlenmiş.
0: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
1: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
0: Tekrar oynanıyor. İşte orada onu gene orada gene oraya
1: yani
0: dönüyor.
1: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
0: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol goller geliyor.
1: Şöyle.
0: Bisiklet vuruşu vardı siz onu anlatacaktınız.
1: Bisiklet vuruşunu. Sen anlat ben diğer başlığa geçeyim.
0: Tamam FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
1: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
0: Hızlanalım.
1: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
0: yani bu penaltı ne vuruşuyla şortu
1: neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
0: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
1: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
0: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
1: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
0: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
1: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
0: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
1: meyvesini yemiş.
0: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
1: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
0: Of. Meydan savaşı da olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de yani o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
1: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
0: Evet evet.
1: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
0: yok,
1: ekle.
0: Hayır, ben...
1: Brezilya'da aynen Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
0: Alkışlayacaktım tam.
1: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken
0: tam
1: çıkamıyor.
0: Çıkacakken çıkamıyor.
1: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
0: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
1: Formatın ilginçliği.
0: Böyle bir yani, yani nasıl
1: ilk
0: söylenir
1: ve tek,
0: bu?
1: Bir
0: yani,
1: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
0: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
1: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
0: Yok.
1: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için Hı-hı. artık koşullar biraz iyileşsin evet. be. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor.
0: Gibi
1: o yüzden
0: oluyor.
1: Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
0: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
1: Evet.
0: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
1: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
0: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
1: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
0: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
1: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
0: Bitirmemiz gerekiyor.
1: 1950'yi bitirelim biz.
0: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
1: Ekstra bilgilere geçelim.
0: Haydi bakalım.
1: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
0: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Ve tarih en hala şeydi bu arada yani en kalabalık izlenen maç.
0: Aynen.
1: Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor bu anlamda.
0: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
1: tabii
0: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
1: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
0: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
1: Sım biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye, onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
0: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
1: son bir dakikamız kaldı değil mi?
0: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi, Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
0: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama... Bu
1: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da, ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
0: hoşça
1: izinden
0: diyelim.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona erdi. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 13, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Genel Merkezi girişine mutlak butlan kararı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. İstanbul'da bayram boyunca 54.334 sağlık personeli görev yapacak, ayrıntılar bültenimizde. CHP Genel Merkezi girişine mutlak butlan kararı asıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce mutlak butlan yönünde karar verilmişti. Karar evrakı parti genel merkezi girişindeki cam mekanlı kısma asıldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği tartışmasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. İstanbul'da bayram boyunca 54.334 sağlık personeli görev yapacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince kentte 54.334 sağlık personelinin görev yapacağını belirtti. Güner, açıklamada bayram süresince kent genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti. Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturmasına gözaltına alındı. İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya, jandarmadaki ifadesinin ardından adli tıp kurumuna sevk edilecek. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecine ilişkin diplomatik durumu değerlendirdi. Trump, halihazırda İran'la müzakere ettikleri anlaşmanın Tahran'ın herhangi bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engelleyeceğini vurgulayarak görüşmelerin sürdüğünü aktardı. ABD Başkanı, müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Müzakerelere katılan temsilcilerime zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim ifadesine yer verdi. İran'la anlaşma sağlanana kadar kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, her iki tarafta acele etmemeli ve işi doğru yapmalıdır, hata yapılmamalıdır değerlendirmesinde bulundu. Çin'de kömür madeninde patlama meydana geldi. Çin'in Şanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kömür madenindeki patlama Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu. Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Nijerya uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
2: Ekonomi.
3: Serbest bölgelerin ihracatı 4,2 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler 2026 yılının ilk 4 ayında ihracat performansını artırmaya devam etti. Ocak-Nisan döneminde serbest bölgelerin ihracatı 4,2 milyar dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde serbest bölgelerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaretten ekonomiye 1,511 milyar dolarlık net döviz girdisi sağlandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.781 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 72 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.676, çeyrek altın 11.050, tam altın 44.048, atı altın ise 45.162 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İstanbul, İzmir ve Antalya çok bulutlu. İstanbul 23, İzmir ve Antalya 28 derece. Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 19, Gaziantep 24, Diyarbakır 23, Van 16 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Yollarda bayram telaşı var ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. 1930'da başlayan bir tutku.
4: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
5: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
6: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
2: 96 yıllık bir destan.
7: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
6: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kes diyor.
2: En unutulmaz efsaneleri.
7: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
5: Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Okan Arslan'la gün ortası bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
8: BİSAM verilerine göre günlük sağlıklı beslenme maliyeti 880 lira olarak belirlenmiş. 880. En yüksek harcama gereksinimi 258 ile sebze ve meyve. Meyve yiyor musun Simge? Yemiyor musun? Sebze? Niye? Sevmiyor musun? Ha, para diyor para. Para yok çünkü. Para yok çünkü. Bak ne diyor biliyor musunuz? 30 gün boyunca zaten sağlıklı beslenirsek 26.400 lira yapıyormuş. Allah'ım yarabbim ya. Bak düşün. Açlık sınırı ne kadar? İşte açlık sınırı 26.410. 18 lira. Süper işte. İşte bu. Günlük 880 lira. Başka ne var? En yüksek harcama gereksinimi 258 lira meyve ve sebze olmuş. Süt ve süt ürünleri 225. Et, tavuk, balık grubu 171. Ekmek 80. 46 TL. Yağlar. Gıda harcamalarının içeriğine baktığımızda değerli dinleyiciler, en büyük pay %29.3 ile meyve ve sebzeye ait et, tavuk, yumurta ve kuru baklagil grubu 26.32 hanımlar beyler. Yani fiyatlar son derece yüksek ve alım gücü bizde yok.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
4: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
5: en az ne kadar, bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
4: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
5: Evet.
3: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
4: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işlemini tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
3: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
4: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
3: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
4: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
3: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
4: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları körülüyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilelediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
3: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
4: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyen, kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
3: Sürmenenin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
4: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinde.
5: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini, şunu bunu, bıçağını da sayabiliyoruz, öyle mi?
4: Aslında bıçak en başta gelir.
5: En başta gelir.
4: Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Evet.
3: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
4: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diyorum.
3: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den parti heyetiyle yapılacak görüşme öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı için siyasilerin programları belli oldu. Çin, tıp tarihini değiştirecek buluşa imza attı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşme öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Özel, grup başkan vekilleri ve MYK üyeleriyle bundan sonraki süreci değerlendireceklerini söyledi. Bayram programına ilişkin de konuşan Özel, ilk olarak Manisa'ya gideceğini, diğer programlar ise yapılacak toplantıların ardından netleşeceğini ifade etti. 100 günde 181 suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. Bu operasyonlarda 4.295 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2.104'ü tutuklandı. 960'ı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Kurban Bayramı için siyasilerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği belirtilirken CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ise bayramı memleketi Manisa'da geçirecek. İsrail'in İHA'yı hedef aldığı Lübnan'da 3 kişi öldü. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının ateşkesi rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bir motosikletle 2 aracı hedef aldığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü. Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın kuzeyinde kaçak maden felaketi meydana geldi. Polis sözcüsü Gaspar Luis Inacio, Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki terk edilmiş bir madende göçük meydana geldiğini duyurdu. Inacio, kazada göçük altına kalan madencilerden 28'inin cansız bedenine ulaşıldığını, bu kişilerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğunu belirtti. Inacio, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdüğünü vurguladı. Çin tıp tarihini değiştirecek buluşa imza attı. Çin bilim insanları sadece bir damla kan kullanarak erken evre kanser hücrelerini tespit edebilen devrim niteliğinde bir cihaz geliştirdi. Geleneksel yöntemlere göre 10 bin kat daha hassas olan ve avuca sabilen bir taşınabilir sistem akciğer kanseri testlerinde %94,9 doğruluk oranına ulaştı. Buluş evde kanser tarama dönemini de başlatıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu anda bir açıklama yapıyor. Siyasi tartışmaları yakından takip ediyoruz diye bir ön planlı açıklama. Kendisini dinliyoruz.
2: Siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Aslında üstünde durmaya bile değmez. Fakat işte televizyonlardan verildiği için maalesef bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz. Bu sözleri söyleyenler bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar. Biz tabii ki siyasi protesto, siyasi eleştiri olsa bunlar konusunda gayet saygıdeğer bir tutum takınıyoruz. Ama iş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde ve sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız. Türkiye'nin demokrasisi olgundur. Türkiye'nin rejimi, Türkiye'nin siyasi hayatı pek çok krizin içinden geçmiştir. Bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmenin neticesi olarak da yüce milletimizin büyük feraseti, yüce milletimizin büyük basireti, devlet hayatımızın binlerce yıllara dayanan tecrübesi sayesinde atlatılmayacak kriz yoktur. Ama bunun yerine siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü kendi meselelerini çözemeyenler, kendi meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya bir siyasi yetenek koyamayanların artık gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi, Cumhur İttifakımızı bu üslupla hedef alması bizim karşısında, bizim onların önüne koyacağımız şey en net ve en kesin hukuki ve siyasi mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız. Yine bahsettiğim gibi bunların, bu söylediği sözlerin herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize yaklaşması, Cumhur İttifakımıza yaklaşması mümkün değil. Hepsini iade ediyoruz. Hukuk önünde ve siyaset yoluyla bunlarla hesaplaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii arzumuz sağduyunun, sükunetin, aklın, siyasi aklın, basiretin, ferasetin ve gerçeklerin konuşulduğu bir ortamın hakim olmasıdır. Tercih onlarındır. O protesto hakkını kullanan, eleştiri hakkını kullanan vatandaşlarımıza saygımız büyüktür. Protesto hakkını kullanmak, eleştiri hakkını kullanmak üzere orada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza saygımız büyüktür. Fakat onların içerisine karışarak bu çirkin üslubu kullananlara, Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız. Değerli arkadaşlarım, bugün gelinen nokta esasında bir sürü gündem bu işin içine karıştırılsa da CHP'lilerin CHP'lerle iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan bir takım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Yargı kararı konusunun sonrasında ortaya çıkan tablo nasıl başladı? Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapmış ve halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan kişiler tarafından gündeme getirildi. Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki yönetimi bunları ciddiyetle ele almak, değerlendirmek yerine başka bir yol tercih etti. Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi

Sayın Özgür Özel diyor ki siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor. Bakınız biz AK Parti kurulduğundan beri siyasetin yargı eliyle dizaynında iki kavram üzerinde hassasiyetle durduk. Bir tanesi yargı vesayeti, diğeri yargısal aktivizm. Ve AK Parti'nin siyasi mücadelesinin ve Türkiye'nin en önemli demokrasi mücadelesinin AK Parti tarafından ortaya koyulan iradesi askeri vesayete karşı olmak kadar yargı vesayetine ve yargısal aktivizme de karşı olmaktır. O sebeple sivil siyasetin üstünlüğünü ve sivil siyasetin dokunulmazlığını her zaman en güçlü bir biçimde biz savunduk. Yargısal aktivizm ve yargı vesayeti ya da yargı faaliyeti yoluyla siyasetin dizayn edilmesi siyaset değildir, anti siyasettir. Dolayısıyla demokrasiye aykırıdır. Bunun mücadelesini biz verdik. Tabii biz yargısal aktivizme ve yargısal vesayete karşı olduğumuz kadar siyasetin ekonomik yolsuzluk yoluyla, siyasi çökme yoluyla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Aynı şekilde biz siyasetin ekonomik yolsuzluk kadar siyasi yolsuzluk, siyasi abrakadabralarla, siyasi kumpaslarla, siyasi bir takım numaralarla, siyasi bir takım oyunlarla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Ve bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçmişten beri siyaset yapan isimler iddia ediyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi oyunlarla, bu siyasi kumpaslarla karşı karşıya kalmıştır. Bir takım deliller sunuyorlar. Ve bu delilleri de yargı inceliyor ve bir neticeye vardırıyor. Dolayısıyla tartışma Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililer hakkındaki iddialarıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir. Şimdi burada şunu da unutmamak gerekir tabii. Yargısal aktivizme, yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, siyasetin yargı ile dizayn edilmesine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karışmamak da çok önemlidir. Şimdi ne zaman bu iddialarla ilgili deliller ortaya çıksa, bu deliller neticesinde bir adım atılsa, hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıyor, diyor ki siyaset yargı eliyle işte dizayn edilmeye çalışıyor. Peki siyasetin bunu söyleyenler gerçekten yargısal bir hassasiyet içinde mi konuşuyorlar? Zaman içerisinde gördük ki öyle değil. Siyasi bir hassasiyet içinde mi konuşuyorlar? Zaman içerisinde gördük ki öyle değil. Ortaya çıkan deliller, tartışmalar. Yine bunları birbirine söyleyen Cumhuriyet Halk Partililer. Ne çıktı ortaya? Hep beraber gördük ki aslında burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz demokrasinin güvenliğini tehdit eden başka bir takım siyasi faaliyetler, kumpaslar, bir takım oyunlar ortaya çıkmış. Peki bunları nereden öğreniyoruz biz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar hakkındaki iddialar üzerinden öğreniyoruz. Dolayısıyla yargısal aktivizm yoluyla geçmişte vesayet zamanlarında siyasetin dizayn edilmesi ne kadar yanlışsa, siyasetin bu şekilde ekonomik yolsuzluk, siyasi oyunlarla dizayn edilmesi de o kadar yanlıştır. Bunlar anti siyasettir, demokrasiye aykırıdır. Demokrasinin güvenliği siyasetin güvenliğinden geçer. Siyasi partilerin yönetimlerinin özgür iradeyle oluşması, her türlü vesayetten bağımsız ama her türlü siyasi kumpaş, şantaj ve oyundan da bağımsız olarak tecelli etmesi demokrasinin sağlığı açısından çok önemlidir. Dolayısıyla her yargı kararına karşı siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor demeleri aslında başka şeyleri örtbas etmekten başka bir şey değildir. Bir diğer konu da şu, sık sık bir şey kullanıyor Sayın Özgür Özel, diyor ki bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Tabii bu son derece standardı düşük bir tanımlama, son derece düşük bir siyasi değerlendirme. Bunu çok sık kullandığı için bunu söylemek zorunda kalıyorum. Esasında biz siyasi partilerin bu şekilde bir takım vulgarize tabirlerle yakıştırmalarla ele alınmasına karşıyızdır. Bu konuda son derece hassasiyet gösteririz. Büyük bir titizlik içerisinde hareket ederiz. Ama Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerekir. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Yargıdan sorumlu genel başkan yardımcılığı diye bir şey yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Ve bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız.
Atmadığınız gibi tam tersine himaye etmeye çalıştığınızı yine Cumhuriyet Halk Parti'nde söyledi. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağı

0: Sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız, siyasi ve ekonomik yolsuzluk kollarıyla uğraşsaydınız. Onun için bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde, en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan, millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Cumhurbaşkanımız bilinen ve bilinmeyen bir türlü siyasi tehditle ve siyasi suikastla karşı karşıya kaldığında, Ankara kapkaranlık bir iklime büründüğünde Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey Anadolu'ya çıkmak ve millet iradesiyle buluşmak oldu. Her zaman bu böyle oldu. Dolayısıyla burada AK Parti'ye en son yakıştırılacak şey sizin bu söylediğiniz sözlerdir. Ama biz siyasi vesayetin, yargı vesayetinin en karanlık, en ağır günlerinde, askeri vesayetin en karanlık günlerinde tehdit edilirken siz bu tehditlerin arkasında durdunuz. Kapatma davalarının, modern ve postmodern darbelerin arkasında durmuş bir siyasi geçmişten geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara'nın labirentlerinde ve koridorlarında bir takım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz. Onun için bu durumu netleştirelim. Meydanların partisi biziz, sandığın partisi biziz. Siz kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu bize söylemekten vazgeçmelisiniz. Dolayısıyla beğenmediğiniz her yargı kararına, yargının siyaset eliyle, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi gibisinden bir tabirle yaklaşmanızın hiçbir manası yok, hiçbir geçerliliği yok. Bu konuda bir hassasiyetiniz varsa önce herkes kendi evinin bahçesini temizlemelidir. Bakın ne dedik biz? Dedik ki siz çıkın, bunlara kefil misiniz, değil misiniz? Tek tek bunlardan bahsedin dedik. Özgür Özel şimdiye kadar bu konuda sessiz kaldı. İlk defa 2 gün önce net bir şekilde kefil olduğunu söyledi. Ve söylediği şey de şu: bu ismi geçenlerin hepsi benim evladım, onlar masumdur dedi. Bakın bu particilik değildir. Bu kabileciliktir. Bir partinin, bir kurumun, bir yapının tümüyle masum ilan edilmesi, içinde bu iddialar varken dönelim araştıralım, bunlara bir bakalım, gereğini yapalım, varsa bir sıkıntı demek yerine bu tip yollara tevessül edilmesi kuşkusuz ki bir kabilecilik mantığından başka bir şey değil. Biz siyasi partiler arenasındayız. Biz demokrasi zeminindeyiz. Biz vesayetin siyasi kabilecilik kısmında değiliz. Siz kendinizi dokunulmaz her türlü vesayetin peşinde yıllarınızı geçirdikten sonra halen bu konuda görebilirsiniz. Şimdi de mesela size bir soru soruluyor. Bu soruya düzgün bir cevap vermek yerine tutuyorsunuz, Atatürk istismarcılığına soyunuyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusudur, ilk cumhurbaşkanımızdır ve toplumumuzun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadele, istiklal mücadelesinin sonunda cumhuriyetimizi elde ettik. Tarih içerisindeki büyük yürüyüşümüzün bu son hamlesinde de çok partili hayata geçerek demokrasimizi inşa ettik. Ama siz ne zaman siyasetin üstüne gölge düşse ve düşürseniz, ne zaman demokrasinin üstüne gölge düşse ve düşürseniz sürekli olarak Atatürk istismarı yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada bari bu bütün bu siyasi kumpası, siyasi yanlışları örtmek için bunlarla Atatürk'ü yan yana getirmeyin. Bu hassasiyeti gözetin. 2-3 yıl evvel partimizin bir toplantısında, bir kongremizde konuşurken CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli 2-3 yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum, bu 2-3 yıllık sürece Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu. Yani sadece isim vermek istemiyorum, bir ildeki siyasi yolsuzluk, başka bir ildeki ortaya çıkan sapkınlıklar, bütün bunlarla sadece bu ikisini temizlemek üzere uğraşsanız Başka bir şeyle uğraşmaya mesainiz kalmaz. Fakat sürekli olarak bu örtbas etme faaliyeti içerisine giriyorsunuz. Bu da sizin bileceğiniz iş ama bunu bizim üzerimizden yaptırmayız size. Hele Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanarak bu gündemi örteceğinizi zannediyorsanız bu imkansız bir şey. Çünkü biz siyasetin partisiyiz, siz siyaset karşıtlığının partisisiniz. Biz demokrasi mücadelesi vermiş bir siyasi geleneği temsil ediyoruz. Sizinse siyasi tarihinizde pek çok kere demokrasiyi enfekte eden, sabote eden eylemlerin altında imzanız var. Onun için görülmesi gereken şey şudur. Particilikle kabileciliği birbirinden ayırt edemeyen bir siyasi ekip burada konuşmaktadır. Biz siyasetçiyiz ve hukukun içinde, demokrasinin içerisinde hareket ediyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konuda sürekli olarak siz bunu AK Parti yaptı diyerekten esasında sizin bir takım siyasi usulsüzlüklerinizin örtbas edilmesi için yargıya müdahale etmemizi istediğinizi görüyoruz. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Size de söylediğimiz şudur. Bakın bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti ve bunu size Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. Dediler ki bu partiyi bundan temizleyin. Ha, bu sizin bileceğiniz iş. Bu sizin yapacağınız işlemlerle ilgili bir konu. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında da olmaya niyetimiz yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı gündemine hakimdir. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir günlük mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, onların bir yıllık mesaisinden fazladır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir haftalık mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, bunların 5 yıllık mesaisinden fazladır. Sadece hepimiz şahidiz, son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloda barışın sağlanması için ortaya koyduğu efor ve gayret, bütün bu muhalefetteki siyasi partilerin hepsini toplayın, onların 10 yıllık mesaisinden fazladır. Dolayısıyla biz gündemimize hakimiz ve bu konularla herhangi bir şekilde uğraşacak ne vaktimiz var ne de herhangi bir şekilde bunları gündeme almaya niyetimiz var. Biz meydanlardayız, siyaset arenasındayız, demokrasi zemininde duruyoruz. Demokrasinin içeriden ya da dışarıdan herhangi bir vesayet yoluyla enfekte edilmesine ne kadar karşıysak, bunu nasıl anti siyaset buluyorsak, siyasi partilerin de demokrasinin güvencesi olan, demokrasinin DNA'sını teşkil eden siyasi partilerin de bir takım çökme operasyonlarıyla, delege iradesine baskıyla, siyasi kumpasla herhangi bir şekilde yönlendirilmesine de karşıyız. Bunların araştırılması söz konusuysa yargının görevini yapması karşısında saygılı davranmaktan başka herhangi bir yolumuz yoktur. Dolayısıyla sizin her türlü bu iddia karşısında problem kendinizi her türlü iddianın üstünde görmenizdir. Bu başlı başına bir demokrasi karşıtlığı, milli irade karşıtlığıdır. Dolayısıyla esas mesele bu siyasi zihniyet tüzüğünün değişmesidir. Parti tüzüklerinin, yazılı olan parti tüzüklerinden daha önemli olan şey zihniyet tüzüğüdür. Buradaki zihniyet tüzüğü biraz evvel bahsettiğim gibi tamamen demokrasi karşıtlığı, tamamen siyaset karşıtlığı ve anti siyaset üzerine kurulu bir tablodur. Şimdi burada en büyük mağdurlardan bir tanesi siyasi hayatımız, milletimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımız bu tabloyu hak etmiyorlar. Temiz siyaset en temel demokratik haktır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın hakkı olan temiz siyaseti ellerinden alanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza hesap verme borcu vardır. Esas mesele budur. Bu hesap vermeden kaçmak için gündemi bizim üzerimizden değiştirmeye kalkmayın. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bundan sonra da bunu yapamayacaksınız. Dolayısıyla siz esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli vatandaşlarımıza bu tablonun bir izahını yapmakla mükellefsiniz. Onun dışında biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz geçmişte son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve ondan öncesindeki dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel ve ekibiyle mücadele ettik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde herhangi bir şekilde bizim taraf olduğumuz bir durum yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde kim varsa siyasi rekabet çerçevesinde, demokratik standartlar içerisinde bu rekabeti, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Onun dışında bu konunun bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Bu gündem sizin gündeminiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündemdeki siyasi tartışmalara değindi Çelik. CHP içinde yaşanan süreçlerin AK Parti'ye mal edilmeye çalışıldığını savundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi siyasi yetersizliklerini örtmek amacıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığını öne sürdü. Kullanılan üslubunda saygı sınırlarını aştığını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, protesto ve eleştirilerinin demokratik hak olduğunu vurguladı. Siyasi eleştiriye her zaman da saygı duyduklarını söyledi ama Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret, tehdit ve hedef gösterme içeren ifadeleri kabul etmeyeceklerini belirtti. Siyasi zorbalık önemli bir başlıktı. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyeceklerini dile getirdi. Bu tür söylemlere karşı da hukuki ve siyasi mücadele vereceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit veya hakaret olarak değerlendirdikleri söylemlere karşı net bir tavır alacağını ifade etti. Söz konusu iddialar mutlak tartışmalarından sonra özellikle ortaya çıkan iddialar var. Söz konusu iddialarında CHP içinden isimler tarafından gündeme getirildiğini belirten Çelik, yargı sürecinin de bu iddialar üzerine başladığını ifade etti. Şimdilik sözcünün açıklamalarını sizlerle paylaştık. Saat başı haber bültenlerinde de sizlerle ayrıntılı bir şekilde sesini de kullanarak sizlerle paylaşacağız. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bizi Atina'da gezdiren bir rehberimiz vardı. Yorgo. Çok hoş bir çocuk. Bir yüksek lisans eğitimini Türkiye'de yapmış bir Yunanlı. Çok güzel konuşuyor. Hafif aksanlı ama çok tatlı konuşuyor. Bizi böyle yani Atina turu sırasında 2,5 saat sürdü. Yani yerlere yattık böyle. Millet böyle şeyleri koltukları kırdı. Otobüsün koltukları kırıldı sarsılmaktan. Parlamento binasının önünden geçiyoruz. Oranın parlamento binası olduğunu bilmiyoruz Atina'da. Dedi ki burası bizim parlamento binamız. Burada 300 tane adam sabah geliyor, akşam uyuyor evi. Şimdi o espriyi hatırlatmak için söylüyorum. Parlamentomuz bugün açılıyor. 600 milletvekilimiz artık bugünden itibaren rahat rahat o ceylan derisi koltuklarında uyumaya başlayacaklar.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik siyasi zorbalığa izin vermeyiz dedi. Özgür Özel DEM Partisi ile yapacağı görüşme için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Serenay Sarıkaya ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, Özgür Özel'i eleştirdi. Siyasi zorbalığa izin vermeyiz. Siyasi eleştiriyi aşan ifadeleri Özel'e iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimiz, bu kırmızı çizgimizi kimseye dokundurtmayız ifadelerini kullandı. Çelik, mevcut tablo CHP'nin CHP'lilerle iç çatışmasını yargı tarafından karara bağlanmasıdır. Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İddiaları CHP'de siyaset yapanlar gündeme getirdi. Arzumuz sağduyunun, siyasi aklın ve ferasetin hakim olmasıdır. Tercih onlarındır diye konuştu. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu yönündeki yazının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesinin ardından Özel'in makam odasındaki unvanı grup başkanı olarak değiştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı yazılı tabela odanın girişine asıldı. Özel'in unvanı dün meclisin internet sitesinde de bu yönde değiştirilmişti. Öte yandan Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle yapacağı görüşme için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Özel, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişinde yaptığı açıklamada, DEM Parti heyetiyle görüşmesinin ardından grup başkan vekilleri ve MYK üyeleriyle bundan sonraki süreci değerlendirecekleri bir toplantı yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin verdiği butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler ve dün polis ekiplerinin müdahalesi sırasında çıkan arbedede binada oluşan hasar dikkat çekti. Genel merkez çevresinde polis bariyerleri ve güvenlik önlemleri devam ederken binanın girişinde ve iç bölümlerinde kırılan camlar, zarar gören kapılar ve dağılan parçalar görüldü. Müdahalenin ardından görevliler kırılan camlarla etrafa saçılan malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Kurban Bayramı'nda siyasi isimlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği belirtilirken CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Serenay Sarıkaya, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Mayıs'ta ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Sarıkaya gözaltı kararının ardından ülkeye dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğini açıklamıştı. Ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. Akkuyun EGS'nin 3. güç ünitesinin...
2: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
4: tabii
3: İtalya.
4: Yani. Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
2: Kupanın izini sürüyoruz.
5: En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde. Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
3: Yani bu penaltı ne vuruş?
5: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
3: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
6: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
7: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
8: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında da sizlerle birlikteyim ama kısa bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyim. Çünkü bu hafta bayram haftası. Bu hafta daha az programımız olacak ama daha çok bayramımız olacak. Neyse efendim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün enteresan konularımız var, konuklarımız var. Hemen kendilerine merhaba demeye başlayalım. İlk konu Bulutistan ve Sabancı DX yapay zeka ekosistemi lideri Mehmet Ali Hacı Salihoğlu. Merhabalar efendim.
9: Merhabalar Serhat Bey. İyi yayınlar dilerim.
8: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Valla daha önce Bulutistan'ı tabii burada uzun uzun konuşmuştuk ama bir dinleyicilerimize Bulutistan'ı hatırlatırsanız ona göre hem de konuşacağımız konuları da ışık tutsun.
9: Tabii ki hatırlatayım Serhat Bey. Bulutistan 2015 yılında kurulmuş bir bulut şirketi. Türkiye'nin en hızlı ve en güçlü bulut desteğini sağlayan, bulut hizmetini sağlayan yerli ve milli bir markadır. Şu anda Türkiye'de 6 farklı, hatta 7 farklı yerde nodumuz. Yurt dışında da Azerbaycan'da, İngiltere'de, Almanya'da ve Özbekistan'da nodlarımız var. Ve yurt dışına açılan bir şirket Bulutistan.
8: Süpersiniz valla. Neredeyse elimizde büyüdü. Hani her adımını görme şansına kavuştum. Bu arada orada emek veren herkese de sizin kanalınızda sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Şimdi efendim, bulut sistemleri tabii çok fazla konuşuluyordu. Her zaman teknolojimizin çok önemli bir yerinde duruyordu. Ama öyle bir dünya geldi ki yapay zeka diye bir şey girdi hayatımıza. Ve yapay zeka sanıların aksine bulutlar olmasa hiç de öyle hayatımıza girebilecek bir şeymiş gibi durmuyor. Ne dersiniz? Buradan başlayalım isterseniz.
9: Çok doğru. Çok güzel bir tespit yaptınız Serhat Bey. Aslında yapay zeka ile bulut sistemleri birbirlerini çok destekliyor. Yapay zeka yeni bir kavram değil aslında. Hayatımızda çok önceden beri olan 1950'li senelerden bile dolaylı olarak basit algoritmalar üzerinden olan bir kavram. Bugün daha çok konuştuğumuz şey aslında bugün hayatımızı etkileyen şey üretken yapay zeka dediğimiz teknoloji diyelim. Üretken yapay zekada da bulut sistemleri ve onların güçlü compute güçleri diyelim ya da İngilizce yani çok kavram kullanmamakta da fayda var diye düşünüyorum. Onların güçlü altyapıları ve sistemleri sayesinde üretken yapay zeka günümüzde ceplerimize kadar inmiş durumda ve herkesin kullanımına açık ve erişilebilir bir hale gelmiş bir durumda. Ama dediğiniz gibi yeni bir kavram değil, bulut teknolojisiyle birlikte gelişen ve popülerleşen bir kavram diyebiliriz.
8: Süpersiniz. Peki şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Tabii enteresan zamanlar yaşıyoruz. Neden? Çünkü KVKK diye bir gerçek var hayatımızda. Dolayısıyla verilerin yurt dışında durması hoş karşılanmıyor ya da hoş karşılanmıyor diyeyim, yasak. Hani bizim verilerimizin yurt dışına gidip geliyor olması yasak. Şimdi dolayısıyla yapay zeka ile ilgili çalışmak isteyen insanların da bu konuda adımlar atabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye içinde barındırılabilecek hizmetlere biz ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda sizin attığınız adımlarla başlayalım isterseniz.
9: Çok doğru Serhat Bey. Aslında yasaktan ziyade bugün veri egemenliği dediğimiz kavram ülkelerin aslında en önem verdiği konulardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ki günümüz artık bir veri dünyası ve bir şirket ya da bir ülke verisi kadar güçlü durumda oluyor. Veriye göre aksiyon alabiliyor, veriye göre tahminlemeler yapabiliyor ve her şey veriye dayalı bir dünyada çalışıyor. Verimizin yurt dışına çıkması, hani KVKK tarafının BDDK regülasyonlar, hani ülkemiz bu konuda çok hassas. Ülkemiz verisini kendi içerisinde tutmak istiyor. Ama bu böyle olmasa bile, hani bunun önü açık bile olsa, ciddi anlamda bir risk teşkil ediyor verinin yurt dışına çıkabilmesi ya da kontrolsüz bir şekilde kullanılması. O anlamda çok önem arz ediyor sizin de bahsettiğiniz gibi.
8: Peki şimdi mesela bizim bundan yıllar önce karşımıza çıkan bir kavram vardı. Software as a Service, SaaS modelleri diyorduk buna. Hani biz bir paket almıyorduk eskiden düşündüğümüz gibi. Ama bulut üstünden bir hizmeti kiralıyorduk ya da şey yapıyorduk. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla siz de bu konularda ileriye doğru adımlar atıyorsunuz. LLM as a Service, yani o büyük dil modellerine bir hizmet gibi satışı da ortaya çıktı. Yanlış bilmiyorsam ben. Bu konudaki sizden bilgiler alabilir miyiz?
9: Tabii ki Serhat Bey. Biz Türkiye'nin ilk LLM as a Service'ini yaptık. Nedir bu? Sizin de dediğiniz gibi aslında Software as a Service modelleri artık yeni dünyada çok kullanılıyor ve tercih ediliyor. Çünkü bir teknolojiyi ayağa kaldırabilmek için onun altyapı ihtiyacı ve onun maliyetlerini ayrı bir şekilde geçmişte satın alırken kurumlar, bireyler, kişiler artık bunu as a Service modelde kullanabiliyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse, evinizde internet kullandığınız ya da elektrik kullandığınızda bunu prizden kullanmak istersiniz. Ama eskiden bu nasıl oluyordu? Bunun için ufak bir santral kuruyordunuz gibi oluyordu. Yapay zekada da bu böyle. Yani şu anda yapay zeka yatırımlarının aslında karşılığının geri alınamıyor denmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Altyapıyı doğru yönetebiliyor muyuz? Ne kadar kullanabiliriz? Bunlara iyi bakmak lazım. Çünkü yapay zeka altyapıları ciddi anlamda pahalı ve gün geçtikçe de bundan bir sene önce yaptığınız yatırım şu anda belki yarı fiyatına erişilebilir hale gelmiş durumda. Hal böyle olunca da bir altyapı yatırımı yapmak ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ama elektrik prizinden alır gibi bunu kullandığınızda as a service modelle, bizim şu an Bultistan'la birlikte Türkiye'de ilk defa sağladığımız modelle kullandığınız zaman ciddi anlamda verimlilik artıyor ve ürünün astarı yüzünden pahalı hale gelmesini önüne geçebiliyoruz diyebiliriz Serhat Bey.
8: Vallahi zaten buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, yapay zeka en çok zorlayacak olan şeylerden bir tanesi, maliyet. Çok fazla para harcandı, daha henüz geri dönüşü yok bu işin. Peki şunu soracağım size, siz bu hizmet olarak LLM'leri veriyorsunuz ama hangisini veriyorsunuz, bütün şeyleri verebiliyor musunuz? Burada insanlar sizden hizmet aldıkları zaman neyin hizmetini alabilecekleri de biraz açalım mı efendim?
9: Tabii ki Serhat Bey. Şöyle, şimdi yapay zekada açık kaynak kodlu, hatta büyük dil modellerine diyelim. Dil modellerini ikiye ayırabiliriz. Açık kaynak kodlular ve kapalı kaynak kodlular. Biz burada açık kaynak kodlu modelleri aslında sağlıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hugging Face denilen bir nasıl desem, bir pazar yeri var diyelim. Bu Hugging Face platformu var diyelim, hatta daha doğru bir kavram. Teşekkürler. Bu platformdaki açık kaynak kodlu tüm modelleri biz yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde modelimize ekleyebiliyoruz. Şu anda bizim ekosistemimizde, benim Bultistan ve Sabancı BX'te liderliğini yaptığım ekosistemimizde 50'den fazla yapay zeka girişimimiz var. Biz bu girişimlere anket yaptık. Dedik ki en fazla hangi modelleri kullanıyorsunuz dedik. Ve onlardan aldığımız verilere göre en çok kullanılan modelleri şu anda LLM as a Service'de token bazlı bir şekilde kullandırtabiliyoruz. Bu token'ı da ilerleyen zamanda açarım ne olduğunu. Hal böyle olunca da Şu anda GPT-OSS dediğimiz yine OpenAI'ın bir açık kaynak kodlu modeli ve Qwen 3.5 dediğimiz Ali Baba'nın bir açık kaynak kodlu modelini evet şu anda kullanıma açık bir şekilde insanların deneyimine sunuyoruz.
8: Mükemmel. Yani dünyada aslında hangi açık kaynak model varsa orta uzun vadede dahi olsa siz bunları burada insanların kullanımına sunabiliyor olacaksınız diye anlıyorum.
9: Evet, böyle diyebiliriz. Buna ilaveten şöyle bir şey de eklemek isterim. Açık kaynak kodlu modeller de fine tune denilen bir işlem sonrasında modeldeki bazı ağırlıklarda değişiklik yapılabiliyor. Bu da modelin daha kullanımı özel bir hale getirilmesine olanak sağlıyor. Bazı evet. firmalar fine tune edilmiş modelleri de bizim LLM'imizi serviste host edebilecek.
8: İstiyorlar.
9: Ve buradan evet. evet biz de bunu bu şekilde de sağlıyor olacağız çok yakın bir zamanda.
8: Süper. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi burada tabii ne zaman yapay zekayı konuşuyor olsak bir ortadaki savaşlardan filan bahsediyoruz. O savaşların da çoğunun merkezinde çipler yer alıyor. Şimdi siz bir bulut ve hizmet sağlayıcısı olarak hani Türkiye'nin bu konudaki en büyüklerinden biri olarak bu konuda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Hani Amerika'nın her yere vermemesi, her çipi vermemesi gibi durumlar var. Bunun için sorayım dedim.
9: Şöyle, Türkiye'ye, ülkemize gelen bir takım çipler var. Bunların tedariğini biz çok geçmişten anlaşmalarını yaptığımız için bunları sağlayabiliyoruz. Ancak dediğiniz gibi çip bulması şu anda çok büyük bir sorun. Hani bir sipariş verdiğimizde bu aylar sonrasına kadar gecikebiliyor ve belki o sipariş geldiğinde yeni bir çip çıkacak ve bizim yaptığımız yatırım aslında GPU diyoruz bunlara. Bu evet. GPU yatırımı belki de anlamsız bir hale gelecek. Biz bunun bir bulut şirketi olarak riskini alıyoruz. Çünkü buna göre araştırmalarımızı yapıyoruz, yatırımlarımızı buna göre doğuruyoruz. Ancak bunun kurumlar nezdinde yapılması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Çünkü düşünsenize bundan 8 ay sonrasında bir yatırım yapıyor bir şirketin CFO'su. Daha sonra derler ki evet. bu yatırımı hani niye yaptın? Bunun geri dönüşümü nasıl olacak? Bak şimdi çok daha uygunlu Bultistan'dan alabilirsin gibi bir yanıt geldiği zaman bu çok ciddi bir sorun yaratıyor. Yani şu anda ondan ötürü Bultistan'ın en büyük katma değerlerinden bir tanesi de burada bence. As a service modelle yapay zekayı kullanılabilir hale getirmek, yapay zekanın kullanımını Türkiye'de yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak bence yaptığımız en değerli işlerden bir tanesi diye düşünüyorum Serhat Bey.
8: Müthiş bir şey o, çünkü bir de hani şöyle bir şey var, eski ben bulut sistemlerini düşününce şimdi oraya koyduğumuz sunucuların evet çipleri yine yüksek ücretliydi vesaireydi ama şimdiki yapay zeka çipleri de GPU'larla karşılaştırdığımızda çok ciddi bir fark var değil mi arada? Yani evet, hata kabul evet. etmeyecek kadar yüksek bir fark var.
9: Tabii ki yani çok ciddi bir fark var ve bu fark çok hızlı bir oranda artarak devam ediyor. Bir akademik bir rapor vardı. Bunun ismini şu anda hafızama gelmedi. Kusura bakmayın ama teknoloji de yeni çıkan bir teknolojinin 18 ayda bir yeni çıktığı zamanda bunun fiyatının yarı oranında düşeceğini söylüyordu. Bu yapay zeka ile birlikte bu 18 aydan da daha kısa bir süreymiş durumda ve çok daha kısa sürelerde yapılan yatırımların çok daha yarı fiyatına, üçte biri fiyatına düştüğünü gözlemleyebiliyoruz.
8: Müthiş bir şey, müthiş. Peki kurumlara biraz gelmek istiyorum. Yani sizin ne iş yapan kurumlara. Bu kurumlar da hani yapay zekaya geçmek istiyor bütün kurumlar. Onları da biz sık sık burada yayınları alıyoruz vesaire filan. Şimdi buradaki en büyük zorluk o doğru modeli bulmak mı? Altyapıyı kurmak mı? Ya da bunu işte ne bileyim sürdürülebilir ve kesintisiz hale getirmek mi? Ne diyorsunuz, ne görüyorsunuz bu şirketlerde?
9: Bence Serhat Bey bunların her birisi ayrı ayrı çok önemli. İkinci söylediğinizden başlayalım. Bu altyapı konusu. Altyapı konusu evet. hani gerçekten de yapay zekanın en çok dikkat edilmesi gereken yönlerinden bir tanesi. Şu an en basitinden örnek veriyorum. Bir yapay zeka çağrı merkezi agent oluşturulacak diyelim. Burada dedike bir şekilde alınan ortamlarda sıfırdan kurulan dil modelleri üzerinden ya da speech to text teknolojileri üzerinden yani sesi text metine dönüştürme ve tam tersini yapma işlemlerinin her birisini ayrı ayrı host edip kullandırdığımızda ciddi bir oranda şey çıkabiliyor. Asları yüzünden pahalı bir hale gelebiliyor. Burada evet. bu tarz yerlerde çok ciddi bir önem teşkil ediyoruz aslında bu modelleri as a service kullandırtarak.
8: Vallahi süper bir şey. Peki şimdi hani siz dediniz açık kaynaklı LLM modellerini bir hizmet şeyinde sunuyorsunuz siz insanlara. Peki insanlar neden mesela ne bileyim OpenAI'yı, Gemini'yi, Claude'u kullanmak dururken ne bileyim yerli bir modelin hayata geçirdiği büyük dil modelini kullansınlar? Yani oradaki ayrışmayı bize nasıl anlatırsınız efendim?
9: Serhat Bey, bunun çok fazla sebebi var. Öncelikle güvenlikten, hani sizin de bahsettiğiniz gibi bir 2-3 soru önceki sorunuzda sorduğunuz gibi güvenlik konusu. Verilerin yurt dışına çıkması, veri egemenliği konusu, bunlar şu günümüz dünyasında en önemli kavramlar. İkinci noktaya geçtiğimiz zaman teknolojik bağımlılık diyebiliriz. Kapalı kaynak kodlu dil modellerinde teknolojik olarak bir şirketin stratejilerine ve yöntemlerine tamamen bağımlı hale geliyoruz. Ancak yeni dünya artık değişiyor. Aslında burada birazcık Doğu bloğu ve Batı bloğundan bahsetmek lazım. Biliyorsunuz ki şu an stratejik olarak da yapay zekada ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta açık kaynak kod dünyası var, bir tarafta da daha regülatif, daha kapalı ve kapalı kutu dediğimiz gibi bir model var. Bu Claude modelleri, OpenAI modelleri biraz daha bu tarafa yakın diyebiliriz. Çünkü hem bağımlı oluyoruz ve hem de erişemiyoruz. Ne kadar güvende olduğumuzu bilmiyoruz ve hepsinin dışında işin artık duygusal tarafından baktığımızda bu modeller çok pahalı Serhat Bey. Yani bir çağrı merkezinin OpenAI entegrasyonuyla çalıştırarak bir agent oluşturulması demek insan agent'ten aslında daha maliyetli bir hale gelmiş oluyor. Bu ve bunun örnekleri aslında yapay zekanın şu an günümüzde en fazla önem verilen, uygulanılmak istenmesinin iki sebebi var diyebiliriz değil mi? Bir tanesi performansı artırmak, ötekisi tasarrufu artırmak diyelim. Ya burada tasarruf edemediğimiz bir dünya olabiliyor. Bu kapalı kaynak modellerde, yani OpenAI, Claude, Gemini dünyasında bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz Serhat Bey.
8: Anlıyorum. Şimdi tabii az önce token'dan bahsettiniz. Oraya girmeyi istiyorum. Şimdi benim yaşıtlarım şeyi hatırlayacaktır. Token deyince hani bizim Atari makinelere eskiden attığımız jetonlar vardı. Jeton atar ve jetonumuz kadar oynardık. O dakika bize verilen dakika kadar oynardık. Bu böyle döndü dolaştı geldi hayatımıza, yapay zekanın token'larıyla da girdi. Şimdi ben şirketlerle konuşuyorum mesela şey yaparken. Gerçekten insanlar etkin çalışabilmek, maliyet avantajıyla çalışabilmek kadar yaptığı her işin ortaya çıkaracağı sonucu tane tane sayarak, o tokenları, jetonları sayarak iş yapıyorlar. Bilmiyorum, sizin o tarafı da yansıyordur bu herhalde.
9: Kesinlikle çok yansıyor. Şu anda token tüketimi bizim portalimizde, LLM as a Service'de çok önem verdiğimiz bir taraf diyelim. Çünkü tokenlar artık yeni dünyada aynı şirketin personel giderleri gibi ya da farklı giderleri gibi, belki birçok giderden de büyük bir oranda şirketin düzenli masrafı haline gelecek. Hal böyle olunca da token'ı güzel yönetmek lazım. Nerede ne kadar token kullanıldı, hangi modellerle token optimizasyonunun maksimumda yapılabileceği, bu tarz şeylere çok kafa yormak lazım. Çünkü açık kaynak kodlu dünyada da bu böyle. Hani sadece kapalı kaynakta değil, açık kaynak dünyasında da modellerin token tüketimleri arasında ciddi farklar olabiliyor. Bu da performansı ve ürünün sürdürülebilirliğini ciddi oranda etkiliyor diyebiliriz Serhat Bey. Tokenlar, şöyle ifade edebiliriz, bu Atari dünyasındaki tokenlardan tabii biraz farklı. Şu anda yapay zekayı biz teknik anlamda üçe ayırabiliriz: metin, ses ve görüntü. Bu büyük dil modelleri dediğimiz ve doğal dil işleme dediğimiz NLP teknolojileri, işte LLM'ler, bunlar tekst alanındaki olan yapay zeka çözümleri, üretken yapay zeka çözümleri. Ve burada da her bir kelimenin üretilmesinin, yani output denilen çıktı haline gelmesinin ya da girdi haline gelmesinin bir token karşılığı var. Yani ne kadar uzun bir metin, ne kadar uğraştırıcı, ne kadar karmaşık bir soru ya da yanıt alırsak o kadar fazla token tüketimi gerçekleşiyor diyebiliriz. Modelden modele de aynı soruya daha fazla token maliyeti ya da daha az token maliyeti de doğuyor olabiliyor. Ondan ötürü modelleri, sizin yine iki soru önceki konumuz, modellerin ne kadar token tükettiği ve nasıl token tüketimini minimize ederek sorduğumuz soruları yapay zekaya açık ve net şekilde sormanın ve nasıl güzel yanıtlar almanın yeni dünyada herkes tarafından bilinmesi gereken bir özellik, bir altın bilezik olduğunu düşünüyorum.
8: Peki şöyle bir efsane var, bilmiyorum ne kadar doğru, ben bunu bayağı bir araştırmıştım. Türkçe hani kelimelerin hem aynı anlamlar, yani eş sesli olmasından dolayı, hem de her yapım ekiyle farklı bir anlam taşımasından dolayı mesela İngilizceye göre daha fazla token yaktığını söylemişlerdi aynı işi yapmak için. Bilmiyorum bunun gerçekliği var mı diye, bu işin en kompetanı sizsiniz, size sorayım istedim.
9: Estağfurullah, siz de gayet bilgilisiniz ve aslında dediğiniz gibi yapay zekanın diller arasındaki tercümesi işleminde de bir token tüketimi olduğu bir gerçek. Ve yapay zekanın eğitildiği dil modeliyle konuşmanın daha güzel yanıtlar verdiğiyle alakalı bir takım çalışmalar var. Özellikle eski modellerde, belki GPT'nin 4 zamanı ya da evet, 4 mini modellerinde, daha 2023-24 zamanlarında bu aynı dille konuşmanın gözle görülür bir farkı olduğunu ben hatırlıyorum. Ama şu anda bence performans çok yakın durumda, ama yine de sizin dediğiniz gibi token tüketimi olarak bir farklılık olduğunu ben de düşünüyorum. Bu token maliyetleri çok ölçümlemesi ve anlaması yapay zekanın bence en zor kısmı. Bizim de şu anda en çok zorlandığımız kısım bu. Dünyanın da en çok zorlandığı. Çünkü tam olarak bunu anlamak çok zor. Yani burada ortalama token maliyetini mesela CFO'ların belki çok hani hoşuna gitmeyecek bir durum bu. Çünkü önünü göremiyorsunuz gibi oluyor. Ama tabii yine de yapay zekada token maliyetleri bir üst limit ve alt sınır şeklinde verilebiliyor ve bunun birazcık ucu açık bırakılıyor. Biraz daha deneme yanılmayla tecrübe ederek anlaşılabiliyor diyebiliriz.
8: Süpersiniz. Peki son olarak bir Türkiye tarafına gelelim. Yani biz ben çok fazla yapay zeka haberiyle içli dışlıyım. İşte mesela bugün de 30 tane haber hazırlamışım. Yapay zekayı anlatma adını, daha iyi anlatabilme adını. Ama yani Türkiye buraların neresindeyi tam göremiyorum açıkçası. Bir de hani konuşmamız gereken en azından şey tarafında, üst kademelerdeki ülkenin yönetimindeki üst kademelerdeki insanlardan bu konularda görüş alamıyoruz. Ya onun için sizi bulmuşken bunu çok merak ettiğim bu soruyu size sormak istiyorum. Ya Türkiye bu işin neresinde? Türkiye'de ben görebiliyorum tabii, ekosistem bayağı çalışıyor. Ekosistem kendini harap ediyor. Şirketler, doğru şirketler bayağı bu işin içine girmiş durumdalar, ama yani biz nasıl ilerliyoruz? O yapay zeka dünyasında biz kendimize bir yer bulabilmiş miyiz ya da bulacak mıyız? Çok sordum ama basit bir cevabı vardır sizin tarafta diye umuyorum.
9: Tabii şöyle, soruyu ikiye bölelim. Bir, kamu tarafında yapılan taraf dünya. İki, Türkiye'nin stratejik olarak yapay zekadaki konumu diyelim. Bu Batı bloğu ve Doğu bloğunda bahsettiğimiz bu iki uçta aslında Türkiye ve bunun içerisinde Avrupa'yı da katabiliriz. Türkiye ve Avrupa birlikte bu iki blok arasında sıkışmış durumda. Şu anda Avrupa ile, hani bu bizim için hani belki pozitif mi demek lazım buna bilmiyorum, ama Avrupa'ya kıyasladığımız zaman ülkemiz bence güzel bir pozisyonda yapay zeka konusunda. Bu veri egemenliği ve bu regülasyonlar dünyası artık Avrupa'nın da çok gündeminde ve bununla alakalı bir takım aksiyonlar alınıyor. Biz şu anda Londra'daki ve Almanya'daki notlarımıza da bu elenemeze servisi host ediyoruz ve orada da ciddi bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü artık Avrupa'da verisini yurt dışına çıkartmak istemiyor. Ya da kapalı kaynak kodlu dünyadan kendisini uzaklaştırmak istiyor diyelim. Çünkü dünya bunu hani birazcık Çin güzel yapıyor. Açık kaynak dünyası, biraz daha özgürlük dünyası gibi aslında yorumlayabiliriz. Bu minvalde Türkiye ve Avrupa benzer adımlar izliyor diyebiliriz şu anda. İkinci sorunuz bu kamu tarafında yapılan yapay zeka çalışmalarıyla ilgili. Tabii ki biraz daha temkinli belki, biraz daha öngörülebilir bir hale getirilmeye çalışılıyor olabilir diye düşünüyoruz. Bir takım açıklamalar, şeyler duyuyoruz. İşte yakın zamanda İçişleri Bakanlığı'ndan mesela bir güvenlik, 7 aşamalı güvenlik, yapay zeka ve teknoloji kullanımı ile ilgili bir şey açıklanmıştı. Onları hani duyuyoruz. Onun haricinde işte kamuda, mobil devlet sistemlerinde bir takım yapay zeka ile ilgili şeyler hani duyuyoruz ama sanırım bunların hayatımıza uyarlanması bir zaman alacak diye düşünüyorum ve belki de gerekli yatırımların yapılması için belki bir takım onaylar ve izinler bekleniyordur diye düşünüyorum. Umarım yapay zeka yarışında şu anda geride değiliz. Ülkemiz olarak ben güzel yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Şu anda yarış çünkü yeni başlamış durumda. Öyle söyleyelim. Ondan evet, ötürü. Evet.
8: Ya inşallah herkes, inşallah yani, öyledir. Yani sizi o yüzden özellikle bu soruyu sordum. Siz bizzat bu işin içindesiniz ve çok şey görüyorsunuz. Hepimizden daha fazla şey görüyorsunuz. Mehmet Ali Hacı Salihoğlu, çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bu çok bilgiler için çok yordum sizi gerçekten. Çok fazla sorular sorduk ama bitmedi sorularım. Umarım yakın çok zamanda tekrar bir araya gelir. Bunların üstünden devam ederiz.
9: Umarım. Çok keyif aldım ben de. İnşallah dediğiniz gibi yakın zamanda bir araya geliriz. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. İyi yayınlar.
8: Saygılar sunarım efendim.
9: Hoşçakalın.
8: Bir mukabele. Çok teşekkürler. Evet. Bulutistan ve Sabancı DX yapay zeka ekosistem lideri Mehmet Ali Hacı Salihoğlu'yla konuştuk. Şimdi efendim bir diğer konuğumuza hemen geçiş yapalım. Hattımızda PlusPay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem var. Merhabalar Yiğit Bey.
10: Merhabalar. Nasılsınız?
8: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
10: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ya Mehmet Bey'in anlattıkları o kadar güzeldi ki, o kadar detaylı bir şekilde anlattı ki. Hem de açıkçası biz de bir ek yapmak isteriz o son bahsettiği konuyla
8: lütfen,
10: alakalı.
8: Lütfen.
10: Ya bugün yapay zeka öyle bir döneme geldi ki artık nakit para tamamen hayatımızdan neredeyse çıkmış durumda. Yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamen çıkmaya başladı. Ve artık öyle bir noktaya değindi ki yani paranın kullanımı artık tamamen dijitalde olduğu için bugün yapacağımız herhangi bir alışverişin ilerleyen dönemde tabii ki onu da bahsetmiş olduğu gibi gerekli izinler alındıktan sonra çok farklı yerlerde materyal olarak kullanılabilir. Bugün benim hani siz de galiba Yıldız Savaşları fanısınız diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam.
8: Aynen öyle. Kesinlikle.
10: Bugün gidip de herhangi bir firma ismi vermeyeyim. Bir fast food zincirinde yiyeceğim StarTech temalı bir burger. İki gün sonra eğer ben bu harcamayı sürekli olarak yapıyorsam önüme sağlık sigortamdaki yüksek bir prim olarak da çıkabilir. Herhangi bir şekilde kilo vermek istiyorsam bu ürünler azalmaya başladıysa yapay zeka tabanlı bir algoritmayla bir fitness salonunun indirimli bir ürününe de dahi gelebilir. O yüzden hani yapay zeka derya deniz hani çok kısa bir ek yapmak istedim.
8: Süpersiniz. Şimdi o zaman hani sizinle konuşacağımız konuya geçmeden önce hemen bir PlusPay'i tanıyarak başlayalım ki konumuza ışık tutsun. Neden konuştuğumuzu da bir şekilde zaten sizin ilk cümleleriniz neden konuştuğumuza dair ufak sinyaller verdi ama hani bir PlusPay'i tanıyalım ondan sonra yürüyelim.
10: Çok sevinirim tabii ki. Ya PlusPay temel olarak işletmelerin, bireysel kullanıcıların dijital ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni nesil ödeme ve bir finansal teknoloji yani fintech platformu. Hani özetlemek gerekirse fiziksel POS, sanal POS, linkli ödeme alma, dijital cüzdan entegrasyonu gibi çözümler sunan firmaların işte kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme almasını sağlayan bir yapı. Aslında PlusPay olarak hani bizim sektördeki en büyük alameti farikamız hani farklı kılan konular iki tane temele dayanıyor bizde. Birincisi tam anlamıyla uçtan uca bir ekosistem yaratma arzumuz var. Yani bugün Türkiye'de sektör bağımsız olarak sipariş yönetimi yapan, ticarete dokunan yazılımların çoğuyla entegre durumdayız ve bu entegrasyon ağımızda her geçen gün daha da büyütmeye çabalıyoruz. Bu da markalara hangi altyapıyı kullanırsa kullansın hani PlusPay ile çalışabileceklerini bilerek hareket etmelerini sağlıyor. İkinci konu CEO'muz Giray Bey'in de hep altını çizdiği bir konu var. Terzi usulü çalışabilme esnekliği diye. Bu bahsettiğim şey bize gelen partnerlerin projelerin ihtiyaçlarına göre, özel ihtiyaçlara göre çok hızlı bir şekilde işte terzi usulü diye dediğimiz tailored diye de bahsettiğimiz geliştirmeler yapabilmek. Hantallıktan uzak, hani tamamen çözüme odaklı bir teknoloji refleksi var. Ayrıca bugün hani Event Plus üzerine aslında biraz açıklama yapmak, anlatmak isterim.
8: Lütfen, tabii.
10: Dilerseniz onu direkt de anlatabilirim Event Plus'la alakalı.
8: Yani şöyle, hani Event Plus'ın ne olduğunu hatırlatalım. İnsanlar kulağına hadi şey geliyordur, çok tanıdık geliyordur. Ben nerede gördüm ya bunu diye. Ben 2026 Avrupa Ligi finalini hatırlatayım onlara. Oradan tanıdık geliyor olabilir.
10: Tabii. Yani şöyle, Event Plus'ı en son yaptığımız programlar hem bu Japonya Festivali'nde hem de aynı zamanda Freiburg'da işte Aston Villa arasındaki İstanbul'da İnönü Stadı'nda yapılan etkinlikte gördük. Hani bahsettiğim Event Plus ürünü nasıl bu bahsettiğim terzi usulü geliştirme felsefesiyle doğdu, ondan bahsedeyim dilerseniz.
8: Evet,
10: yıllar önce bize gelen işte etkinlik alanlarındaki bu operasyonel zorlukları çözmeyenlik projeler vardı. İşte sahayı dinledik, ihtiyaçları çözdük. O zamanlardaki projelerin üzerine işte ekleye en son bugünkü dev organizasyonunda tercih olabilen bir komple ürün haline getirdik diyebilirim. Hani business anlamındaki ilk konu şu aslında, düzenli olarak etkinlik yapmayıp özel günlerde yılda birkaç kez organizasyon düzenleyen firmalar var. Bu firmalar hem tahsilat aracılığındaki cihaz yatırımı konusunda hem sipariş yönetimindeki yazılımda yatırımı ciddi maliyetler oluşturabiliyor. İşin doğası gereği hani PlusPay olarak da bizim sağladığımız avantaj, firmaların herhangi bir ekstra sipariş yazılımına ihtiyaç duymaksızın kategori bazlı ürün yönetimlerini gerçekleştirecekleri, işte hızlı ürün satışlarını kolaylıca tamamlayabildikleri, hem de bunu yaparken de bir cihaz yatırımına ihtiyaç duymadan cüzi bir miktarda kullandıkları zaman boyunca ücretlendirebildikleri bir model diyebilirim aslında. Bir de teknik tarafı Süper. Var bu işin. Teknik tarafta da aslında işte her şey etkinlik alanlarındaki o büyük kaoslarla alakalı, kuyrukları gözlemlemekle başladı diyebilirim. Hepimiz işte konserlere, maçlara, büyük festivallere gidiyoruz. Eskiden hani bu tarz kalabalıklardaki en büyük kabus neydi? Binlerce insan işte aynı anda tek bir noktaya gidiyor. Baz istasyonları kilitleniyor. İnternet problemleri yaşanabiliyor. Haliyle de standart toz cihazlarında sorunlar yaşanabiliyordu. Bu sadece...
8: Yani eğlenmek için gittiğimiz, geçirdiğimiz vaktin yarısından fazlasını orada kuyruklarda harcıyorduk.
10: Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ya haliyle de bu işte etkinlik firmaları da mecburen o dönemde nakit paraya dönme ihtiyacı doluyor. Ama dediğim gibi hani 5 yıl içerisinde zaten özellikle de etkinliklere giden jenerasyonu düşünürseniz artık nakit para kullanımı da çok azalmış durumda. Bir de nakit para, hadi diyelim ki olduğunu varsayalım, bitmek bilmeyen bir para üstü arayışı, fraud riski, sahte para riski, kasada dönen usulsüzlük olabilecek şeyler ve en önemlisi de o kalabalıkta işte satışların doğrulanamaması problemi. Fatura kısımlarında, fatura oluşturmada bir sıkıntı oluyordu. Şimdi hem marka için bir finansal risk hem de kapıda işte saatlerce sizin de bahsettiğiniz gibi bekleyen tüketiciler. Yani biz için büyük bir zaman kaybı oluyordu. İşte bu problemi çözmek adına biz de zaten Event Plus'ı geliştirmiş durumdayız. Yani etkinlik alanında...
8: Ne yapıyor peki?
10: Ne yapıyor? Ya etkinliklerin doğasına göre kabuk değiştiren bir yapı var açıkçası. Çünkü bazı etkinliklerde tutar bazı fiş modülümüz var örneğin. Girişte oluşturduğumuz checkpointlerde kullanıcıların paralarını fişe çeviriyoruz. İçeride de nakit gibi ama tamamen güvenli ve hızlı bir şekilde harcama yapabilecekleri, işte sahte para riskini sıfıra indiren bir yazılım ürünü. Bazı etkinliklerde ise ürün bazlı fiş modülünü devreye alıyoruz. Hani siz gidip yiyeceğinizi, içeceğinizi, ürününüzü, farklı bir ürününüzü ayrı bir kasadan fiş olarak satın alıyorsunuz. Teslimat noktasına geldiğinde sadece fişinizi verip ürününüzü saniyeler içerisinde alabiliyorsunuz. Böylelikle de kuyruklar yarı yarıya azalıyor diyebiliriz. Hani daha önce...
8: Burada somut fişlerden mi bahsediyoruz yoksa sanal telefonundan kullanabildiğimiz fişlerden mi bahsediyoruz?
10: Her ikisi de geçerli ama en çok tercih edilenler etkinlik bazlı bir ID'nin oluşturulup bunları direkt slip'ten, yani bir fiziksel post cihazını hayal edin. O post cihazı üzerinden o etkinliğe özel 50 TL, 100 TL, 150 TL gibi harcamayı yapıp çiplerini alabileceği ya da ürün bazlı dediğim gibi işte pizzasını, böreğini, çöreğini, içeceğini, kolasını herhangi bir şekilde alıp kuyruklarda beklemeyerek hızlı bir şekilde ürün alışverişini yapabildiği olaylar. Ki daha önce yaptığımız bu modüller de kullandığı etkinliklerin referansıyla zaten UEFA'nın bu final organizasyonundaki iş ortağımızla tanışma fırsatını getirdi. Tüm resmi işte merchandise dediğimiz tekstil, maça özel işte hatıra ürünlerinin satışları da Event Plus cihazları ve yazılımlarıyla da yapıldı. Ama burada hep bahsettiğim şey şu işte, hani Taylor dediğimiz, bahsettiğimiz, hep üzerine basa basa bahsettiğimiz terzi usulü işten kastımız şu, işte oradaki etkinlik firmamız da iş ortağımızın da çok kritik bir talebi vardı. Hani alan çok büyük, stadyumun etrafı biliyorsunuz işte taraftarların ayrı
8: yerlerden
10: gelmesi gerekiyor. Standların çok fazla olmasından ötürü tekstil ürünlerinde

0: anlaşabildiği anda neden olmasın?
1: Yani çok mu zor sizinle anlaşmak? Bilmiyorum ki ya, bu anlattığınız şeyler bizim her maçta çektiğimiz, yaşadığımız sıkıntılar ve zorlukların tamamını anlattınız siz şu anda. Ve buna çözümümüz
0: Şöyle,
1: var diyorsunuz ve bu çözümü UEFA kabul ettiyse demek ki işe yarar bir çözüm.
0: tabii oradaki iş ortaklıkları ayrı ayrı anlaşmakta ve ayrı ayrı sözleşmelerini imzalıyor olabilirler tabii ki. Hani Event Plus'ta bizim bütün kalabalıklarda ticareti sorunsuz, güvenli ve hızlı yönetebilen, hani etkinlik sektörünün yeni bir paydaşı olmak için zaten hareket etmiş durumdayız. Ama bu sadece futbol organizasyonları ya da spor organizasyonları düşünmeyelim. Konser alanlarında daha önce de bahsettiğim gibi, yani özellikle
1: ya, evet.
0: de İçeride ciddi manada telefonlarımızın kendimiz, hani 5G teknolojisine geçiş yaptık ama hala hazırda problem yaşadığımız yerler olabiliyor. İçeriye girdiğimiz anda bir anda telefonumuzun şarjı bitebiliyor, kredi kartları okunamayabiliyor, birçok problem yaşanabiliyor. Bu ki bahsettiğim gibi bu sadece yani baz istasyonları, fintech şirketleriyle alakalı değil, birden fazla problem olabiliyor. Bu işin
1: tabii ki.
0: tarafı var. Regülatif tarafında cihazların VUC uyumlu olma durumları var. Bir sürü problem olabilir. Hepsi aynı anda olabilir. Ayrı ayrı yaşanabilir. Bunları elimine edebilmek adına aslında yaptığımız iş olabildiğince basit bir şekilde, hem etkinlik firmasına da yardımcı olacak şekilde onların isterlerine göre harekete geçebilmek diyebilirim aslında.
1: Ben size söyleyeyim, aslında sezon da açıldı. Burada en büyük şey biraz okulların pilav günleri. Okulların pilav günlerinde, çünkü kapıdan girerken saçma sapan fişler alıyorsunuz, cebinizde dolaşıyor, bilmem ne yapıyor filan falan. Yani insanlar neler çekiyorlar sırf birbirlerini görebilme adına. Bu bile enteresan bir pazar olabilir. Peki şunu sormak istiyorum size. Yani mesela geçtiğimiz günlerde iki şey geçti başımdan. Bir tanesi, Bakırköy'e indim, bir tatlıcıya girdim tatlı almak için. Adam bana dedi ki nakit mi vereceksiniz? Yok dedim, ya şimdi hani tatlı bilmem ne filan. Adam dedi ki ya dedi, şu anda dedi sabahtan beri dedi hiç nakit veren kimse çıkmadı. Kapıdan içeri dilenci girse adama verecek 3 liram yok dedi. Bu bir hikaye. Bir tanesi de geçtiğimiz günlerde gidip bizim burada pazara gittim. Pazarda otururken şunun dehşetli farkına vardım. Teyzeler, nineler, pazarcı amcalar filan herkes cep telefonundan birbirine para transfer ediyor. Böyle bir dünyanın içine gelmişiz. Benim çok haberim yok. Ben hala bunu üst düzey teknoloji bilen insanların kullanabildiği bir şey olarak algılıyordum. Orada bir uyanma yaşadım.
0: İnanın biz de yani bundan 5 yıl öncesine gitsek hepimizin ağzında şu cümle vardı. 25 ila 40 yaş arası kredi kartı kullanımı çok yüksektir. Hatta e-ticaret evet. tarafında online sipariş oranı çok yüksektir. Ama bu bahsettiğiniz kitlenin tamamı, özellikle de ne yazık ki yani pandemi çok çok sıkıntılı bir süreçti. Maalesef. Ama evet. dijitale dönmeyle alakalı bu konuda bize de aşırı derecede yardımcı oldu. Bugün 75-80 yaşındaki kişiler, 85 yaşının üzerindeki kişiler e-ticaret üzerinden, tanıdığımız da kişilerden bahsediyorum bu arada, çok güzel bir Tabii şekilde canım. Mutfakların alışverişlerini yapabiliyorlar. Herhangi bir bulaşık organizer siparişi verebiliyorlar, kargolatabiliyorlar. Aynı şekilde dediğiniz gibi sanal posta kendi bakiyelerini yükleyebiliyorlar. haliyle kitle de tabii ki buna uyumlanmaya başladı.
1: Evet. Sizin işiniz aslında bir yandan zor, bir yandan kolay. Yani eskiden anlatması zordu bunları. Şimdi onlar bize anlatıyorlar. Ya diyorlar, bu böyle bir şey olsaydı da şunu tarasaydı geçseydi falan diyorlar. Vay arkadaş dedim, yani çok enteresan. Peki hani sizin bir ödeme sistemi olmanızdan da yola çıkarak, şimdi eskiden insanların masasının üstünde, işte ne bileyim, satıcıların, bakkalların masasının üstünde 5 tane POS cihazı dururdu. İşte hangisinden gireceğim, hepsine ayrı paralar verilirdi, hepsinin ayrı bir şeyler olurdu falan. Şimdi iş hani ne bileyim cep telefonunu zırt diye dokundurup geçmeye kadar geldi değil mi? Yani bunun piyasadaki karşılığı var mıydı sizden öğrensem?
0: Tabii şöyle, şimdi BKM Tekpos diye yani teknik olarak anlatmak gerekirse bir yapı var.
1: Evet.
0: Eskiden bahsetmiş evet. olduğunuz her bankanın kendi POS cihazları, her birinin farklı komisyon oranları, bununla alakalı yönlendirmeler vardı. Şimdi sadece biz değil, tüm paydaşlar için, tüm iş ortakları, pazardaki tüm firmalar için konuşuyorum. Bu bir kolaylık haline geldi. Hem üye iş yeri tarafında firma istediği POS cihazını, istediği banka terminlerini içerisine tanımlatabiliyor. Bununla alakalı çalışabiliyor. Eğer bir sipariş entegrasyonu varsa onlarla alakalı hızlı bir şekilde uçtan uca siparişin başlangıcından tahsilatın tamamlanıp hatta üzerine e-arşiv faturasının ya da bilgi fişinin düzenlenmesine kadar tüm süreci tek bir cihazda kontrol sağlayabiliyor. Bu işin üye iş yeri tarafı, bahsettiğiniz gibi bir işin son kullanıcı tarafını düşünürseniz, eskiden kredi kartlarıyla alakalı transferleri yapıyorlardı. Hatta nakit çok fazla kullanılıyor.

0: Kasalar çok fazlaydı. Şimdi ise telefonlarından tek bir tıkla ödeme alabiliyorlar. Keza kurye ödeme yapabiliyorlar. Çok pardon. Tam tersi kurye operasyonlarına bakın mesela. Bugün en büyük e-ticaret platformlarının kurye operasyonlarının çoğunda artık soft post diye adlandırdığımız, direkt olarak herhangi bir post cihazı kullanmadıkları cepte post dediğimiz bir altyapıyla direkt olarak ödeme alabiliyorlar.
1: Peki şuna da gelmek istiyorum. Aslında son olarak size en çok sormak istediğim soru da buydu. Şimdi siz bir UEFA organizasyonundan geçtiniz. Uluslararası organizasyonlar yapıyorsunuz filan. Ve hani bütün dünyadaki insanlar, her ne kadar Türkiye'nin bazı kesimleri bilmiyor olsa da dünya şu anda bizim ödeme sistemleri ya da işte elektronik ticaret ya da o ödemeler konusunda, fintech konusundaki başarılarımızı böyle el üstünde tutuyor, pamuklara sarıp sarmalıyor. Sizin bu attığınız adımlardan sonra dünyaya açılma planlarınızda bir değişim olabilir mi? Ya da dünyadan insanlar, siz burada bu işi çok iyi yapmışsınız, hadi gelin bir de burada deneyelim diyebilirler mi?
0: Şöyle, şu anki altyapıda biz bir gateway olarak çalışmaktayız ve Paysel'le beraber bu iş ortaklığını devam ettiriyoruz. Evet. Hali hazırda yurt dışında da kontakta olduğumuz, hala anlaşma süreçlerimizin devam ettiği yabancı firmalar mevcut da var. Şu var, tabii ki Q1, Q2, Q3 hani belirli bir zaman diliminde globale açılmakla alakalı planlarımız mevcuttu. Hatta bu olay biraz daha da hızlandırma konusunda yardımcı oldu diyebiliriz. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Özellikle işin yazılım tarafını düşünürsek Türkiye çok kıymetli bir yerdi. Bizim hem bankalar tarafındaki regülasyonlarımız, hem devlet gelir vergisi tarafındaki regülasyonlarımız o kadar detaylı bir şekilde ilerlemiş durumda ki biz aslında birçok global firmanın belki birinci, ikinci, üçüncü fazdaki işlerini son 20 yılda çok hızlı bir şekilde, fintech'in belki daha adı fintech değilken, finansal teknoloji olarak nitelendirilmiyorken yapmış durumdayız. Haliyle de Türkiye'de o kadar güzel girişimler, o kadar büyük firmalar var ki bu firmalarda artık bence hem Türkiye dışında global pazarlara da sadece biz değil, bizim gibi pazardaki birçok değerli oyuncu da katılacaktır diye düşünüyorum.
1: Valla dört gözle bekliyoruz. Sizden bu başarı öykülerinizi de bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları da konuşmak için şey yaparız. Ne olursunuz böyle bir ileriye doğru adım olduğunda mutlaka bir araya gelelim efendim.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok programlar diliyorum. Kendinize iyi bakın diliyorum.
1: Saygılar, sevgiler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, PlusPay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem'le konuştuk efendim. İşte böyle böyle dünyaya açılacağız. Evet, dünyaya açılıyor insanlar. Eskiden bakın şöyle bir şey vardı. Mesela bizim şirketlerimiz muhteşem işler yaparlardı. Ondan sonra dünyanın peşinden koşarlardı. Ya şunu nasıl yaparız filan diye, ve dünyaya açılmak için gerçekten de normalde yapmaları gereken işin 2 katı, 3 katı enerji sarf ederlerdi. Şimdi hem dünya küçüldü ve küreselleşti, hem de bizimkilerin işleri artık o kadar çok ve çoğaldı ki insanlar görüyorlar ve bizi dışarıdan alıyorlar. Yani bizim aslında dünyaya açılmamız için tek ihtiyacımız olan şey regülasyonlar falan değil, biraz omuz verilmesi. Yani bu insanların etinden sütünden faydalanalım, 3 kat daha fazla vergi alalım, 5 kat daha bilmem ne yapalım değil, biraz onlara omuz verirsek gerçekten de bu ülkeye ummadığınız kadar yüksek miktarda döviz girebilir. Benden söylemesi efendim, ben söyleyeyim de siz yine bildiğinizi yapın. Peki o zaman bir enteresan konuya geçeceğim. Yani bunu kapatmadan önce bugün sevgili Ceyda Karan'la da bunu konuşuyorduk. Benim notlarımın arasında vardı ama ön plana çekmek istedim bunu. Şimdi efendim Twitter diye bir gerçeğimiz var. X diye bir gerçeğimiz var. Bu gerçek Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra bambaşka bir yere doğru gitti. Şimdi dün önceki gün, ondan önceki gün ülkede bir sürü değişimler yaşandı değil mi? Böyle acayip acayip işte olmaz dediğimiz şeyler olmaya başladı. İnsanlar işte balyozlarla partilere girdiler. Böyle gaz bulutları şeylerin içinde parti binalarında dolaştı filan. Şimdi buradan yola çıkınca biz aslında bu konuları tartışabilmek, kendimiz gibi olanları anlatabilmek, bilmeyenlere farklı şeyler anlatabilmek, bunları anlatabilmek ve diğer taraftan bazı insanların farklı fikirleriyle de beslenip onları da belki besleyebilmek istiyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için icat edilmiş sosyal medya platformları var. Mesela X. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Eskiden bu Twitter'da, X'te takip ettiğimiz insanların meydanıydı. Yani biz mesela birini takip ediyorduk. O yazdığı zaman görüyorduk. Ona yorum yazanlarla da tanışıyorduk. Onlarla konuşuyorduk. Kendimizi zenginleştiriyorduk. Adam bir yorum yazdığı zaman eğer buna katılmıyorsak da bunun altına bir şeyler söyleyemiyorduk. Ama takip ettiğimiz insanlara bunu yapabiliyorduk. Şimdi algoritma değişti. Bu her gönderinin tek tek algoritma sınavına girdiği bir ortama evrildi. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Artık o şeyin algoritmasında, Twitter'ın algoritmasında şey yok. Sizin takip ettiğiniz insanların yazdığı şeyleri size getirme gibi bir durum yok. Umurunda değil. Siz onu takip ediyormuşsunuz, etmiyormuşsunuz. Umurunda değil Twitter'ın. Twitter şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki sizin mesela şeyiniz var, bir konu takip ediyorsunuz, işte atıyorum işte CHP'nin merkezine nasıl girildi konusunu takip ediyorsunuz. O konuda siz bir şeye like verdiğiniz zaman o like verdiğiniz şeyin konusunda yazan insanları size getirmeye başlıyor. Güzel, tamam, fıstık gibi, ama bize kimi getirmiyor? Bizim esas takip ettiğimiz insanları getirmiyor. Ya arkadaş tamam da ben mesela şu anda Özgür Özel o konuda bir şey yazmamış, bir tane bir şey yazmış. Ben o Özgür Özel'in yazdığını görmek istiyorum. Bunun için adamı takip ediyorum. Bana onu getirsene. Hayır diyor. O diyor ki bak TGRT'deki abi çok güzel bir şey yazmış bu konuda, sana bunu getireyim. İşte Sabah gazetesindeki A Haber'deki bir adam bu konuda şunları şunları yazmış, sana bunu getireyim. Arkadaş getirme, ben onların gazetelerini okumuyorum, sayfalarına girmiyorum. Bana niye onları getiriyorsun? Bana benim takip ettiğim adamları getir. Hayır diyor. Benim algoritmam böyle çalışıyor. Ben sana bunları getireceğim diyor. Dolayısıyla aslında dolaylı olarak size şunu da yapıyor. Siz şimdi mesela takip ettiğiniz insanlarla bir fikir akışı oluşturuyorsunuz değil mi? O sizi istediği fikir akışına doğru götürüyor. Çünkü önünüze kimi getirip kimi getirmeyeceğine karar verebildiğinden dolayı o mesela size işte ne bileyim bak Özgür Özel şunu söylemiş, onun etrafındaki milletvekilleri bunu söylemiş, onu destekleyen gazeteciler bunu söylemiş. Siz takip etmek ve neler olduğunu öğrenmeye çalışırken size alternatif bakış açıları getiriyor o konuyla alakalı. Çok tehlikeli. Çünkü bunlar satın alınabilir şeyler. Yani içinde şöyle bir şey var bunun. Siz eser miktarda para verirseniz araya reklam girebiliyorsunuz mesela. Bu konuda şunlara bakanlara şunları göster diye, bu bir reklamdır yazıyor üstüne ama her zaman yazıyor mu bilmiyorum. Onlar sizin önünüze bunu koyabiliyorlar ve net bir şekilde koyuyorlar. Ben bunun içinden çıkamıyorum mesela, bunu nasıl kabul ediyor bu dünya? Yani eskiden mesela bir de şu vardı. Siz bir fikir, kanaat önderisiniz diyelim ki, takipçilerinizin sayısı kadar bir şekilde ki gücünüz artıyordu. Yani nasıl diyeyim, mesela 100 bin takipçiniz var, Beriki'nin 1000 takipçisi var. Siz ona göre sesinizi daha fazla duyurabiliyordunuz. Artık öyle değil. Bu işte bitti. Şöyle kim o gün gündem konusunda ne kadar uçup kaçıyorsa o kadar onun söyledikleri takip ediliyor. Dolayısıyla ne oluyor? İnsanlar gündemin köpeği haline geliyorlar. O gündem dışında bir şey konuştukları zaman takip edilmiyorlar çünkü. Yani mesela CHP ile ilgili işte kapatma davaları vesaireler falan olurken siz istediğiniz kadar Star Wars konusunda konuşun, kendi aranızda yazışın. Bu oraya yansımıyor. Neden? Çünkü diyor ki abi gündemde bu var, herkes bunu tartışsın diyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Bir, sizin kafanızdaki şeyleri belirleyebildiği gibi sizin o gün ne düşünmeniz gerektiğini de sizin kafanıza sokuyor. İşte bu işin en tehlikeli yanlarına doğru gidiyor. Ha, diğer taraftan da şöyle bir şey var. Eskiden mesela dediğim gibi arkamda 100 bin kişi var, bak ben bir söyledim mi 100 bin kişi bunu görür derken siz, artık olay şuna dönüştü. Aslında sizin şu anda 100 bin koltuklu bir tiyatro sahneniz var. O 100 bin koltukta insanlar oturabilirler ya da oturmazlar. Sizin 100 bin koltuklu bir tiyatro sahnesine sahip olmanız aslında sizin onu 100 bin kişiye götürmeniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla alternatif düşünen insanların fikirleri, bu konuda farklı düşünen insanların fikirleri ya da bugün bunu tartışıyorsunuz ama aslında şu var esas dünyamızda tartışma diyen insanların fikirleri buharlaşıp gidiyor. Ortada bunun zerresi bile kalmıyor. İşte bu yüzden de bizim böylesi şeylerin tuzağına düşmememiz lazım. Eğer birini takip ediyorsunuz, eğer bir fikri takip ediyorsunuz, onu bizzat o insanlardan alın. Ya da ne bileyim basın organlarını takip edin. Mesela Radyo Sputnik'i takip edin. Orada size gerçekten de düşünecek çok önemli konular veriliyor. Bu konuyu kimin nasıl işlediğini biz zaten anlatıyoruz. Anlatamayanları anlatıyoruz dediğimizde zaten buydu. Efendim, ben Serhat Ayan. Haftanın açılışının böyle sonuna gelmiş olduk böylece. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var başlıyor.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan Haber Var programında karşınızdayım. Artık Kurban Bayramı'nın uzun tatiline girdik. Pek çok insan yollarda araçlarıyla, otobüslerle, uçaklarla seyahat ediyor sevdiklerine kavuşmak için. Bayramı birlikte kutlamak için yoğun bir telaş içerisindeler. Büyük kentler hemen hemen boşalmış gibi, yollarda araç trafiği azaldı. Dolayısıyla özellikle şehirler arası yollarda seyahat eden dinleyicilerimiz açısından dikkatli sürmeleri, bayramın acıya, kedere dönüşmemesi için daha dikkatli olmalarını özellikle kendilerinden diliyorum. Tabii Kurban Bayramı tatili başladı dedik. 9 günlük bir tatil söz konusu. Devlet daireleri kapalı. 1,5 günlük idari izinle Kurban Bayramı tatili birleştirilince 9 güne varan bir tatil ortaya çıktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kurban Bayramı'nın ekonomiye etkilerini içeren bir değerlendirme yayınladı. Buna göre Kurban Bayramı süresince 3 milyon 300 bin baş hayvan kesimi yapılacak, kurban kesimi yapılacak ve bunların alımı, satımı, ticari faaliyetleri, kesilmesi, taşınması ve diğer işlemlerle birlikte 192 milyar liralık bir ekonomik cironun, bir ekonomik faaliyetin ortaya çıkacağı hesap ediliyor. Tabii 3 milyon 300 bin kurbanlık kesilecek ama pek çok insan açısından özellikle kurban fiyatlarına yaklaşmak neredeyse olanaksız. Bir taraftan hayır işlemek, hayır hasenet içerisinde olmak isteyen insanlar, diğer taraftan da maddi yetersizlikler nedeniyle diledikleri halde kurban kesimi gerçekleştiremiyorlar. Yine Ziraat Odaları Birliği'nin değerlendirmelerine göre büyükbaş hayvanlarda kurbanlık fiyatları 120 bin ila 450 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise 15 ila 45 bin lira arasında kurbanlık fiyatları piyasada söz konusu. Diğer taraftan tabii bu fiyatlar kilo başına belirleniyor. 480 ile 520 lira arasında kurbanlık hayvanların et fiyatları ve dolayısıyla da fiyatlar bu çerçevede oluşuyor. O yüzden de kurban kesimi yapacak vatandaşlara şimdiden Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz. Ama 7 hisseli büyükbaş hayvan kesmek isteyen bir hayırsever için bile en düşük fiyat 65 bin liradan başlıyor hisse fiyatı. Dolayısıyla kurbanlıklar bir anlamda ateş pahası diyebiliriz. Şimdiden tüm dinleyicilerimin Kurban Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'deki siyaset ve ekonomiden sıcak gündemine geçmek istiyorum. Son birkaç gündür özellikle Ankara'da siyaset oldukça hareketlendi. Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden kurultay davaları ve peş peşe açılan diğer davalarla birlikte bir tartışma ortamı yaşanıyordu. Son olarak İstinaf Mahkemesi özellikle 38. Kurultay'ın 2023 yılının 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. Kurultay'ın iptali yönündeki talepleri daha önce yerel mahkemenin reddetmesine rağmen bu talepleri kabul etti ve bir de tedbir kararı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki kongresinde seçilen yönetimi görevden aldı. Yerine bu kongre öncesinde görevde olan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki parti meclisiyle disiplin kurulu üyelerini göreve getirdi. Tabii bu yargı kararı aslında iktidardan sonra en büyük ikinci siyasi oluşumu temsil eden ana muhalefet partisi açısından ciddi bir kaos yarattı. Genel merkez yönetiminin nasıl el değiştireceği konusunda tartışmalar yaşandı ve sonunda pazar günü polis tarafından partinin kapıları kırılarak içeriye girildi. Aslında hoş olmayan görüntülerdi demokratik siyaset açısından. Ancak bir taraftan da yargı kararının uygulanması talebiyle bu girişimler gerçekleştirilmişti. Ve Özgür Özel ile yönetimi genel merkezi terk etmek zorunda kaldılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki 2023'teki kongre öncesi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de göreve gelme hazırlıklarına hız verdiler. En son yapılan açıklamalara bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü 28 Mayıs'ta genel merkeze giderek genel başkanlık koltuğuna oturacak. Tabii bu Türkiye'de ilk kez olan bir şey. Daha önce de siyasi partilerin kongreleriyle, kurultaylarıyla ilgili davalar açıldı. Örneğin şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi kongresinde genel başkan seçilmişti. Ancak daha sonra bu kongreye yapılan itirazla Numan Kurtulmuş iptal kararı sonrasında genel başkanlığı bırakmak zorunda kaldı ve ardından Has Parti'yi kurdu. Sonrasında da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Geçmişte bu örnekler yaşandı dedik. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları hatırlayacaksınız. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra Necmettin Erbakan ve Recai Kutan o dönemin parti kurmaylarına karşı bir bayrak açtılar. Gelişimciler, yenilikçiler, gelenekçiler, yenilikçiler ayrışması sonrasında Saadet Partisi'nden koptular ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Bu partiyi kurduktan sonra da 2002 seçimlerinde tek başlarına iktidara geldiler. Yaklaşık 25 yıldır da Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Dolayısıyla CHP'de ortaya çıkan bu tablo acaba yeni bir bölünmeyi beraberinde getirir mi? Yeni bir parti çıkar mı? Parti ne zaman olağanüstü kurultaya gider? Tekrar bir delege ve seçmen iradesi yönetimde hakim olur mu ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Tabii biz işin hukuki boyutuna fazla girmek istemiyoruz. Çünkü o hukukçuların alanı, pek çok hukukçu İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararın anayasaya aykırı olduğunu, siyasi partiler kanununa aykırı olduğunu savunuyor. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız da bir açıklama yaptı. Siyasi partiler kanunu ortada dururken medeni kanuna ve dernekler kanununa dayanarak bir mutlak butlan kararının verilmesi hukuka aykırıdır dedi. Fakat MHP daha önce de pek çok davada özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelere yönelik davalarda da tutuklu yargılanmalarla ilgili açıklamalar yapmıştı. Ancak bunun hukuki bir karşılığı olmadı. Dolayısıyla siyasetin boşluk kaldırmayacağını öncelikle vurgulamak gerekiyor. Siyaset boşluk kaldırmaz dedikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tablo mutlaka önümüzdeki dönemde bir şekilde giderilmek zorunda. Çünkü dışarıya yansıyan görüntüye bakıldığında kendi iç sorunlarını diyalog yoluyla çözemeyen bir partinin Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceği kamuoyu nezdinde tartışılıyor. Tabii bu değişimin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan bu olayların oylara, anketlere nasıl yansıyacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhtemelen yeni kamuoyu araştırmaları yapıldığında Kılıçdaroğlu, Özgür Özel görev değişiminin CHP oylarında nasıl bir etki yarattığı ortaya çıkacak. Ancak şunu vurgulamakta yarar var. 2024 yılındaki 31 Mart yerel seçimlerinden sonra birinci parti konumuna gelen Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir anketlerde bu konumunu koruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de tüm ekonomik sorunlara ve krizlere rağmen halen ikinci parti olarak görünüyor. Ama asıl bu anketlerin dikkat çeken bir başka boyutu var. Özellikle kararsız seçmenler, oyunun rengini açıklamayan seçmenler gerçekte bütün anketlerde birinci parti konumunda. İşte onun için 1999'da yine benzer bir siyasi kriz sonrasında Bülent Ecevit liderliğindeki Demokratik Sol Parti'nin 1999 seçimlerinde diğer tüm partileri ve anketleri yanıltarak birinci parti çıkması ve Ecevit'in başbakan olması yaşanmış bir olaydı. Aynı şekilde 2002 seçimlerinde Üçlü Koalisyon Hükümeti ve yeni kurulan Saadet Partisi'nden ayrılarak yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi tüm kamuoyu araştırmalarını yanıltarak tek başına iktidar oldu, seçimi kazandı. O nedenle Türkiye'deki mevcut siyasi tabloda da ben açıkçası farklı bir siyasi yapılanmanın bu rüzgarı özellikle birinci parti konumundaki kararsız seçmeni, mevcut partilerin herhangi birisine meyletmeyen seçmeni arkasına alarak yeni bir rüzgar yakalayacak bir oluşumun yine 99'da, 2002'de yaşandığı gibi bir sürpriz yaşatabileceğini Türkiye'de öngörüyorum. Dolayısıyla ortaya çıkan tabloda herkes artık Türkiye'de seçim ve sandık demokrasisi tartışılır hale geldi. İşte yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor. Dolayısıyla artık AKP'nin kazanmayacağı bir seçimin Türkiye'de söz konusu olamayacağı yavaş yavaş ortaya çıkıyor, belirginleşiyor ve mevcut yönetimin tarzının ve tek adam sisteminin güçlendirileceği yönünde görüşler ve yorumlar beyan edilse de Türkiye'de dediğim gibi seçmen her zaman siyasete son anda damgasını vurdu. Bunun geçmişte siyasi tarihimizde örnekleri var. Tabii şöyle bir noktayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Mutlak Butlan davasının bir başka boyutu daha var. Bu hukuk davasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya ilişkin açılan bir hukuk davasıydı. Bir de bunun ceza davası boyutu var. Aynı şekilde 38. kurultayla ilgili İşte delegelerin iradesine fesat karıştırıldığı ve bunun organize bir şekilde yapıldığını içeren iddialarla açılan bir ceza davası söz konusu. Bu davada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan, o dönemde seçilen Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler ve daha pek çok CHP'li siyasetçi hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanıyor. Şimdi bu davanın da duruşması, yani kurultayla ilgili ceza davasının duruşması da Temmuz ayında yapılacak. Şimdi istinaf mahkemesinden çıkan bu mutlak butlan, yani hukuki olarak böyle bir kurultay gerçekleşmemiştir. Hiçlik ve yoklukla bu kurultayın yargı kararına bağlanması muhtemelen Temmuz ayındaki yine aynı kurultayla ilgili ceza davasını da etkileyebilir. Burada Özgür Özel ve diğer CHP kurmayları için, şu anda genel merkezden uzaklaşmak durumunda kalan CHP kurmayları için siyasi yasak talepleri de gündeme gelebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimale de hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama asıl ilgi çekici nokta bu sürecin kısa bir dönem öncesinde Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in anayasa konusunu gündeme taşımasıydı bana göre. Sayın Akın Gürlek artık Türkiye'de mevcut anayasa işlevini yitirmiştir dedi. Dolayısıyla ana muhalefet partisindeki bu kaos, bölünme ihtimalleri, yeni parti, meclisteki tablonun değişmesi ihtimalleri ve hemen akabinde başlatılacak bir yeni anayasa tartışması, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı uzun süredir bunu gündeme getirmeyi planlıyordu. Bu siyasi tabloda bir yeni anayasanın meclis gündemine getirilerek muhalefetin bu bölünmüş tablosundan bunu meclisten geçirmek veya referandumsuz bir anayasayı hayata geçirmek gibi bir siyasi stratejinin de önümüzdeki günlerde tartışılması, gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel. Tabii mutlak butlan dediğimiz zaman Türkiye'de her zaman siyaset, ekonomi ve yargı üçgeninin birbiriyle çok ciddi somut etkileşimleri söz konusu. Bir siyasi kararın mutlaka ekonomik yansımaları oluyor. Bir yargı kararının aynı şekilde ekonomik yansımaları olabiliyor. Burada da İstinaf Mahkemesi'nin Perşembe günü öğleden sonra açıkladığı karar kısıtlı olarak piyasalarda, borsalarda etki yarattı. Ama asıl etki Cuma günü görüldü ve Cuma sabahı erkenden önce Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, akabinde de Merkez Bankası bir dizi yeni kararı yürürlüğe koydu. Yani dolayısıyla mutlak butlan tartışması her ne kadar siyaset ve yargıda gündemin ilk maddesi olsa da ekonomide de mutlak butlanın mutlak buhrana dönüşmesi ihtimali ortaya çıktı. Yani bir ekonomik buhran, bir ekonomik kriz tetiklenebilir mi bu siyasi gelişmelerin sonucunda? Çünkü geçen yıl 19 Mart'ta benzer bir süreç Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte yaşanmıştı. Merkez Bankası faizleri arttırmak zorunda kaldı. 60 milyar dolara yakın rezerv satmak zorunda kaldı. Şu anda da ilk karar açıklandıktan sonraki 1,5 günlük sürede Merkez Bankası'nın 6,5 ila 10 milyar dolarlık bir rezerv satışı yaptığı resmi kayıtlara, verilere yansıdı. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul'da düşüşler yaşandı, sert düşüşler yaşandı ve burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Türkiye Varlık Fonu devreye girerek yüklü alımlar yaptı, hisse senedi alımları yaptı ve bu sayede en azından borsanın daha fazla kayıp vermesi önlenmiş oldu. Az önce de söyledim, acaba siyasetteki mutlak butlan davası ekonomide mutlak buhrana dönüşür mü? Tartışılan konulardan bir tanesi bu. Merkez Bankası bir dizi kararlar aldı. Bu alınan kararların içeriğine baktığımızda özellikle sıkı para politikalarının daha da sıkılaştırılmasını içeren adımlar atıldığını görüyoruz. Örneğin dar gelirli çalışan kesimlerin, maaşlı kesimlerin maaş hesaplarına ek olarak kullandıkları kredili mevduat hesaplarındaki büyüme oranları düşürüldü. %2'den 1'e düşürüldü. Yani insanların daha az nakit maaşlarından, gelirlerinden hariç bankadan daha az nakit kullanma imkanlarını sıkılaştırdı Merkez Bankası. Bunun yanı sıra bankaların tüketici, bireysel ihtiyaç kredisi, ticari kredi, KOBİ kredisi gibi kullandırdıkları kredilerdeki büyüme oranlarını aşağıya çekti. Yani bankalara böyle bir yükümlülük getirildi. Fazla kredi vermeyeceksiniz denildi. Sıkı para politikası daha da sıkılaştırıldı. Şimdi sadece mutlak butlan kararından sonraki ilk günde alınan kararlar bunlar. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bu kararları yenileri izleyecek. Tabii şöyle bir tespitte bulunmak mümkün. Neden bu mahkeme kararı, ki siyasi kulislerde çok önceden bu kararın alındığı ve ulusal yargı ağı projesine yüklenmesi için uygun zamanın beklendiği yönünde kulis bilgileri yansıyordu bir süredir. Özellikle iktidara yakın medya kuruluşlarında, televizyonlarda, gazetelerde bu konu sıkça dile getiriliyordu. Karar hazır fakat yayınlanması için uygun zaman bekleniyor deniliyordu. Burada da anlaşılıyor ki 9 günlük bayram tatili, yani piyasaların kapalı olduğu bu süre bu kararın açıklanması için uygun bulundu. En azından ekonomik sarsıntıyı, ekonomik depresyonu daha hafif atlatmak amacıyla ve Merkez Bankası da hemen dediğim gibi kararın açıklanmasının ertesi günü, Cuma günü bir dizi karar alarak hem kredi büyümelerini hem harcama imkanlarını kısıtlamış oldu. Fakat şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tür kararlar, politikalar 2023 yılı Temmuz ayından beri uygulanıyor. Merkez Bankası sıkı para politikası uyguluyor. Tüketimi kısmaya çalışıyor enflasyonu dizginlemek için. Fakat geldiğimiz noktada zaten harcama kabiliyetini büyük ölçüde yitirmiş, düşük gelirlerle yaşamını idame ettirmeye çalışan geniş kesimler açısından tüketimi daha da fazla kısmak, harcamaları kısmak, krediye erişimlerini zorlaştırmak, nakit imkanlarını kısıtlamak enflasyonu düşürmedi. Bugüne kadar yapılan benzer uygulamaların sonucu bu oldu. Dolayısıyla artık dezenflasyon programının aynı kararlarla ve aynı şekilde sürdürülmesinin olanaksızlığı bir ölçüde somut bir şekilde ortaya çıktı diyebiliriz. Bunun da ötesinde artık çok ciddi bir tüketim enflasyonu değil, maliyet enflasyonuyla Türkiye karşı karşıya. Yani insanlar çok para harcadıkları için, çok tükettikleri için enflasyon yükselmiyor. Aksine girdi maliyetleri, enflasyona dayalı, kura dayalı, enerji ithalatına dayalı maliyetlerde olağanüstü artışlar yaşandığı için artık enflasyon yükseliyor ki zaten insanlar gıdaya ve diğer tüketim mallarına çok zor erişir hale geldiler. O nedenle de Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin mutlak butlanla ilgili istinaf mahkemesi kararından sonra devreye koydukları sıkı para politikasını daha da sıkılaştırma yönündeki adımların önümüzdeki dönemde pek de olumlu sonuçlar vereceğini, enflasyonu aşağıya çekeceğini söylemek bana göre güç görünüyor. Diğer taraftan Haziran ayında, 11 Haziran'da Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplanacak ve yeni faiz kararını açıklayacak. Muhtemelen o güne kadar siyasi gerilimin daha da tırmanması, mecliste, parlamentoda ve siyasi partiler nezdinde yaşanacak diğer gerginliklerle ekonomik yansımaların daha görünür hale gelmesi yeni bir faiz arttırımını zorunlu kılabilir. Nitekim bu konuda uluslararası bankalar beklentilerini peş peşe açıklamaya başladılar. Özellikle de JP Morgan gibi Merkez Bankası kararlarını daha önce bilmesi ve daha önceden değerlendirmesiyle ön plana çıkan uluslararası finans kurumlarından bir tanesi JP Morgan, 11 Haziran'daki para politikası kurulunda 3 puanlık bir faiz artışı yapılabileceğini öngördü. Yani şu anda %37 olan politika faizinin %40'a çıkabileceği yönünde bir görüş açıkladı bu uluslararası banka. Diğer bankalar da benzer görüşleri açıkladılar. 1 puan, 2 puanlık faiz artışlarının gündeme gelebileceğini beklentileri olarak dile getirdiler. Bu tabii faizlerde yeniden bir yükseliş trendinin başlaması anlamına geliyor. Kaldı ki şu anda %37 olarak kağıt üzerinde ilan edilmiş olan politika faizi fiilen bankalar tarafından %40-45 olarak uygulanıyor. Mevduat faizlerinde daha yüksek oranlar, kredi faizlerinde %50'leri aşan faizler söz konusu. O nedenle politika faizi aslında bir gösterge niteliğinde, fakat fiilen gerek finans kesiminde gerekse piyasalarda bu faizin fazla bir geçerliliğinin olmadığını, bunun en az 4-5 puan üzerinde faizlerin şu anda piyasada söz konusu olduğunu düşündüğümüzde, Haziran ayında eğer ek bir faiz artışı daha yapılırsa o zaman krediye erişim, finansa erişim ve yatırım benzeri kararları alma süreci daha da zorlaşacak demektir. Ki Merkez Bankası da zaten sıkı para politikasını daha da sıkılaştırma yönünde attığı bu adımlarla büyümeyi, ekonomik canlanmayı, tüketim harcamalarını kısmayı hedefliyor ve bu yolla enflasyonu aşağı çekme düşüncesini göstermiş oluyor. Ancak dediğim gibi 2023 yılından beri benzer kararlar sıkça alındı, uygulandı. Talep enflasyonunu kısma yönünde adımlar atıldı. Ücretler mevcut enflasyona değil, hedeflenen enflasyona endekslendi ve düşük oranlarda zam yapıldı. Buna rağmen 3 yıl önce bu program uygulanmaya başlandığında %38-39 seviyesinde olan yıllık enflasyon ancak %37'ye, %32'ye düşürülebildi. Bu da programın başarılı olamadığını, çok kapsamlı ve radikal bir program değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla alınan bu kararlardan sonra talep daha da baskılanacak, ekonomi yavaşlayacak, büyüme hızı yavaşlayacak, nakit bulmak, nakit kullanmak zorlaşacak, şirketlerin ve bireylerin banka kredilerine erişimi güçleşecek ve bütün bu tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde, geniş bir resim olarak değerlendirdiğimizde önümüzdeki aylarda ve muhtemelen Ağustos-Eylül aylarından itibaren yüksek faizler, nakde erişimin zorlaşması, harcamaların olanaksız hale gelmesi, borçların, kredilerin, kredi kartı borçlarının ödenmesini daha da zorlaştıracak ve mevcut tabloda zaten ciddi oranda yükselen geri ödenemeyen krediler, yasal takibe intikal etmiş kredilerle ilgili riskler çok daha büyüyecek. Tabii bu siyasi belirsizlik, Özellikle siyasetin omurgasını oluşturan iktidar karşıtı ana muhalefet partisinde ortaya çıkan bu tablo Türkiye'deki siyasi ekonomik riskleri de arttırdı diyebiliriz. Özellikle Türkiye çok ciddi bir sıcak para riskini taşıyor. Çünkü dış kaynak ihtiyacı olağanüstü düzeyde olduğu için yüksek faizle dışarıdan sıcak para çekmeye çalışıyor. Şu anda geniş tanımlı Merkez Bankası rakamlarına göre geniş tanımlı sıcak para tutarı 340 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Dar tanımlı sıcak para ise 200 milyar doların üzerinde, yani sıcak para dediğimiz bu varlıklar olası bir risk durumunda her an Türkiye'yi terk edebilecek, Türkiye'den çıkış yapabilecek paralar, yabancıların kullandığı, Türkiye'ye getirdiği paralar yüksek faiz getirisi elde etmek için. Dolayısıyla da borsada şu anda 43 milyar doların üzerinde yabancılara ait hisse senedi portföyü söz konusu. Hisse senedi, bono, tahvil ve diğer menkul kıymetlerde yabancıların yüz milyarlarca dolarlık varlıkları bu tür siyasi ve yargısal risk tablosunun ortaya çıkması durumunda her an Türkiye'yi terk edebilir ve bu tutarın 300 milyar doları aşmış olması da ekonomi açısından ciddi bir kırılganlık ve risk unsuru diyebiliriz. 1982 yılında bir İtalyan çift, Romina Power ve Albano, bir şarkı yayınladılar. Felicita diye. İtalyanca Felicita, Türkçe'ye mutluluk olarak çevirebiliriz bu şarkıyı. Mutluluk uzaklara gitmek için el ele tutuşmaktır. Mutluluk senin masum bakışındır. Mutluluk akan bir ırmağın suyudur. Mutluluk bir ekmek ve bir bardak şaraptır. Mutluluk beklenmeyen bir telefondur. Aşk dolu bir kalbin üzerinde birleşen ellerdir diyorlardı Romina Power ve Albano. Ve bu şarkı kısa sürede bütün dünyada dillerden düşmez oldu. Herkes mutluluk şarkısını söyledi. Ancak talihsiz bir olay, 1994'te çiftin Amerika turnesinde küçük kız çocukları Yelena kayboldu. Gizemli bir şekilde kayboldu. Ve bugüne kadar bir daha da bulunamadı. Yelena'nın akıbetini ne annesi babası ne de polis ortaya çıkartabildi. Ve bu şarkı dilden dile mutluluk olarak yansısa da artık Romina Power ve Albano için bir hüzün şarkısına dönüştü. Onlara şöhreti getiren bu şarkı. Şimdi birlikte dinleyelim. Felicita.

Romina Power ve Albano'dan dinledik Felicita. Onlar mutluluk dedi fakat şöhreti yakaladıkları bu şarkı az önce sözlerimde de vurguladığım gibi kaybettikleri ve bugüne kadar bir daha ne akıbetini öğrenebildikleri kızları Yelenyat sonrasında mutsuzluğa, hüzne dönüştü. Peki mutluluk dediğimiz zaman Türkiye'de mutluluk. Neden gençlerimiz mutsuz, neden insanlarımız mutsuz? Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve uluslararası kurumların yapmış oldukları mutluluk endeksi araştırmalarında Türkiye mutsuz ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle 2016'dan sonra genç nüfusta mutluyum diyenlerin oranı giderek geriliyor. Şöyle bir baktığımız zaman dünyanın en mutlu ülkeleri başta Finlandiya olmak üzere İskandinav ülkeleri Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç gibi ülkeler dünyanın en mutlu ülkeleri. Hatta öyle ki neredeyse yılın 9-10 ayı buzlarla kaplı İzlanda bile Türkiye'den daha mutlu. Neden? Çünkü bu ülkede insanlar sabah kalktıkları zaman başlarına ne geleceğinden bir haber, bir hayat sürmüyorlar. Önlerini görebiliyorlar. Çocuklarının geleceği, eğitimi, yaşamı, kendilerinin ekonomik ve sosyal güvencesi, sağlık güvencesi açısından bir sorunları yok. Dolayısıyla da başbakanlar, ülkeyi yönetenler nohut oda bakla sofra misali Türkçedeki tabirle iki oda bir salon evlerde oturuyorlar. Vatandaşlarıyla birlikte aynı apartmanlarda aynı daireleri paylaşıyorlar. İşlerine bisikletleriyle gidiyorlar. Diğer kamu çalışanları gibi öğle tatillerinde mesailerine ara verdiklerinde bir kafede eşleriyle, dostlarıyla, yakınlarıyla buluşup sohbet ediyorlar ve tekrar işlerine dönüyorlar. Böylesine öngörülebilir bir ülke tablosu. Parlamentolarda siyasi rekabet yok mu? Var, ancak şeffaf, hukuka uygun ve adil bir temel üzerinde yürütülüyor bu rekabette. Şimdi Türkiye'de bir genç olduğunuzu varsayın ve Bilgi Üniversitesi'nde öğrencisiniz, sabahleyin uyandınız, binbir emekle kazandığınız, sınavlardan geçerek kaydınızı yaptırdığınız üniversiteniz bir gece vakti resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldı. 1996 yılında kanunla kurulan Bilgi Üniversitesi 30 yıldır eğitimini sürdürüyor. Bugüne kadar 70 bin mezun vermiş. 29 bin öğrencisi var. 1000'den fazla akademik kadrosu var. 1000'den fazla idari personeli var. Yani 40 bin kişi, 50 bin kişiye varan bir kitleyi bünyesinde topluyor. Aileleriyle birlikte 150 bin kişi cuma sabahından bu yana bir kabus yaşadılar. Geleceklerinin belirsizliğe girdiğini, ne olacağını bilemez hale geldiler. Öğrenciler üniversite kampüsünü işgal etti, çadırlar kurdular. Haziran ayında mezuniyet bekleyen öğrenciler bir anda üniversitelerinin kapatıldığını ve mezun olamayacaklarını öğrendiler. Binlerce dediğim gibi akademisyen işsiz kaldığını, iş akitlerinin feshedildiğini bu kararla öğrendi. Fakat dün gece tekrar bir karar daha yayınlandı ve Sayın Cumhurbaşkanı bu kararla 72 saat önceki kapatma kararını geri aldı ve Bilgi Üniversitesi'nin tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı da Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir hassasiyet göstererek Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin ve ailelerinin mağduriyetini önlemek için bu adımı atmıştır dedi. Kendilerine sunulan bir rapor sonrasında bu kararı gözden geçirmiştir dedi. Şimdi 72 saat arayla binlerce insanın geleceği belirsiz hale geliyor. Aileler, çocuklar, gençler bir anda kahroluyor. Ama diğer taraftan 72 saat sonra tablo değişiyor. Ekonomide de benzer bir tablo sıkça yaşanıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla bir dizi ekonomik önlemler alınıyor. Ertesi gün iş dünyasından veya başka kurumlardan itirazlar gelince bu karar yanlışmış, bunu düzeltelim denip karar geri çekiliyor bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla. Hatırlayacaksınız 2024 yerel seçimler öncesinde Akbelen'deki zeytinlikler için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı Cumhurbaşkanı tarafından. Fakat arkasından AK Parti'nin Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın dedi ki ya biz zaten insanlar tepkili, böyle bir acele kamulaştırma bizim buradaki oylarımızı etkileyebilir ve karar geri çekildi. AK Parti seçimi kaybetti ama daha sonra tekrar yeni bir Cumhurbaşkanı kararıyla aynı bölge için acele kamulaştırma kararı yürürlüğe konuldu. Dolayısıyla tabloya böyle baktığımız zaman
Neden Türkiye'de insanlar, gençler mutsuz, aileler, çalışanlar mutsuz? Pek çok ülkede bunlar neden yaşanmıyor diye baktığımız zaman çok ciddi bir yapısal ve kurumsal erozyonun söz konusu olduğunu öngörmek mümkün. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kararnameyi imza için götürenler, Bilgi Üniversitesi kapatılsın kararnamesini imzaya sunanlar 72 saat sonra nasıl bir gerekçeyle efendim yanlışmış bu karar, bunu geri alalım diye bir gerekçe sundular ki Bilgi Üniversitesi dediğim gibi 30 yıllık Türkiye'nin köklü özel üniversitelerinden bir tanesi, Can Holding soruşturması, kara para soruşturması kapsamında el konulmuştu. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmişti ve kayyum atanmıştı. Ancak sonrasında kayyum yönetiminden de vazgeçildi ve üniversite kapatıldı. Dediğim gibi bugün de tekrar açıldı. Bundan kısa bir süre önce yine şehir üniversitesi benzer bir kararla kapatıldı. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Anayasa Mahkemesi diyor ki kanunla üniversite kurulur ve kapatılacaksa da kanunla kapatılır. İdari kararlarla üniversiteler kapatılamaz diyor. Buna rağmen, ortada böyle bir Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, dediğim gibi böyle bir idari işlem yapıldı ve insanlar mutsuzluklarına yeni bir sayfa daha eklemiş oldular. 72 saatlik bir kabusun ardından yeniden üniversite açılmış olsa da eminim bu öğrenciler, bu gençler sabah kalktıklarında öngöremedikleri bir ülkede yaşadıkları için tabii ki mutsuz olacaklar. Aileleri çocuklarının geleceği için kaygılanacak. Böyle bir tablo söz konusu. Bunun da hızla giderilmesi, eğitim hakkının, diğer ekonomik hakların, sosyal hakların herkes için eşit şekilde sağlanması kaçınılmaz. Çünkü meclise sunulan torba yasada yabancı sermaye için benzer güvenceler getirilmişti ve bu kanun genel kuruldan geçti, yasalaştı. Ancak Türkiye Yeminli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odaları Birliği bir açıklama yaptı. Dedi ki torba yasayla yürürlüğe konulan bu vergi muafiyetleri, yabancı sermayeye tanınan bu istisnalar hem anayasaya aykırı, hem vergi adaletine aykırı, hem de mükellefler arasında çok ciddi eşitsizlikler yaratacak. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde benzer düzenlemeler var. İspanya'da yabancılara, yabancı yatırımcılara tanınan vergi istisnası süresi azami 5 yıl. Oysa meclisten geçen yasada bu süre Türkiye'de 20 yıl olarak yasalaştı. 2047 yılına kadar yabancı yatırımcılar Türkiye'de %100 vergi muafiyeti ve istisna sahibi olacaklar. Diğer taraftan İspanya'nın veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinin 4 misli süreyle vergi istisnası getiriliyor. Tamam, kaynak yaratmak amaçlanıyor, yabancı sermayeyi çekmek amaçlanıyor ama tam bu yasanın Meclis Genel Kurulu'ndan çıktığı gün Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı Londra'da uluslararası yatırımcılarla görüşüyorlardı, toplantı halindelerdi ve bu yasayı anlatıyorlardı. İşte Türkiye'ye gelin, yatırım yapın, sermayenizi getirin, vergi istisnalarından yararlanın diyorlardı ki İstinaf Mahkemesi'nden bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik 3 yıl önceki genel kurulun iptali kararı çıktı ve bir anda bu sefer siyaset karıştı. Dolayısıyla vergi borçlarına, SGK borçlarına getirilen 72 aylık yapılandırma, %39'a varan tecil faizi uygulanmasıyla bu yapılandırmanın da neredeyse fiilen olanaksız hale gelmesi, yüksek maliyet artışlarıyla böyle bir tabloda bir yabancı yatırımcı çok kısa dönemlerle eğer yüksek faiz varsa ve olağanüstü kazançlar elde etmesi mümkünse Türkiye'ye gelir ama ertesi sabah neyle karşılaşacağını bilmediği bir ekonomide çok uzun süre tabii ki kalmaz. Ve dediğim gibi hele ki gelişmiş ülkelerde, başta Türkiye'nin de üyeliğine aday olduğu Avrupa Birliği'nde yabancı yatırımcılara tanınan vergi istisna süresi 5 yıl iken bunun 4 misline varan bir süreyle yabancı yatırımcılara vergi istisnası getirmek, borcu olanlara 72

bir başka göstergesi. Sevgili dinleyiciler, zaman zaman Ankara'dan Haber Var programında sizlerle bazı şarkılar paylaşıyoruz ve kısaca o şarkıların öykülerini de aktarmaya çalışıyorum, sözlerini aktarmaya çalışıyorum. Luz Casal, İspanyolların diva diye nitelendirdikleri şarkıcılardan bir tanesi. Özellikle ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın şarkıları, filmlerinde şarkıları söyleyen bir sanatçı ve bu filmlerdeki şarkılarıyla da ünlenen, pek çok şarkısı dillere destan olan bir şarkıcı Luz Casal. Historia de un amor, bir aşk hikayesi şarkısı da bunlardan bir tanesi. Artık benimle değilsin aşkım, ruhumda sadece yalnızlık var. Çünkü Tanrı daha fazla acı çekmem için beni sana aşık etti. Sana tapmak benim dinimdi. Bu eşi benzeri olmayan bir aşk hikayesi. Luz Casal.

Eminim hepinizin kulaklarının aşina olduğu Historia de un Amor şarkısını Luz Casal'dan dinledik, İspanyol Diva'dan. Türkiye-Ermenistan arasında son dönemde bir yakınlaşma söz konusuydu. Özellikle Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Karabağ'ın Azerbaycan topraklarına tekrar katılmasının ardından Güney Kafkasya'da ilişkilerde bir yumuşama söz konusuydu. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan bu açıdan üçlü bir işbirliği

0: Birini de gündemlerine almışlardı. Özellikle Başbakan Nikol Paşinyan, Ergenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu konuda çok cesur adımlar atmaya başladı. Son dönemde Avrupa Birliği ile de yakınlaşma içerisinde Avrupa Birliği zirvesi Erivan'da geçtiğimiz günlerde yapıldı. Türkiye'de burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından temsil edildi ki Ermenistan Sayın Cumhurbaşkanı'nı davet etmişti bu toplantıya. Dolayısıyla Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu yakınlaşmanın somut bir adımı daha yürürlüğe girdi. İki ülke arasında Gürcistan üzerinden demir yolu ithalat ve ihracatı açıldı, demir yolu ticareti. Bu çok önemli bir gelişme çünkü daha hatırlayacaksınız 2009-2010 yıllarında Türkiye Ermenistan açılımı yapmıştı. İsviçre'de Türkiye ile Ermenistan arasında müzakereler yürütülmüştü. Fakat o dönemde bu müzakerelerden somut bir sonuç çıkmadı. Arkasından farklı gerginlikler yaşandı ve ilişkiler yeniden koptu. Şimdi gelinen aşamada demir yolunun, iki ülke arasındaki demir yolunun ticarete açılması çok ciddi bir yumuşama belirtisi. Nitekim Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir teşekkür açıklaması yaptı. Azerbaycan demir yolunu takiben Gürcistan üzerinden Türkiye ile ticaret yollarının açılması ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir dedi, çok önemli bir adımdır dedi. Çünkü 7 Haziran'da Ermenistan'da genel seçimler var. Parlamento ve milletvekili seçimleri yapılacak. Nikol Paşinyan bu açılımla birlikte seçimlerde yeni bir iktidar dönemi daha kazanmayı hedefliyor. Ancak muhalefet özellikle Türkiye ile ilişkilerin bu şekilde hızla yumuşatılmasından, diğer taraftan Batı ile yakınlaşılmasından ve Rusya'dan uzaklaşılmasından dolayı rahatsızlığını sıkça dile getiriliyor ve Paşinyan'a bir muhalefet de söz konusu. Tabii 7 Haziran'daki seçimler bu açıdan komşumuz Ermenistan'la önümüzdeki dönemdeki gelecek ilişkiler açısından kritik bir dönem, kritik bir viraj olabilir. Hatırlayacaksınız geçmiş yıllarda sınırlar açıldığı zaman aşamalı olarak Türkiye'ye oldukça ciddi sayıda Ermeni işçi gelmişti. Tekstilden diğer sektörlere kadar pek çok alanda istihdam edilmişti bu işçiler. Şimdi yeni bir ekonomik açılım sürecinin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Bir başka dış ekonomik gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu her yıl yaptığı gibi üye ülkeler ve tam üyeliğe aday ülkelerle ilgili ekonomi raporları hazırlıyor. Türkiye ile ilgili yeni raporunu da geçtiğimiz hafta açıkladı Avrupa Birliği Komisyonu. Aslında pek iç açıcı tespitler yok. Bizim sıkça programımızda vurguladığımız makro göstergelerdeki olumsuz gelişmeler Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye ekonomi raporuna da yansımış vaziyette. Örneğin yıl sonu için 2026 yılında enflasyonun %28'in üzerinde olacağını öngörüyor Avrupa Birliği Komisyonu. 2027 yılında ise %20'nin üzerinde bir enflasyon beklentisini gündeme getirmiş durumda. Dolayısıyla hükümetin %16'dan Merkez Bankası'nın %24'e çıkarttığı enflasyon hedefi, hatta yıl sonu için de %26 olarak dile getirdiği ara hedefi dikkate aldığımızda Avrupa Birliği Komisyonu resmi öngörülerin de üzerinde bir enflasyon beklentisi içerisinde Türkiye ekonomisi açısından. Enflasyonun neden arttığı konusunda da Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporunda bazı tespitler var. Örneğin kamu fiyatlarında yapılan yüklü zamlar, yılbaşında yapılan yüklü zamlar enflasyonu yukarı çekti diyor Avrupa Birliği Komisyonu. Vergi artışları, özel tüketim vergisi, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, köprü, otoyol ve benzeri kamu altyapı ücretlerindeki fiyat zam artışları, hizmet fiyatlarındaki artışlar enflasyonu yukarı çekti. Buna karşılık gelir açısından da çok düşük zamlarla kitlelerin alım gücü zayıflatıldı diyor raporunda Avrupa Birliği Komisyonu. Aynı şekilde gıda fiyatlarında kesintisiz ve sürekli artışların söz konusu olduğunu, önümüzdeki dönemde de bu artışlarda bir düşüşün, bir yavaşlamanın olmayacağını öngörüyor Avrupa Birliği Komisyonu. Bir başka tespit, özellikle bunu biz de sıkça programlarımızda vurguluyoruz. Türkiye'de kiralar gerek Avrupa Birliği gerekse Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ülkeleri sıralamasında Türkiye kira fiyatlarındaki artışlarda birinci sırada. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu da bu tespiti yapmış, kiralarda olağanüstü yükselişler var diyor ve geniş kesimlerin gelir ve ödeme güçlerini aşan düzeydeki kira artışları aynı zamanda konut giderlerindeki diğer ek faturalarla birlikte, örneğin elektrik, doğalgaz, su ve benzeri ısınma gibi benzeri giderlerdeki artışlarla birlikte enflasyonu tetikleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Diğer taraftan Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporunda son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla, bu saldırıdan özellikle de enerji başta olmak üzere en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye'de enerji fiyatlarına neredeyse gündelik hale gelen zamlar nedeniyle de enflasyonun negatif etkilendiğini, olumsuz etkilendiğini, dolayısıyla yıl sonu için %30'a yaklaşan bir enflasyon beklentisini Türkiye raporunda dile getiriyor Avrupa Birliği Komisyonu. Bunlar tabii Türkiye ekonomisinin bilinen gerçekleri. Biz de bu tespitleri zaman zaman yapıyoruz. Ancak ekonomi yönetiminin iddiası tam aksine, dezenflasyon programının, enflasyonla mücadele programının başarılı bir şekilde sürdüğü yönünde. 3 yıldır uygulanan bu programın başarısının hangi ölçülerle belirlendiği, hangi ölçülerde somutlaştığını da açıkçası herkes gibi biz de merak ediyoruz diyebiliriz. Evet, belki önümüzdeki dönemde ekonomiyi rahatlatacak bir başka gelişme, yine güncel ve sıcak bir gelişme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafından geldi. Hemen hemen iki tarafta anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu, yakın bir dönemde somut bir anlaşmanın kamuoyuna açıklanacağını dile getiriyorlar. Ancak Amerika tarafı biraz daha temkinli, yine ısrarcı bir şekilde ya İran anlaşmayı tamamıyla kabul eder ya da durum eskisinden de beter olur diyor. Anlaşmanın içeriğinde de zenginleştirilmiş uranyumdan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına varana kadar bir dizi ilkeler üzerinde tartışmalar devam ediyor. Dolayısıyla İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu müzakerelere İsrail karşı çıkıyor. Trump'ı etkilemeye çalışıyor. İran'la anlaşırsanız İran'ı bir daha tutamazsınız diye telkinlerde bulunuyor İsrail Başbakanı Netanyahu. Ancak Trump anlaşıldığı kadarıyla Kasım ayında yaklaşan ara seçimler nedeniyle siyasi kayıplarını da gözeterek, zaten Amerika çok ciddi ekonomik kayıplara uğradı bu savaş nedeniyle, milyarlarca dolarlık askeri harcamalardan kaynaklanan kayıplar söz konusuydu, daha fazla bu işi sürdürmek istemiyor anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri. En azından ilk etapta ateşkesin 60 güne uzatılması gibi bir ihtimal güçlü bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye açısından da olumlu yansımalar olabilir. Hürmüz Boğazı'nın açılması, enerji akışının normalleşmesi, enerji fiyatlarının küresel piyasalarda normal seviyelerini tekrar görmesi, her ne kadar etkisini 3-4 ay içinde olumlu şekilde gösterecek olsa da Türkiye'nin kısa dönemdeki negatif göstergeler açısından olumlu yansımalar yaratabilir diyerek sözlerimi noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, programıma burada son verirken hepinize sevdiklerinizle, ailenizle mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Hoşça kalın.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Tam senenin yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atacakken bir anda karşılaştığımız hastalıklar bizi tatil boyunca yatağa düşürebilir. Peki bunun ardında nasıl bir mantık yatıyor? Hollandalı psikolog Ed Wingerhout bu duruma tatil hastalığı adını veriyor. Ancak henüz tıp literatürüne geçmediğinin de altını çiziyor. 2000 kişinin incelendiği çalışmada araştırmacılar nüfusun yaklaşık %3'ünün hafta sonu veya tatil hastalığından muzdarip olduğunu tespit etti. Sonunda tatile çıkıp rahatlama şansına erişince iş hayatımızdaki stresle baş etmemizi sağlayan hormonların dengesi bozuluyor ve bizi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Adrenalin stresle baş etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de yine strese karşı kortizol hormonu var. Fakat bu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O halde stresten çıkıp rahatlama ortamına geçip de denge bozulunca hastalıklara kapı aralanmış olabilir. Fakat bu hipotezin doğruluğunu kanıtlayan yeterli araştırma yok. Bir başka olası senaryo ise bizlerin aslında işteyken de hasta olduğumuzu fark etmeden tatil zamanına kadar dişimizi sıkmamız ve rahatladığımızda ise hastalığımızın farkına varmamız olabilir. Belki de yoğun iş temposu altında vücudumuzun verdiği sinyallerden görmezden gelerek normalde hasta olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak tatilde rahatlayıp gevşediğimizde bedenimizin bize bildirdiği bu sinyalleri daha net hissediyor olabiliriz. Tatilde olmanın verdiği huzur ve gevşeme hissi, iş stresiyle mücadele etmemize yardımcı olan hormon dengesini bozabilir ve bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Stres anlarında adrenalin bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, kortizol hormonu ise bu dengeyi alt üst ederek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin yankıları sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta Genel Merkez'e gidecek. İstanbul'da bayram boyunca 54.334 sağlık personeli görev yapacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'ye mutlak butlan kararı için AK Parti'den ilk açıklama geldi. Ömer Çelik, çatışmanın CHP'lerin kendi içinde olduğunu ve AK Parti'nin bu olayın bir yerinde taraf olmadıklarını söyledi.
2: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Siyasi zorbalığa izin vermeyiz, bu hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız dedi.
2: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız.
1: İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği tartışmasında da yeni gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs Perşembe günü Kurban Bayramı'nın ikinci günü partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Yükseköğretim Kurulu'ndan da karara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşanmaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanlığınca İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin mali yapısının koruma altına alındığına işaret edilerek başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata tam uygunluk sağlandığı ve üniversitede hali hazırda 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel, 1000 kısmi zamanlı akademik personel, stajyer ve çalışan öğrenci bulunduğu bilgisine yer verildi. Tunceli'de sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın yarın New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın mahkemede iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor. İstanbul'da bayram boyunca 54.334 sağlık personeli görev yapacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince kentte 54.334 sağlık personelinin görev yapacağını belirtti. Güner, Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde 53 kamu hastanemiz, 23 ağız ve diş sağlığı merkezimiz ve 36 evde sağlık hizmetleri ekibimizde görev yapan 47.312 sağlık personelimiz, 364 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzda görev yapan 7.022 sağlık personelimiz, toplam 54.334 sağlık personeliyle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz dedi. ABD ve İran arasında nükleer gerilimi düşürecek geçici bir anlaşma için arabulucular devreye girdi. Türk diplomatik kaynaklar tarafların garantiler, aşamalandırma ve izleme mekanizmaları üzerinde çalıştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası anlaşmanın ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını belirtti. Trump, İran'la olası anlaşmaya ilişkin Obama döneminde imzalanan ortak kapsamlı eylem planı felaket ve başarısız diye nitelerken, bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını, kendisinin yapacağı anlaşmanın bunun tam zıttı olacağını savundu.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 13.798 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.776, çeyrek altın 11.034, tam altın 43.975, ata altın ise 45.078 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. Kupanın izini sürüyoruz.
5: Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçi için de diyor ki zeka seviyesi düşük, taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçi'de futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
6: Hala futbolun kralı, kralları denebilir.
4: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
7: İsrail, Asya ve Afrika hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor. Kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
4: Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü.
5: Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
7: Evet.
4: O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
8: Ben Sputnik vasıtasıyla, evet, Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
9: Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
10: Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
9: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
11: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
12: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
13: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 25 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftaya daha başlıyoruz. Bu hafta iki gün yayındayız. Tabii bayram haftası, bayram uzatıldı 9 güne ama hala çalışanlar var elbette. Onların bizi dinlediğini umuyoruz. Dünyadaki gelişmeler çok parlak olmasa bile. Programda size her zaman olduğu gibi son gelişmeleri aktaracağım. Tabii İran savaşı, Donald Trump tekrar İran'ı bombalayacak mı, bombalamayacak mı? Papatya falı açtığımız Pakistan arabuluculuğundaki müzakereler. Hafta sonu bu oyun devam etti. Bugün İran heyeti Doha'ya gidiyor. Nükleer programı müzakere etmeyeceğiz diyordu İranlılar ama Katar'da görüşmeler olacağı anlaşılıyor. Aktarmaya çalışacağım gelişmeleri, kim ne diyor. Donald Trump'ın yine son tweet'i var, ya da tweet demeyelim, sosyal medyadan, kendi sosyal medyası Truth Social'dan. paylaşımları var. Trump tabii bütün hafta sonu paylaşım yaptı. Orta Doğu Birleşik Devletleri diye başladı. Bir ara adios diyordu. Bir ara üzerine bir takım yazılar yazdığı bombalar paylaştı. Şimdi de Körfez devletlerine diyor ki hepiniz İbrahim Anlaşmalarını imzalayın. Biz de İran'la bu savaşı bitirelim. Tabii bir İbrahim Anlaşmaları İsrail'le normalleşme için Donald Trump yönetiminin ilk döneminden kalma girişimi. Körfez Arapları buna tabii içlerinden yanaşanlar olmuştu ama Suudi Arabistan tabii daha temkinli yaklaşıyor. Aktaracağım gelişmeleri. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Donald Trump'ın paylaşıp daha sonra sildiği paylaşım çok konuşulmuştu. Aynı zamanda bölge liderleriyle telekonferans yaptı. Ve tabii son durum Hürmüz'de durum. İsrail'de durum. Netanyahu yönetiminin olası bir anlaşma için tedirgin olduğu söyleniyor. Hepsini aktaracağım size. Aynı zamanda Avrupa'da da tabii NATO zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Avrupa ne yapsak neyse Rusya'yı daha kötü vursak hesaplarında, öyle diyeyim size. Trump yönetiminden çok da umduğunu bulamıyor gibi Avrupalılar ama o kadar basit değil elbette. Hafta sonu ben size Cuma günü Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Starobelsk'teki çocuk ve genç katliamını aktarmıştım. Ama tabii olaylar ilerledi. Gerçekten can kaybı sayısı arttı. Enkaza döndü. Batılılar sahneleme diye iddia ettiler. Rusya gazetecilerin, Rusya'da konuştu akredite gazetecilerin götürdüğü katliam bölgesine enkaz altında kalan çocuklar, 21 çocuk ve genç can verdi. Ukrayna'nın 3 dalga halinde Ukrayna ordusunun vurduğu yurt binasında. Büyük tepki var tabii Rusya'da. Güvenlik Konseyi'nde tartışmalar gerçekten utanç vericiydi. İnsan haklarından bahseden özellikle Batılılar ve Avrupalılar açısından aktaracağım size. Tabii ben size bir süredir Orta Doğu'nun gölgesinde kalıyor ama Rusya'ya karşı açılan İHA savaşı, Avrupa'da İHA üretip Ukrayna'ya sözde vererek oradan İHA'ları fırlatıyorlar. Baltıklarda büyük panik, İHA paniği yaşanmasına yol açtılar bu İHA savaşında. Doğrudan Rusya'yla savaşta değiller ama dolaylı yoldan bunları yapıyorlar. Tabii bu İHA'lar dönüyor dolaşıyor Lugansk gibi yerlerde, ayrıca sınır bölgelerinde can alıyor. Bugün birazcık Ukrayna dosyasına bakacağız. Bu katliamda önemli. Tam da işte Ukrayna çocukları üzerinden bir takım anlatılar tesis edilirken Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde çoluk çocuk demeden katledilmesi. Tabii bunun Rusya'da nasıl karşılandığı, ara ara bağlanıyoruz, değerlendirmeleri alıyoruz. Sayın Onur Sinan Güzaltan, hukukçu yazar, programın son bölümünde konuğum olacak. Orada bütün olup bitenler nasıl anlaşılıyor? Tabii işin siyasi ve jeopolitik yanlarıyla birlikte konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli canlı yayınlar için. Yine aynı şekilde X üzerinden Radyo Sputnik TR hesabından canlı yayınları dinleyebilirsiniz ve Telegram, Sputnik Türkiye'nin Telegram hesabına katılmanız yeterli. Hem canlı yayınlıkları hem de arkadaşlarım bitince kayıt linklerini paylaşıyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler buradan dinleyebilir diyelim ve başlayalım eksene.
14: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
13: Evet, önce İran Savaşı'ndan, Türkiye'nin yakından izlediği kendi bölgesinde İran Savaşı'ndan başlayacağım. Hafta sonu tabii bugün benim hesaplarıma göre 89-90 gün, yani 3 ay artık oluyor. 40 günü tabii yoğun bir bombardıman oldu. Ondan sonra daha gerilimli bir tekrar tekrar aynı döngüyü İran'da yaşadık. Müzakere döngüsü diyelim. Sadece bir tur görüşme yapılabildi. O da Pakistan'da, İslamabad'da hatırlarsanız. İkinci tur olmadı. Çünkü İran'ın Hürmüz kartını kullanması, asimetrik savaşa başvurması Amerikan yönetimini açıkça köşeye sıkıştırdı. Ortada İran'ın şartları var, savaş tazminatlarından dondurulmuş varlıklar ve yaptırımların kaldırılmasına, Lübnan Savaşı gibi daha yan cephelerdeki savaşların sona ermesine, hatta Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesine uzanan, kimilerinin maksimalist diye andığı, belki pazarlık payı da vardır, talepleri. Şimdi bu talepler de herhangi bir Amerikan başkanının öyle kolay kolay kabul edebileceği talepler değil, bunu baştan söylemek gerekiyor. Ama bir müzakere dansı da yapılıyor, bu da çok açık. Cuma günü Trump'ın yeniden İran'a saldıracağı haberleri vardı. Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Ofisi'nin direktörü Dan Scavino, nükleer silah taşıyabilen stratejik hayalet bombardıman uçağı B-2'lerin havalanmış görüntülerini paylaştı. Hani vurduk vuracağız öyle bir hava. Ayrıca Orta Doğu semalarında tabii fink atıyor Amerikan uçakları, yakıt ihmal uçakları, GPS sinyal bozma faaliyetleri. Yani cuma akşamını cumartesiye bağlayan saatlerde İran silahlı kuvvetleri alarma geçti. Tekrardan vurdular, vuracaklar. Pazartesi, hatta bu sabah kadar hava sahalarını kapattılar. Ardından hafta sonu gerçekten artık insanı biraz bezdiren müzakereler. Cuma akşamı Asım Münir, Pakistan'ın Maraşeli Genelkurmay Başkanı, de facto yöneticisi, Tahran'a gitti. Temaslarda bulundu. Yine Amerika ile İran arasında bir takım belgeler. Belgeler her yerde farklı bu arada. Axios haber sitesine bakarsanız orada içerik farklı. El Cezire'ye, El Mayadin'e bakarsanız orada içerik farklı. Gidip gelen belgeleri herkes sızdırıyor. Benim anladım. Ama son tahlilde dün gece olduğunda, yani artık hafta sonu bitiyor, pazar gecesine geldiğinde Katar'da dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran parasını Amerikan tarafının devretmeyi kabul ettiği haberleri yayıldı. Bu arada tabii Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi, İsrail'in rahatsızlığı derken Donald Trump böyle muazzam paylaşımlardan sonra geri adım attı. Yani daha ortada bir anlaşma yokken anlaşma gömüldü. Saat başı fikrini değiştiriyor Donald Trump. Bu arada tabii Trump yönetimiyle herhangi bir anlaşma yapması gereken ülkeler açısından da muazzam bir örnek tabii ki bu İran meselesi. Şimdi bugün itibariyle yine devam ediyor tabii ki süreç, ama bir İran heyeti Doha'ya gitti. Oradan ne çıkacak çok bilmiyoruz. Tabii Trump'ın, ben size cuma aktarmıştım, oğlunun düğününe de gidemeyeceği, işte Beyaz Saray'da kalması gerektiği durum odasındaki toplantı vesaire, hani bütün bunlar İran'ı vurmaya yorulmuştu. Ve sonunda tuhaf bir taslak metin, Pakistan'ın işte Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti sonrasında yeniden müzakere başlıkları çıktı ortaya. Yani İranlılara atfedilen iki aşamalı bir barış planı var ve tamamen parametreleri herkesin artık kanıksadığı parametreler. Nedir bunlar? Öncelikle savaşı durdurmak. Buna Lübnan dahil. İsrail'in, yani Lübnan saldırıları dahil. Hatta İran'ı falan da katıyorlar ama Lübnan'a özel önem veriyorlar. Daha sonra tabii yaptırımların kaldırılması, ardından nükleer meselelerin, varlıkların serbest bırakılması pardon. Aynı zamanda bu anlaşmaları ikiye ayırıp işte acilen savaşı sonlandırma ve uzun vadeli müzakere isteyen konuları ayırma. Aslında mantıklı gözüküyor bu. Çünkü Amerikan yönetiminin de Hürmüz bağlantılı dünya ekonomisiyle ilgili sıkıntıları yüzünden bu işlerin birbirinden ayrılması gerekiyor. Ama tabii ne kadar gerçekleşecek, iddialar çok ortaya atıldı. İşte ikinci aşamada düşmanlıklar sona erince İran nükleer dosyası açılacak ve %3.6'nın üzerindeki uranyum zenginleştirme, yani silah üretmesini imkansız kılacak düzeyleri çekme bakımından 10 yıl süreyle faaliyetlerinin askıya alınması, işte %20 oranında zenginleştirilmiş stokların denetimi ve seyreltilmesi. Yani aslında belirli marjlar yok değil, var. Bütün bunlar sızdı. Tabii Trump'ın tutumu hepsinin bir arada olması. Yani ateşkes, nükleer anlaşma, ablukanın, Hürmüz Boğazı dışındaki ablukanın kaldırılması, İran'ın uranyumunu test, bunların hepsini bir paket olarak görüyor. İran tarafı da bu bütün olarak burada ilerleyemeyiz. O yüzden önce bir düşmanlıkları sona erdirelim, yaptırımları vesaireyi kaldırın, siz teşvik edin, ondan sonra bunları çözelim diyor. Evet, yani dolayısıyla da İran tarafından da bir ip cambazlığı gelmedi değil, geldi. Onlar da İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai hem çok anlaşmaya çok yakınız hem çok uzağız gibi böyle yuvarlak ortalama laflar attı. Ama tabii Trump'ın performansına hiç kimsenin erişme olasılığı yok, bunu belirtmek lazım. Donald Trump tabii cuma gününden başlayarak, yani eksende cuma, çünkü o saate kadar olanları aktarmıştım size, akşam saatlerinden başlayarak önce bir Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İran'ın isimlerinin yazıldığı bir bölge haritası, İran Amerikan bayraklarıyla kaplanmış ve Orta Doğu Birleşik Devletleri diye bir soru ortaya atılmış. Tabii Trump'ın hala bu haftaya damgasını vuracak olan asıl çıkışı, bunu da açıklama da yaptığı durum odasında ekibiyle görüştükten sonra, daha sonra işte ekibi bilgi verdi. Cumartesi akşamı bölge liderleriyle Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Ürdün, Pakistan ve Trump ardından dedi ki geliyor İran anlaşması, yapıyoruz. Hatta en son baktığımda yine yapıyordu, öyle söyleyeyim, sürekli olarak var bu. Netanyahu ile de konuştuğunu belirtti cumartesi akşamki telekonferansla ilgili olarak. Tek tek liderlerin isimlerini sıraladı ve tabii nihai hale gelmesi gereken bir anlaşmayı büyük ölçüde müzakere ettiklerini iddia etti. Ve oradan da Hürmüz Boğazı'da açılacak dedi. Ardından tabii gündeme aslında bugünkü son tweetiyle de İbrahim anlaşmaları tekrar sokulmuş durumda. Axios'tan Barak Ravitz, İsrail istihbaratına, Amerikan istihbaratına yakın bir isim, hatta manipülasyon yaptığı söyleniyor. Onun iddiasına göre cumartesi akşamki bu telekonferans görüşmesinde Trump açıkça bu ülkelere, tamam biz bu İran'la anlaşmayı yapacağız ama hepiniz de İbrahim anlaşmasının tarafı olacaksınız demiş. Böyle deyince tabii işte Suudi Arabistan, Katar, Pakistan liderleri falan şaşırmışlar, sessiz kalmışlar. Hatta Trump sessizliği fark edip şaka yaparak biraz orada mısınız hala falan gibi soru sormuş. Lindsey Graham dün akşam Suudilerle yazışıyordu, daha doğrusu Suudilere çağrı yapıyordu. Amerika'nın aslında durumu çok parlak değil. Askeri olarak İran'ı tekrar vurmaya kalksa ne gibi bir farklı sonuç elde edeceği sorusu var. Mühimmat, pahalı mühimmat harcamanın ötesinde Hürmüz'ü açamıyorlar bir şekilde. Müttefik ülkeleri zarar görüyor. Hakikaten büyük sıkıntı. Dolayısıyla anladığım kadarıyla son taktik olarak Körfez Araplarını İbrahim Anlaşması'na taraf olmaya, ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak dün Lindsey Graham'ın bu yönde bir çağrısı vardı, Trump'ın parlak hamlesi diye. Bir sosyal medya fenomeni, Suudi Arabistanlı Abdülselam Salih. O bayağı bir yazıştı. Atlantik Konseyi'nden bir başka uzmanlarla da yazıştı ve açık bir biçimde Senatör Lindsey Graham'a seslendi paylaşımında X'ten. Riyad'ın kalbinden bir mesaj dedikten sonra, yani uzun, çok uzun bir mesaj ama özetle, yani biz böyle ilkeliyiz ve sizin her dediğinizi yapamayız. Ayrıca Filistin meselesinde devlet kurulması ve ondan sonra İsrail'le normalleşme gibi ilkesel bir duruş var. Bu duruş değişmez. Size böyle iyilik yapıyormuş gibi, seçimlerimizi dikte ediyormuş gibi İbrahim anlaşmalarına katılmanızı istemenizi size kim ilham verdi gibi sorular, Filistin davasının pazarlık konusu yapılamayacağı konusunda hakikaten ilginç, ücretsiz tavsiye falan gibi de başlıklar atıp resme iyi bakın. Yani Suudi Arabistan öyle sizin dediğiniz gibi bir ülke değil, gücünü önce Tanrı'dan iddialı konuşmuş bayağı, ardından yüzyıllar boyu bilge liderlerinden, kurucusundan vesaire alıyor. Şimdi de veliaht prens diyor. Dolayısıyla boyun eğmeyiz biz sizin dediğinize. Evet, yani ilginç bir durum. Körfez sanıyorum İran'a saldırıları Amerikalılar İsrail'le birlikte yeniden başlatmak istiyorlar. Ama doğal olarak Körfez'deki ülkeler Trump'a baskı yapıyor çünkü kendileri zarar görecekler, tekrar sıcak aşamaya geçirmesini istemiyorlar. Bunun üzerine de Trump yönetimi, tamam biz bir şey yapmayacağız, anlaşacağız ama siz de İbrahim Anlaşmaları'na katılacaksınız diye bir dayatmada bulunuyor. Durum bu. Bir de tabii Türkiye'yi de çok karıştırdı Donald Trump bu performans sırasında. Erdoğan'a teşekkürler mesajı paylaştı ve sonra sildi. Bu mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen, Erdoğan yani Trump'a iddiaya göre, Trump'ın iddiasına göre diyormuş ki Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider, sadece o güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi demiş. Trump böyle iddia ediyor Erdoğan'ın kendisine böyle dediğini. Tabii Trump çok da güvenilir bir isim değil bu anlamda ve sonra da bu paylaşımı sildi. İletişim Başkanlığı elbette bir açıklama yaptı. Telefon görüşmesinde her zamanki işte diyalog, diplomatik çözüm vurgusunu Erdoğan'ın ilettiği, müzakere aşamasında olunmasından memnuniyet duyduğu, Hürmüz'de tabii geçiş serbestisi Türkiye katılıyor bunlara, her türlü desteği vereceğini ilettiği söyleniyor. Evet, böyle enteresan yani bir yandan Körfez üzerinden bir İbrahim Anlaşmaları formülasyonu ortaya dayatma şeklinde konurken, öte yandan da Türkiye'de de biliyorsunuz mutlak CHP'yi bölme, mutlak butlan davasında önemli gelişmeler var. Trump'ın dolayısıyla bu çıkışı çok tartışıldı, doğal olarak çok konuşuldu. Evet, tabii bunun dışında Beyaz Saray'da bütün bunlar olurken ateş eden bir adam, sanıyorum akıl hastasıymış, silahlı saldırgan Amerikan'ın, tabii bu tarz şeyleri bol bol oluyor, bitmiyor. Trump'ın İran'a adios dediği, İbrahim Anlaşmaları'nı yine gündeme getirdiği Truth Social, kendi sosyal medyasından paylaşımları. Daha sonra tabii tekrar paylaşım yapıyor. Anlaşma Batı, yani Batı medyası, Amerikan medyası eleştiriyor tabii Donald Trump'ı. Trump da onlara kızıyor. Siz bilmiyorsunuz bu anlaşma nedir. Ben kötü anlaşma yapmam diye onlara laf yetiştiriyor. Her yerden yani, röportaj vermediği zaman da Truth Social'dan sürekli laf yetiştirip durdu. Ben dün gece Mark 84 bombalarıyla böyle bir uçağın monte edilmiş. Onun üzerine... İşte bir resim paylaşıyor. Doğrudan bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Yani bombalama aşamasına geçmiş gibi tuhaf mesajlar. Ve bu sabaha İran'la anlaşma ya harika olacak ya hiç olmayacak diye başladı. Ve son öğle saatlerindeki paylaşımı Truth Social'dan, İbrahim Anlaşması şartı. Yine artık bu hafta bunu ısıtıyor Donald Trump. Evet, açıkça burada herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da olmayacak diyor. Ve yaptığı temaslara, Körfez hattı Türkiye lideri dahil temaslara değindikten sonra, çatışma savaş dönemlerinde İbrahim Anlaşmaları çok işe yaradı. Bu ülkeler için harika oldu. Herkes için daha iyi olacak. 5000 yıldır ilk kez diyor Donald Trump, 5000 yıl. 5000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek güç, kuvvet, barış gelecek gibi iddialar. Dolayısıyla yani tabii imzalamayacaksanız kötü niyet göstergesi olduğu için anlaşmanın parçası olamazsınız diye de res çekiyor. Bir tuhaf bir metin, doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten. Tüm ülkelerin derhal İbrahim Anlaşması'nı imzalamalarını zorunlu olarak talep ediyor Donald Trump. Valla yani gerçekten insan şaşırıyor tabii. Peki buradan nasıl geri adım atacak? Yani Trump böyle dedi diye bütün Körfez ülkeleri tamam peki biz atıyoruz anlaşmayı falan demeyeceklerine göre, Amerikan başkanı bu kadar lafı saçtıktan sonra buradan nasıl geri çekilecek merak ediyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, şimdi tabii bu arada Netanyahu ve İsrail'le ilgili de pek çok gelişme yansıdı. Özellikle İsrail medyası. Yine aynı şey bu arada daha önceki gelgitler sırasında olan. Yani sanki aralarında konuşuyorlar da biz bu İranlılarla müzakere masasına oturup bazı şeyleri bilmem ne yapabiliriz. Siz de oradan çok mutsuzuz deyin. Bana öyle geliyor doğrusu. Çünkü aynı şeyler yazılıyor. Hakikaten İsrail medyasında işte Netanyahu Trump'la görüştü. Endişelerini iletti. Efendim ateşkesin uzatılması ya işte Lübnan'da tavize zorlanırsa, ama yok tavize zorlanmaz. İsrail'in Lübnan'da elini serbest bırakırlar vesaire. Bin tane tartışma. Tabii eğer anlaşma olursa İran Hürmüz'ü kullanarak çok büyük bir fayda elde etmiş olacak. Hürmüz'ü silah olarak kullanabilecek. Saldırılardan dokunulmazlık kazanacak. Olmaz böyle. böyle bir şey. Bayağı bir kazan kaldırma hikayeleri. New York Times'a Trump İsrail'i bir kenara itti falan gibi haberler. İnanırsanız eğer falan. Son tahlilde tabii olup bitenler Trump'ın geldiği İbrahim Anlaşmaları'nın Körfez Araplarına dayatmaya dayandı. Dolayısıyla da hepsi yalan dolan yani açıkçası. Şu an tabii burada İran medyası da Batı medyasıyla da yarışmaya çalışıyor. Birileri 60 günlük bir ateşkesten Axios'ta bahsediliyor. Başka birileri ilk aşama, ikinci aşama farklı metinler, onlara laf yetiştiriyorlar. Son tahlilde bugün itibariyle tabii İranlılar Doha'ya gitmiş durumdalar. Meclis Başkanı Arakşi Galibaf, Katarlılar aracılığıyla hamleleri var. Verdikleri mesajlarda nükleer dosyayı pazarlıklar yürütebilecekleri yönünde. Ne kadar yapabilecekler bunu doğrusu kestirmekte zorlanıyorum ama uyarılar da var zaten. Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai yani deniz ablukasını şimdiye kadar kırmayı falan da hiç denemedik yani. NPT'den çıkarız nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması. İran aslında bu anlaşmanın imzacısı. Anlaşma uyarınca denetimler yapılıyor. Bazı şaibeli şüpheli durumlar olmuyor değildi geçmişte ama son tahlilde müzakere yoluyla çözülebilir. Yani bunun için kalkıp İran'ı vurmanın da bir alemi yok. Burada dünyada tabii bu denetimde olmayıp da nükleer silah sahibi olan ülkeler olduğunu da hatırlamak lazım. Hiçbiri vurulmuyor tabii. Tabii İranlılar da şimdi Muhsin Rızai'nin ağzından bir daha bize saldırırsanız vallahi yani yanıt vermekle kalmayız. Ayrıca nükleer silahların yayılmasının önleme anlaşması yani NPT'den de çıkarız. Çıkarlarsa istediklerini elleri serbest olur. Evet böyle bir durum tabii bu anlaşmanın ayrıntılarını çok uzun uzun geçmeyeceğim. Nihayetinde Hürmüz'deki durumu değiştiren iki tarafı uzlaştıran somut bir sonuç da çıkmış değil. Bunlar daha çok tartışılacak ama Hürmüz'den devrim muhafızları ordusu donanması ve İranlıların kurduğu idareden izin alan tankerler geçiyorlar. Yani Hürmüz tamamen kapalı değil elbette, sınırlandırılmış durumda. Yani 50'ye yakın tanker geminin geçtiğini görüyorum. Bazıları petrokimya ürünleri yüklü. Zaten Financial Times gazetesi diyor ki İranlılar bunu aşmanın yollarını buldular. İran'ın petrolünü ve petrokimya ürünlerini çıkartabildiklerini yazıyor. Bizzat Financial Times yazıyor. Eski petrol tankerlerini yüzen depolama tesisleri olarak kullandığını İranlıların söylüyor. İşte Çabahar Limanı, Umman Denizi falan bu arayla çıkartabiliyorlar bu yöntemle. Havalimanı bu arada saldırılardan sonra tabii İran havaalanları kapatılmış, Siveli havacılığı kapatılmıştı. Havalimanların %40'ını yeniden açmışlar, bir normalleşme var. Tekrar vururlarsa tabii büyük bir sıkıntı olacak. Bu arada Çin'den bir çağrı var. Yani gerilimi azaltma artık geçerli durumda, o yüzden ivme devam etmeli diye Çin Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmış durumda. Reuters diyorum, Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'de nakliye rotalarına soyundu. Yeni rotalar geliştirmeye çalışıyor. Cidde, Umman, Afrika boynuzunda Cibuti'yi örnek alarak. Tabii coğrafya Hürmüz kapatıldığı zaman alternatif rotalar başka türlüsü mümkün değil. Bunlara tabii büyük yatırım yapmak, verili hatları geliştirmek, bunlar hem zaman alacak hem paraya patlayacak. Suudilerin Neon projesini falan da iptal ettikleri söyleniyor bu koşullar altında. Avrupa'da ciddi sorunlar var. Malum doğalgaz sıkıntısı. Hafta sonu Reuters haber ajansında yeraltı depolama tesisleri ve karadaki gaz tanklarının Avrupa'nın doluluk oranı %35'in birazcık üzerinde verilmiş. Bunu normalde mevsimsel ortalamanın yaklaşık %50 altında, daha fazla olması gerekiyor aslında. Ve kışa hazırlık için de önceden doldurmaları gerekiyor. Tabii Avrupalılar kendilerini ucuz Rus enerjisinden ettiklerinden beri pahalı vatandaşlarının bedelini ödetiyorlar. Reuters yine 27 ülkenin Dünya Bankası'na acil finansman için başvuruda bulunduğunu yazmış. Sadece Kenya ve Irak açıklamış ama diğerleri de tabii akaryakıt fiyatları, bizim de başımızdaki dertler, herkes de. IMF pek bir şey açıklama yapmıyor ama Dünya Bankası'na acil fon talebi var. Evet, şimdi Trump'ın İran anlaşması yapmamasını sağladığı kimilerinin söylenen Netanyahu aynı zamanda Lübnan'da 45 günlük bir ateşkes var. Diyeceksiniz bu nasıl ateşkes? Sürekli olarak Güney Lübnan'ı İsrail vuruyor ama adı ateşkes ve İran'daki Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar yeniden savaşı başlatma talebinde bulunuyorlar. Pek çok bölgede zaten yerine kimse geri dönemiyor. Yerleşimciler Kiryat Şimona'ya terk ediyorlar. Yani İsrailler de yaşayamaz hale geldi bu savaşla birlikte. Ve tabii Lübnan'ın İsrail'e hükümet olarak görüşmesi, Genel Sekreter Naim Kalsın'ın uyarıları var. Hükümet egemenliği savunamıyorsa niye hükümet var diye soruyor. O da haklı olarak. Lübnan'ın büyük kaosu demek lazım aslında. Gazze'de de aynı şekilde kimse bahsetmiyor. Biraz küresel somut filosunu konuştuk ama Gazze'deki durum parlak değil. Saldırılar devam ediyor Gazze'de. 11 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmişti. 904 Filistinli öldürülmüş, 2713'ü yaralanmış. Son verilen rakamlar bunlar. İsrail içerisinde de sonbaharda seçimler var tabii Netanyahu açısından kritik ve Arap Partisi Ram aslında işte İhvan'ı, İsrail'in İhvan'ı denen parti Mansur Abbas başında partiyi terör örgütü ilan etmeye çalışıyorlar. İsrail meclisinde bugüne kadar oturan insanlar şimdi terörist mi olacaklar? Siyaset yapıyorlar bu arada. Hani ideolojik olarak beğenin beğenmeyin, tuhaf bir durum. Nereden bakarsanız bakın. Evet efendim, bir de tabii BM Barış Gücü ile ilgili Spri'nin, bu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün haberi var. Raporu daha doğrusu. Jeopolitik rekabetler, efendim finansman krizleri, Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonlarını tamamıyla felç etmiş durumda. Örnek olarak işte personel sayısı 2025 sonunda 78.633'e gerilemiş. Son 25 yılın en düşük seviyesi bu. Yani tabii paralar da açıklar çıkıyor. ABD örneğin UNIFIL'i sonlandırmak için baskı yapmıştı. Bir yerlerde böyle uzak diyarlardaki operasyonları farklı ülkelerden BM Dünya Örgütü'nde yani bu şekilde örgütlüyorlar. Ama artık çok taraflı çözümler gömüldü zaten. Batı kendi kurallarını dayatıyor herkese. Bu koşullarda da kimse böyle BM Barış Gücü operasyonlarına iplemiyor diyebiliriz. Bir de Papa'nın, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun bir genelgesi var. Muhteşem insanlık başlıklı ilk genelgesiymiş bu galiba. Trump yönetimini yine eleştiriyor İran savaşı ile ilgili olarak. J.D. Vance Papa'dan gelen Amerika asıllı Papa'dan gelen eleştirileri bir Katolik olarak tersine çevirip yani adil savaş, haklı savaş diye de bir şey var. Hani bütün savaşlara karşı olamayız falan demişti ama bu genelgede öyle değil. Güç, şiddet ve silah kullanımı sivil halk için her zaman felaket olur. Yoksulluğa yol açar. Bazıları da zaten tabii silahlı çatışmayı iç sorunlardan dikkati dağıtmanın etkili bir yolu, zorbalıkları yönetmenin sinik bir aracı olarak görüyor diye de burada hatırlatıyor. Evet, Amerika'da Tulsi Gabbard, ben size uzun süredir aktarıyorum tabii Suriye iç savaşı, o zamanlar böyle Uluslararası İstihbarat Direktörü değildi, Trump'ın ikinci döneminde direktörlüğün başına getirildi ama gerek Suriye'deki Batı komploları, gerek Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı komploları deşifre etmiş bir isimdi Tulsi Gabbard. Trump Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne, Trump'ı aslında demokratlardan gelme bir isimdi. Trump'ı desteklemişti demokratların militarist savaşları, liberal müdahalelerinden bıktığı için. Ama Trump yönetiminde çok büyük bir fark yaratamadı doğrusunu söylemek gerekirse. Nihayet istifa etti. Zaten ayrılması için baskı olduğu söyleniyordu. İddialar devam ediyor tabii ki. Ama o gerekçesi biraz daha farklı koymuş çünkü eşi Abraham yakın zamanda nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu. Dolayısıyla da 30 Haziran'a kadar tüm işleri tamamlayıp onunla ilgileneceğim diyor. Bütün haber ajanslarında, batılı gazetelerde kovulmasının an meselesi olduğu söyleniyor. Kongrede aslında sunum yapmıştı ve İran'ın nükleer silah falan geliştirdiğine dair herhangi bir istihbaratları olmadığını söylemişti. Neden karar dayatmadığını soranlara da, yani kararları başkan verir, biz onlara istihbarat sunuyoruz demişti. Aslında ne desin başka tabii ki. Herkesin beklentileri bir tuhaf. Velhasıl tabii etrafında savaş karşıtı bir grup da vardı. Onlar da gömülmüş oldu. Sanıyorum yerine de İsrail yanlısı bir isim geliyor. Dolayısıyla Trump'ın bütün kampanya vaatlerinin hepsi yani pahalı savaşlardan kaçınma, böyle bir kadroyu toplama vaatleri gömülüyor. Tabii J.D. Vance hala yerinde duruyor ama o da uyum sağladı. Fed Başkanı nihayet onay almıştı, senatodan aktarmıştım. Kevin Borsch, Trump'ın akranı diyelim, kayınpederi. Faiz arttırımından falan bahsediliyor ama Amerika'da tabii İran Savaşı'nın etkileri çok tartışılıyor. Nihayet görevi yemin ederek de devraldı. Hangi adımları atacağını bütün piyasalar, dünya yakından izliyor. Tabii ki Fed Başkanı'nın. Trump'ı bir yandan Avrupalılara da sürekli göz kırpıyor. Grönland paylaşımı cuma akşamı, merhaba Grönland, başını çıkartmış böyle bir resimden falan. Avrupalıları kıl ediyor. Danimarka'dan el koymaya, satın almaya falan çalışarak büyük bir kriz yaratmıştı Avrupa hattıyla. Aslında Avrupalara görev bölüşümü, bunu ben size aktarmıştım bir yıl önce, Şubat ayıydı yanılmıyorsam, 2025'te Pete Hegseth, Amerikan Savaş Bakanı ya da Savunma Bakanı, Avrupalılarla ilk buluşmasında Division of Labor diye koydu. Amerikan silahlarını alacaksınız, siz bizim vasalı mısınız, dediğimizi yapacaksınız, daha çok para harcayacaksınız, siz hiç para harcamıyorsunuz, her şeyi biz üstleniyoruz, burada bir görev bölüşümü yapacağız açıkça demişti. Avrupalılar biraz mızmızlanıyorlar. Bir yıldır bu meseleler gidiyor geliyor, tartışılıyor. Tabii Trump'ın Avrupalıları çok mutlu etmediği açık, Joe Biden gibi. Şimdi Marco Rubio'nun gerçekten yani İran'la ilgili açıklamaları da var. Bence Avrupa ile ilgili hafta sonu yaptığı açıklamalar Avrupa bağlamında, Ukrayna bağlamında çok dikkat çekici. Yoksa eski oyunlar oynuyorlar tabii Ukrayna sahasında. Diyor ki ABD Pool programı, bu göçtü tabii ABD.

yani onu izah etmemiz lazım. Ya bizim için sizin değeriniz yoksa hiç önemi yok demeye getiriyor. Evet, göreceğiz tabii. Maalesef 7-8 Temmuz'da Türkiye ev sahipliği yapıyor. Zelenski de davet edilmiş durumda bu arada. O da çok tartışmalı bir isim. Ankara açısından çok bence iyi bir durum yok burada, ama tabii farklı algılar var. Bunların Türkiye'nin ne gibi hayrına sonuçlar yaratacağını doğrusu sorduğum zaman ben bir yanıt bulamıyorum. Helsinki İsveç'teki toplantıda bunları söylüyor burada. Onu da belirteyim. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşmeleri olmuş. Tabii Yunanistan'dan bir küçük hemen Türkiye deyince not aktarayım. Türk diplomatların katili 17 Kasım lideri Giotopoulos'a tahliye kararı vermiş Yunan yargısı. Şahane. İşte bakınız, NATO müttefikleri böyle oluyorlar. Hepsi işlerine geldiği zaman bu işler cicili bicili yürüyor. İşlerine gelmediyse 24 yıldır cezaevindeymiş, artık salıverelim bunu deyip bırakmışlar. İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin uçağı efendim Rusya sınırının dibinde, bu arada İngiliz uçakları habire casus uçakları dolaşıp hedef gösterme yapmaya kalkışıyorlar içerilerde. Bu öyle değil tabii ama Savunma Bakanı'nın uçağı, ama Estonya'nın güneydoğusunda İngiliz askerleri ne arıyorlar orada diyeceksiniz. Arıyorlar tabii ki, her yerde varlar. Uçak dönüş yolunda uydu sinyali kesmiş iddiaya göre. Alternatif navigasyon sistemi kullanmışlar. 3 saat yolculuk yapmışlar. GPS'ler vesaire. Üst düzey heyet varmış. O yüzden çok şikayetçiler, nasıl oluyor böyle şeyler diye. Vallahi daha beterlerini mi yapmak lazım bilemiyorum açıkçası. Çünkü yandan yandan çaktırmadan her türlü saldırı, her şey mübah görüyor bu İngilizler özellikle. En son Independent gazetesi Londra'da bir metro Charing Cross istasyonunun hizmet dışı bırakılmış platformunda elektronik savaş araçlarıyla Rus iletişimlerini kesintiye uğratma ve İHA saldırıları. Yani savaş simülasyonları yapıyorlar arkadaşlar. Evet, aynı zamanda ortak planlama İngiltere, Fransa, Almanya ortak planlama yapacaklarmış. İşte Amerikalılar bizi bırakırsa biz aramızda planlama yaparız, Rusya ile savaşa hazırlanırız falan gibi. Tabii çok ek yardım için para da ayırmıyorlar ama bir takım öneriler reddedilmiş durumda. Ekonomileri parlak değil ama akılları fikirleri Rusya ile ne yaparız ne ederiz de savaşa tutuşuruz diye. Son bir hafta size bu İHA meselesini bir parça aktarabilmiştim. Ukrayna'nın Letonya, Baltık ülkelerinde hatta üst bile kurduğu iddia ediliyor. Onların hava sahalarını kullanarak Rusya'ya sürekli bir İHA saldırısı. Ve o İHA'lar yönlerini şaşırarak, kimileri engelleme de yapılıyor diyor tabii, hangisi doğru bilmiyorum. Helsinki havaalanında panik yarattılar. Baltık ülkelerinde NATO uçakları çıktı. Onları, Ukrayna İHA'larını NATO uçakları avladı. Bayağı böyle trajikomik görüntüler oluştu. O İHA'larla tabii sınır bölgelerinde Rusya'da sivilleri avlıyorlar. Her Allah'ın günü öldürülen sivilleri görüyoruz. Ama bu sefer Lugansk'ta, Lugansk Halk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na katılan Starobelsk kentinde öğrenci yurdu. 22 Mayıs'ta ben size aktarmıştım. 14-18 yaşlarında 86 çocuk ve genç uykudayken 3 dalga, yani son derece planlı bir biçimde ve Ukrayna ordusu kabul etti bu arada. Çok enteresan, bayağı bir katliam. Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı bir meslek yüksekokulunun yurdu burası. 21 can kaybı, 42'den fazla yaralı, kimlikleri falan tabii tespit edildi. Rusya Devlet Başkanı tabii bu terör saldırısı olarak nitelendirdi bunu ve misilleme yapıldı cumartesi gecesi. Sert bir misilleme. Putin tabii Ukrayna askerlerine de uzun süredir yapmıyordu böyle çağrılar. Yolsuz rejimin suç emirlerini yerine getirmeyi reddedin çağrısı yaptı. Neonazizmin bir tezahürüdür bu diyor, terörist ağayı teyit ediyor diyor. Ve Aryeshnik füzeleri, hatta çoklu açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Aryeshnikler dahil olmak üzere hassas İskenderler, kinjaller, hançerler, yani zirkon füzeleriyle askeri noktalar ama siviller değil. Ben resmi ölü olarak 2 diye gördüm. Bu kadar büyük 700 drone ve 100 füze kullanılan saldırıda sadece 2 kişi ölüyorsa

hakikaten kimse sivilleri hedef almıyor. Hatta 4 kişi ölse ne olacak? Yani gerçekten adamlar 3 İHA'yla dalgalar halinde 21 çocuğu öldürdüler. Yani sayı kıyaslaması yapmak için söylemiyorum. Niyet açısından söylüyorum. Bila Tvers, Tserkva'da özellikle orada vurulan yer sanıyorum önemli. Orası araya eşlikle vurulmuş olabilir. Resmi açıklama daha genel ama Kiev'in 8 kilometre güneyinde Belaya Tekva, Sekva, Beyaz Kilise anlamına geliyor. Komuta sığınağı olduğu belirtiliyor. Hava üssü burası. NATO'dan kimler vardı? Yine bir takım uçaklar uçmuş, yaralananlar. Yani bu işler bir tek Ukrayna ile olmuyor tabii. Batılılar asker gönderiyorlar, danışman gönderiyorlar. Başka yerler de var. Fabrikalar daha çok askeri sanayi tesisler vurulan yerler, istihbarat ofisi, bir alışveriş merkezi ki burası da İHA üretimi sürekli kullanıldığı belirtilen bir yer, Artyom savunma fabrikası, kara kuvvetleri komutanlığı, Verhovna Rada hükümet binalarının bulunduğu bölgede de bir takım yerler hedef alınmış gördüğümüz kadarıyla. Evet, böyle bir durum. Yani bir intikam saldırısı tabii, 21 çoluk çocuk katledilince Rusya nihayet böyle bir tepki verdi. Hemen bir gün önce de Ukrayna'da bunların hiçbirini haber yapmıyorlar tabii. Yani Sieg Heil diye böyle Alman Nazilerinin sloganlarını söyleyen meydanda toplanan Ukraynalı neo Naziler Kiev'de göçmen karşıtı, aynı zamanda insan kalmadı tabii, Ukrayna'yı bu hale getirdi Batılılar, nüfusunu kaybetti. Şimdi göçmenler gidiyor, bu neo Naziler de göçmenlere de sert tepkiler gösteriyorlar. Bayağı hatta askere alma elemanlarını Hintlilerden, düşünsenize kendi ülkenizde sizi avlayan askere, cepheye göndermek için bir takım yabancılar. Böyle bir durum var. Çok trajik hakikaten. Neyse, şimdi biz dönelim. Tabii saldırıya, katliama, Starobelsk katliamına. Burada tabii Batı medyası, hemen ABD bir takım şeyler, yok öyle bir şey, kurgu bu vesaire. Gerçekten inanılır gibi değil ama utanç verici. BBC ve CNN, Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü ilk, Maria Zaharova duyurdu ilk. 50 yabancı gazeteciyi taşıyan bir otobüs yola çıktı. Hakikaten gittiler bu arada. Bütün bu Starobelsk'teki Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne, ben de gitmiştim vaktiyle, oraları biliyorum. O yurt katliam alanına dolaştılar vesaire. Pek bir laf etmemeye çalışan bir takım Fransız gazeteciler gördüm. 50'den fazla yabancı gazeteci gitti ama BBC ve CNN katılmayı reddetmişler. Çünkü tabii fake'leri, olup bitenleri aktarmıyorlar elbette. Hiçbir zaman bu kıyasları da yapmıyorlar. Zaharova tabii CNN tatilde olsa gerek diye yorum yapmış. Rusya İnsan Hakları yetkilisi Lantratova'nın yabancı medyanın gerçeği görmesinden bahsediyor. Bu medyada katılan gazetecilere açıklamalar yapmış. İddianameye konacak bu arada. Bir ciddi, bir sıkı bir hukuki iddianame, Nazilerle ilgili vakti zamanında yargılamalara benzeyen, o dönemlere benzeyen iddianameler hazırlanıyor zaten. Bu da ona eklenecek. Son durumla ilgili bilgiler vermiş. İrlandalı gazeteci Jay Bowes, benim de takipçim, birbirimizi takip ediyoruz. Ondan çok önemli haberler almak mümkün oluyor tabii ki. O da bu 50 kişilik gazetecilerle birlikte bölgeye gitti. Nihayet gelip kendimiz gördük diye anlatıyor. Kasıtlı bir kitlesel katliam diyor. Açıkçası başka türlü izah etmek, yani yanlışlıkla oldu filan, üç dalga halinde mümkün değil. Gayet de iyi biliyorlar tabii burada nerede ne olduğunu hepsi. Evet, sonuçta 21 öğrenci çok genç yaşta katledildi. NATO'lu, Rusya Dışişleri'nin açıklamasında açıkça NATO müttefikleri bunun arkasında deniyor. NATO ülkelerinden yabancı uzmanların teknik yardımıyla bunların yapıldığını hatırlatmışlar. Yani Ukraynalılar tek başlarına bunları zaten yapamıyorlar. O teknik yardım da daima ve daima sunuluyor. Dolayısıyla da Rusya'nın tepkileri yoğunlaştı. Evet, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu konuda açık. Birazdan Sayın Onur Sinan Güzeltan'la da konuşacağız. Starobelsk'teki trajediyi kınayan tek bir açıklama bile yapılmamasına dikkat çekmiş Dmitri Peskov.
gençlere yönelik barbarca bir terör saldırısı bu. Asıl tabii işte 20 bin Ukraynalı çocuk kaçırıldı falan diye davalar mavalar açıldı, hatırlayacaksınız. Bunların, Ukraynalıların özel harekattan sonra yarısı zaten Rusya'ya göç ettiler. Savaş alanından çocuk kurtarmayı bir imaj meselesine çevirdiler. Şimdi kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri Lugansk'taki çocukları kendileri vuruyorlar. Ondan sonra da o çocukların davasından bahsediyorlar. İstanbul'daki görüşmelerde hatırlayacaksınız, liste vermişti Ukrayna heyeti. 360 küsür çocuğun listesi. Geri kalanının batıda çocuk piyasasında satıldığı haberleri küçük küçük yetiştirildi. Yani ne diyeyim bilemiyorum artık, ben izlerken utanıyorum bu haberleri, bu manipülasyon ve yanlılığını kastediyorum. Çıkıyor bir şekilde çünkü ortaya, ama ısrarla böyle gidiyorlar çünkü de politik bir gündem takip ettikleri için. Evet, bütün bunlar BM Güvenlik Konseyi'ne de taşındı. Mektuplar yazıldı Rusya'nın BM daimi temsilci ve Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilci Rusya'nın ne benziyor. Durumu anlattı. Yakınlarda hiçbir askeri tesis olmadığını, kasıtlı bir saldırı olduğunu, insanlık dışı terörist, yani çocukları niye hedef alıyorsun? Yani değil mi? Askeri bir savaş veriyorsan asker gibi savaş, değil mi? Askerlere karşı savaş var. Sivil nüfusu hedef almayı engelleyen kurallar var bu dünyada. İki büyük feci dünya savaşından geçmiş insanlık, ama tabii tanımıyorlar bunları. Gazze'de de gördük tabii ki bunları. Diyor ki ne benziyor? 20 bin Ukraynalı çocuk hakkında imalar ve efsaneler yayarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus çocuklara karşı işlediği suç eylemleri konusunda sessiz kalıyor bu dünya diye. Pek çok şey söylemiş tabii. Ayrıca alay edermiş gibi çifte standartıyla Avrupalıların, ay bunlar da sahneleme yapıyor diyorlar diyor. Şu anda duyduklarımızdan utanmıyor musunuz? Kendinizden utanmıyor musunuz? Danimarka'nın temsilcisi de hayır utanmıyoruz diye atlıyor. Gerçekten yani ünlü bir laf var biliyorsunuz. İşte Nazilerden Avrupa'yı kurtardığı için bir gün bizi suçlayacak diyen meşhur Sovyet komutan. Doğru söylüyor herhalde, başka türlü bir yorum yapmak mümkün değil. Amerikan daimi temsilcisi Tammy Bruce mesela, haberleri yakından izliyoruz diye açıklama yapmış katliam meselesiyle ilgili. Derhal can kayıplarını durdurmaktan bahsetmiş genel geçer. Çin aynı şekilde daimi temsilci Fu Jong olağanüstü toplantıda bir endişelerini dile getirmiş. İtalyan futbol taraftarlarını gördüm. Böyle yine sağda solda bir takım gösterilerle gündeme getirildi. Efendim bütün bunlar böyle hakikaten çok acayip. Yani ben epey bir süredir de dehşete düşmekten vazgeçtim artık. Çünkü kanıksıyorsunuz bir süre sonra. Zelenski işte Yahudi, Nazilerle ne alakası var, Nazi işbirlikçileriyle filan dendi uzun süre. Şimdi ne demeleri lazım bilmiyorum. Haberini yapmıyorlar tabii ki. Andrei Melnikis aktarmıştım size. Lüksemburg'da gömülü Nazi işbirlikçisi, katliamcı, antisemit bir isim. Bu Ukrayna'ya geri getirilip onurlandırılarak kahraman diye gömülebiliyor Nazi işbirlikçileri. Böyle bir devlet ideolojisi maalesef darbeden sonra bu hale getirildi. Diğerlerini de getireceğiz dedi Zelenski bu arada. Hani daha artık ne demek lazım bilmiyorum ki. Hani lafım sözüm bittiği yer öyle bir noktaya geliyor. Evet, tabii bunun dışında rutinden Rusya Savunma Bakanı cephe durumu, cepheyi ziyaret etmiş. Ukrayna cephesi uzun süredir daha sessiz sakin. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dış ve Savunma Konsey Kurulu'nda konuşması var. Kendilerini nasıl gördüğünü, bütün bu olup bitenleri, Avrasya'daki savaş bunun devam ettiğini vurguluyor ve Rusya'ya yönelik büyük engellemeler, kilit küresel aktörler listesinden çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da tabii Basra Körfezi, Hürmüz, her yerde bir savaş yayıcılığı söz konusu, yayıcılığı durumu söz konusu. Ermenistan'ın Rusya'ya karşı bir kampa çekilmeye çalışıldığı Batı tarafından, bunlar bitmek bilmeyen, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, hepsi, Türkiye'yi bile katabiliriz aslına bakarsanız, ama Sergey Lavrov tabii böyle bir Türkiye'yi katan bir analiz koymamış. Tek bir amacı var, Rusya'ya mümkün olduğunca daha fazla zarar vermek, bir güç ve medeniyet olarak kalmasını, güçlenmesini zorlaştırmak. Rusya liderinin en son Çin ziyaretinde ortak açıklamada da Xi Jinping'le dikkat çekici medeniyet ulusları
medeniyet ulusu olmak gibi bir mesele var, kavram var yani, bunu kullanıyor Çin ve Rusya'ya ithaben. Evet, bunun dışında efendim Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un AB'liler kendi aralarında Rusya ile diyalog kurmak lazım, kimi yollasak acaba falan diye böyle papatya falları açıyorlar. Diplomatik kaynaklar Alexander Stubb olabilir demişler. Hiç tavsiye etmem bence, kesinlikle onu seçeceklerse vazgeçsinler. Geçen hafta aktarmıştım, Merkel'in adı geçiyordu ki reddetti o. Mario Draghi'nin ismi geçiyordu. Belki hasbelkader olabilir. Göreceğiz bakalım. Tabii kimse gelmesin Avrupa'dan kimse demiyor ama ne konuşulacağı önemli elbette burada. Macaristan yeni yönetimi Viktor Orban'ı gömdü Avrupa Birliği. Yerine geçen yeni yönetim efendim Tarım Bakanı açıklama yapmış. Ukrayna menşeli tarım ürünlerinin ithalatına yasak getiriyorlar. 90 milyar euroya onay verdiler Ukrayna'ya akıtılacak paraya ya, artık gerisini çok iplemiyordur Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen bu arada Avrupa Birliği içerisinde oy çokluğu. Artık tabii küçük ülkeleri engelleyecekler. Küçük ülkelerin hiçbir hükmü kalmayacak. Bir tamamen bürokratik mekanizma. Yani kendi ülkenizin çıkarları farklılaşabilir mesela ama yok, Brüksel ne diyorsa onu yapacaksınız. Ve burada bir temsiliyet var mı? Yok tabii ki temsiliyet. Ursula von der Leyen ne diyorsa o. Ülkelerin egemenlik haklarını, kendi ulusal çıkarlarını savunma haklarını etkisiz hale getirmenin yolu. Ha, kimi ülkelerin belli dosyalarında küçük ülkeler engel teşkil etmeyecek falan diyorlar. Totalde verdiği zarar tabii daha büyük olacak. Bana sorarsanız hani biz oradan faydalanırız buradan diye düşünüyorsanız sonunda belki AB kalmaz ortada. Çünkü böyle biz sizi tanımıyoruz, siz ufak ülkesiniz, siz veto edemezsinizle başlar bu iş. Sonunda zaten o yapının tümüyle kendisi bir anda kırılıverir baktığınızda. Evet, bir de tabii Çin'de bir maden faciası vardı. Kömür madeni, 90 kişi hayatını yitirdi. 247 kişi yer altındaymış. Rusya lideri Çin devlet başkanına taziye mesajı yollamış. Gerçekten feci bir kaza. Türkiye'de de bir ara çok oluyordu hatırlarsanız. Ve Küba efendim Marco Rubio yani ve Trump özellikle Marco Rubio Küba asıllı. Küba'ya saldırının CIA ile çeşitli planlamalarını yapıyorlar ama Kübalılar da meydanları terk etmiyor. Hafta sonu gösteriler vardı. Raul Castro hakkında tuhaf bir cinayet suçları 30-60 sene sonra, yani gerçekten akıl almıyor. Bu narko grup Brothers to the Rescue ya ait uçakların düşürülmesi, Küba'ya saldırı yapıyorlar, hava sahasını ihlal ediyorlar, ondan sonra da vay efendim uçak düşürüyor diye dava açmaya kalkıyorlar. Tabii bütün bunlar son derece planlı programlı biçimde Küba'ya müdahalenin taşlarını döşüyorlar. Raul Castro devrimi savunmaya devam edeceğim, hiç de geri adım atmayacağım demiş. Bilmiyorum nereye varacak ama Küba işi tehlikeli. Evet, şimdi kısa bir ara, ardından sayın hukukçu yazar Onur Sinan Güzaltan'la konuşacağız. Burada olacağız, bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kontrol ettiniz mi?
2: Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Kupanın izini sürüyoruz.
3: Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz, rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala 10'da.
4: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem ananın pelerinidir, bize uğur getirecek.
3: Kendime yakın
4: onları öyle hissettim.
3: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
4: Garica'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
5: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Moskova'ya bağlanıyoruz. Siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan var attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum Onur Bey katıldığınız için. Şimdi epeydir tabii Hürmüz krizi, İran savaşı, Orta Doğu, tabii dünyadaki küresel dengeler. Tabii Trump'ın Çin ziyareti, Rusya liderinin en son, siz de bir analiz hazırlamışsınız bu konuda. Hakikaten küresel boyutlarda kaotik bir resim var. Ukrayna'da özel harekat devam ediyor ve Amerika biraz daha kenara çekilmiş gibi gözükürken Avrupa'nın işte İHA üretimi, İHA savaşı Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı hızlandırdığı bir süreç görüyoruz. Karşılıklı kapışmalar derken bu iş tabii geçen hafta bir katliama vardı. Açık bir katliam ve 21 çocuk gece yataklarında 3 ayrı 3 ya da 4 dalgada hayatlarını yitirdi. Bir yurt Lugansk'ta, tabii Ukraynalıların çocuklarla gibi iddiaları olmuştu geçmişte. Rusya'nın argümanları ne kadar dünyaya yayılabildi emin değilim. Anlatmaya çalıştık olup bitenleri ama. Önce şunu sormak istiyorum. Bu katliama tabii çok büyük bir tepki gösterdi Rusya. Güvenlik Konseyi'nde tartışıldı. Oradaki hissiyat nedir? Niye bu kadar bu katliamı? Bir de sanıyorum biraz provokasyon var. Yani ya da benim büyük resimden baktığımda neden şimdi böyle çoluk çocuğu insan öldürüyorlar, sürekli sivilleri öldürüyorlar da ne oldu da şimdi böyle toplu bir öldürmeye vardılar Lugansk'ta sorusuna biraz böyle sanki provokasyon varmış gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden şimdi böyle bir dönemde Lugansk'ta böyle bir katliam geldi sizce?
6: Sürece baktığınız zaman Rusya ve Ukrayna arasında ne zaman masa diplomasi ihtimali gündeme gelse her seferinde hemen arkasından Rusya'ya yönelik, Rusya'yı kışkırtmaya yönelik bir hamlenin geldiğini görüyoruz. Lugansk'ta okula ve yurda düzenlenen saldırı da aslında bunun tipik bir örneği. Tabii burada büyük tepki var hem basında hem halkta. Bir okulun, bir yurdun, okul yurdunun hedef alınması, çocukların katledilmesi elbette geniş tepkiye neden olmuş durumda. Rus yönetimi de zaten bu tepkiyi aslında somut bir biçimde Kiev'deki stratejik hedefleri vurarak ifade etmiş oldu. Bunun arkasında gelmesi muhtemel. Çünkü yani her seferinde Rusya'nın çizdiği kırmızı sınırlar, kırmızı çizgiler aşılıyor. Bu da bu yönde bir saldırıydı. Dolayısıyla savaş, bu çatışma yeni bir boyuta taşındı diyebiliriz bu saldırıyla beraber. Aynı zamanda iki ülke arasındaki Rusya ve işte Kiev rejimi arasındaki bu görüşme, diplomatik çözüm ihtimali de tekrardan rafa kalkmış. Rafa kalktığını söyleyebiliriz açıkçası. Hı
5: hı. Peki bir de tabii bunun arkasında NATO olgusuna işaret ediyor Rusya. NATO zirvesini Ankara ev sahipliği yapacak maalesef Temmuz ayında ve bu bir yandan tabii Trump yönetimi sanki daha çekinikmiş gibi dururken tabii istihbarat verme, hani Trump sanki CIA'ya bırakmış gibi bütün bu işleri, öyle bir izlenim ediniyorum. Bir yandan siyasi bir takım müzakereler, ekonomik müzakereler, ama işin istihbarat şeyi, savaşın tırnak içerisinde yönetiminde destek sanki CIA'nin gibi. Burada tabii NATO'yu bunun arkasında, yani Avrupa'da bir hazırlık olması, giderek bir açık bir nazizm etiketi görüyoruz da üzerinde, en son işte Melnik'i onurlandırarak gömen bir yönetim çıktı. Bunları destekliyor Avrupalılar. Avrupalılar bu işe hiç girmiyorlar. Yani ne olup bittiğini. Biraz hafıza sorunu var sanki. Bilmiyorum, katılır mısınız? Yani orada nasıl algılanıyor? Bu işteki, yani NATO Rusya'ya savaş açmaya mı çalışıyor gerçekten? Bütün bunları kullanarak.
6: Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin izni olmadan Zelenski yönetiminin ben bu tür bir saldırıyı gerçekleştirebileceğini zannetmiyorum. Her ne kadar Trump işte ikinci döneminden bu yana Rusya'yla işte anlaşma arayışında olsa dahi el altından Kiev rejimini desteklemeye ve yönlendirmeye devam ettiler. Avrupalılar zaten ifade ettiğiniz üzere, yani Avrupa'daki mevcut iktidarların neredeyse tamamına yakınının iktidarlarını sürdürmesi, Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden sürdürdükleri bu savaşın sürmesine bağlı aslında. Yani çünkü bu ağırlık nedenleri, temel motivasyonları, kendi halklarını sürekli bir Rus karşıtı üzerinden yönlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla savaşın da sürmesini istiyorlar. Bunun tabii altında ekonomik nedenler de var. Yani Avrupa'daki askeri endüstrinin, sermaye gruplarının buradan çıkarları var belli yönde. Her ne kadar Avrupa halkları işte bu Rusya ile olan enerji anlaşmazlığı nedeniyle mağdur olsa da Avrupa'daki sermaye gruplarından büyük bir kısmının savaşı sürdürmek istediğini görüyoruz aslında. Yani onların oluru olmadan ne Kiev yönetimine bu yardımlar gider, ne de Kiev yönetim bu tür saldırılar düzenlemeye cesaret edebilir. Genel olarak baktığınız zaman, yani Putin'in özellikle bu Çin zirvesi, Çin'deki ziyareti önemli. Yani orada bir çok kutupluluk bildirisi yayınladılar Putin ve Xi Jinping bir arada. Burada açık bir biçimde Amerika'nın tek kutupluluğunu, Batı merkezi dünyayı aslında reddetme iradelerinin altını çizmiş oldular bu bildiriyle beraber. Bütün bu saldırılar ve bu yükselen dalga, yani yarın buna İran'da da şahit olabiliriz benzer saldırılara. Birbirinden farklı cepheler değil aslında. Amerika ve Batı bütün halinde bu çok kutupluluk eğilimine, çok kutupluluk iradesine aslında bir cevap veriyor. Burada NATO'yu kullanabilirler mi? Kullanabilirler. Böyle bir ihtimal var. Çünkü Avrupa'daki yönetimler dediğim üzere tamamen kontrolü kaybetmiş durumdalar ve bu çatışmanın, Ukrayna'daki savaşın sürmesi onlar için bir varlık yokluk meselesinin haline gelmiş durumda. Aksi halde mevcut yönetimler Avrupa'da iktidarlarını kaybedebilirler.
5: Evet. Aslında kaybediyorlardı ama yani yavaş yavaş daha ağır bir süreçten kaybedenler var. Daha doğrusu işte en son Starmer'ın, bilmiyorum vakti doldu mu, tam dolmamış gibi gözüküyor ama özellikle Almanya Rusya'nın tepkisini çekiyor. Biraz da tabii Alman ordusu ve yeni militarizm meseleleri. Rusya'da bunun algısını biraz açabilir misiniz bize? Yani dışarıdan böyle bakınca, ben de yılda birkaç kez gidiyorum mutlaka Rusya'ya, ama siz orada yaşıyorsunuz, daha iyi bilirsiniz tabii. Almanya'nın yeniden bir militarizasyonu, açıkça bir düşman tanımı koymaları biraz şaşırtmıyor mu Rusları artık?
6: Avrupa'da tarihsel bir Rusya ve Rus düşmanlığı olduğunu Ruslar da biliyor tabii. Yani ilk defa değil. Tarihe baktığınız zaman işte Napolyon, Hitler, her zaman işte Rusya'yı fethetme, Rusya'yı düşürme, Rusya'yı parçalama fikri Avrupa'daki egemen çevrelere hakim olmuş. Bugün de aslında bir benzerini görüyoruz. Dolayısıyla gerek Almanya'nın, gerek Fransa'nın, İngiltere zaten hali hazırda, bunların Rusya karşıtı çıkışları Rusya tarafından aslında çok büyük şaşkınlıkla karşılanmıyor. Hı. Çünkü tarihlerini biliyorlar, yaşadıklarını biliyorlar. Dolayısıyla bu tehlike her zaman zaten belli kısa dönemler dışında sıcak olmuş bir tehlike. Tabii Almanya'nın son dönemdeki bu tekrardan askeri alanda yaptığı yatırımlar, buradaki işte buraya yönelik yatırımları Rusya'da rahatsızlığa neden oluyor ve bunu bir tehdit olarak görüyor elbette. Fakat bir yandan da şöyle bir gerçek var, Rusya nükleer bir kuvvet. Yani Batı, Avrupa, Amerika'nın desteği olmadan Rusya'yı karşısına alabilir mi? Temel soru aslında bu. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Amerika'nın içine baktığınız zaman Trump'ın iktidarı zayıflamış durumda. Yani İran'a saldırdılar, başarısız oldular. Kendi içlerinde pek çok sorun yaşıyor Amerikalılar. Avrupa ile Amerika arasında pek çok çelişki var. Yani dolayısıyla iki yönlü aslında bir hadise var. Bir yandan dediğim üzere bu Avrupa'daki hükümetler varlıklarını sürdürmek üzerine Rusya karşıtı propagandaya, Rusya ile olan çatışmayı sıcak tutmaya çalışıyorlar. Fakat diğer yandan da mevcut koşullara baktığınız zaman Avrupa'nın ne halkı, ne ekonomik kuvveti, ne de askeri anlamda Avrupa Rusya ile karşı karşıya gelmeye hazır bir kuvvet değil. Yani çok ağır bir yıkımla sonuçlanır bu Avrupa açısından. Dolayısıyla böyle bıçak sırtı bir durum var aslında. Burada Amerika'nın tavrı ve Amerika'nın içindeki gelişmeler önümüzdeki süreçte belirleyici olacaktır. Yani Batı ve Rusya arasındaki işin nereye gideceği, hangi seviyeye tırmanacağı biraz da Amerika'nın içindeki gelişmelere bağlı.
5: Evet, tabii yani Trump yönetiminin ekonomik işbirliği kurma konusunda belirli hevesleri var da orada da neokon cephe var, öyle bir sıkıntılı durum. Hakikaten İran savaşı için konuşuyoruz, yani hani İran Hürmüz'ü kapattı, elinde muazzam hatta nükleer silah gibi bir kart diye Medvedev'in saptamasını artık bütün siyasi uzmanlar kullanıyorlar. Yanılmıyorsam ilk o yapmıştı bu saptamayı. Aynı benzer bir durum, yani bir şekilde anlaşma olasılıkları belirdiğinde İran'ın ekonomik talepleri oluyor aslında. Çok da Trump'ın iş adamlığını düşünürseniz bir şeyler yapmak isteyebilir ama arkasındaki güçler izin vermiyorlar. Yani Amerika'daki tabii İsrail lobisi, neokonlar vesaire derken iş karışıyor. O yüzden çok kolay değil. Bu konuda çabalar yürütülüyor ama bunu dindirecek gibi gözükmüyorlar. Peki gelelim bu tekrardan katliama. Tabii Starobelsk katliamı olunca aklımıza bu çocuklar meselesi. 3 yıldır böyle o pişirildi. Bir işte cepheden çocuklar kaçırılıyor vesaire. Lugansk, tabii Lugansk Halk Cumhuriyeti göya onların iddia ettiği Ukrayna topraklarında bunu tuhaf bir biçime dönüşmüş vaziyette. Bir çocuk dosyası çünkü çıkartıyorlar. Çıkartıyorlardı daha doğrusu. Batılıların burada ben anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Yani insan hakları, çocuk hakları, neyse böyle mefhumlar mı artık kalmadı? Yani orada nasıl anlaşılıyor bu mesele? Bize biraz açabilir misiniz? Yani BM Güvenlik Konseyi'ndeki tartışmalarda gördüm. Danimarkalı temsilciye ne benziyor, utanmıyor musunuz gibi bir cümle kuruyor. Utanmıyoruz diyor mesela. Çok şaşırtıcı geliyor bana bunlar. Ne yapılabilir bu koşullarda, onu da kestirmek zor. Sanıyorum hukuk davası falan hazırlıyorlar zaten. Onların içine dahil edecekler ama orada da böyle bir insani açıdan tuhaf bir resim var ortada. O nasıl algılanıyor?
6: Ya Batı'nın ve müttefiklerinin, yani son olarak bunu işte Lugansk'ta da gördük. Ondan evvelinden İran Savaşı'nı hatırlayın.
5: MINAP'ta
6: okulu vurup çocuklara hedef aldılar. Geçmişe de götürebilirsiniz. Bunun pek çok örneği var.
5: Evet.
6: Batı ve İsrail bu çocukları hedef alma meselesini karşısındaki kuvvetin iradesini kırmak için ya bu bir hata vesaire değil, bu sistematik olarak başvurdukları bir yöntem. Bunu dünyanın farklı yerlerinde de yaptılar. Yani ilk defa bir okulu hedef almıyorlar. Şunu da gösteriyor aslında, yani Ukrayna Kiev rejiminin arkasında kimin olduğunu, ya bu benzerlik, yani İran'la, İran'daki Minap'taki okul saldırısıyla bu Lugansk'taki işte okula ve okul yurduna olan saldırı arasındaki benzerlik, Kiev'in arkasında kimin olduğunu, kimlerin onu yönlendirdiğini de aslında somut bir kanıtı. Ya buradaki amaç halkı terörize etmek, karşıdaki kuvvetin, işte karşılarında gördüğü kuvvetin, Rusların veya İranlıların, İran'daki saldırı örneğinde olduğu gibi, iradesini kırmaya yönelik, onları kışkırtmaya yönelik saldırılar bunlar. Yani Rusya özelinde baktığınız zaman, dediğim üzere ilk sorunuza cevap verirken, ne zaman masaya oturma ihtimali, diplomasi yoluyla bu işin çözülmesi ihtimali gündeme gelse, Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bir kuvvet ve Avrupa'nın içine sirayet etmiş İngiltere, Almanya, Fransa'nın içinde olan bir kuvvet, Kiev'i bu tür saldırılara yönlendirerek, Kiev'in zaten Kiev yönetiminin içinde bunlar iktidardalar zaten, bunları bu tür saldırılara yönlendirerek veya bu tür saldırılara izin vererek diplomasi ihtimalini ortadan kaldırıyorlar. Yani çok açık bir biçimde bir taraf savaşın sürmesini istiyor. Bu meselelerin yani tonlanmasının da tek bir yolu var. Sadece Ukrayna özelinde değil, bütün bu genel geniş perspektifte baktığınız zaman, yani burada ya Batı merkezli dünyayı, tek kutupluluğu, Amerikan hegemonyasını savunan taraflar diyelim, kuvvetler diyelim galip gelecek, ya da bunun dışında, bunun karşısında bu çok kutupluluk eğilimini ortaya koyan kuvvetler galip gelecek. Bunun ara bir çözümünün, ara bir yolu olacağını ben ne Ukrayna özelinde, ne İran'da, ne de başka cephelerde bunun ara bir formülle çözülebileceğini zannetmiyorum. Yani yarın bir gün barış olsa bile kalıcı olma ihtimali çok düşük.
5: Evet, vallahi size tümüyle katılıyorum. Ben de sürekli aklımdan artık yani eskiden şaşırıyordum, şimdi şaşırmıyorum. Şey geçiyor yani, bunlar o kadar acayip bir şey ki, hegemon olmak zorundalar. Bu bir artık takıntılı bir durum haline gelmiş. Yani tabii ki sistemik analizler yapabiliriz, ekonomiyle ilgili bir sürü analiz yapabiliriz, sınıfsal analiz yapabiliriz, ama başka, onun ötesinde bir genetik durum var sanki, bir üstünlük meselesi. Hani biz üstünüz, biz yönetiriz, biz emsal olacağız, biz en büyük medeniyetiz, böyle bir takıntıları var ve seçtikleri de tabii elitler de bunu başka anlatılarla bezeyerek dünyayı satıyorlar. Dolayısıyla tek çare onları yenmek galiba, başka türlü olacak gibi de gözükmüyor. Öyle geliyor bana da. Ara formül, yani uzlaşma, işte müzakere etme vesaire çok zor gibi geliyor. Şunu hemen, sizin tabii yazınız da vardı. Son olarak, yani başka benim aklıma başka bir soru gelmedi. Sizin aklınızda varsa mutlaka ekleyin lütfen, ama Çin ziyaretinde Trump'ın, tabii Trump biraz böyle süt dökmüş kedi gibiydi. Arkasından Rusya Devlet Başkanı, tabii ortak bildiriyi de küçümsüyor Batılılar. Hani tarzları mı farklı, biraz ondan mı kaynaklanıyor diye çözemiyorum ben de. Samimi biçimde üzerinde düşünüyorum ama. Dolayısıyla bu tabii Amerika'nın gerek Çin'le gerek Rusya'yla bir şeyleri müzakere etme, ya da Avrupa'yı da belki Batı diyelim, çünkü Kaya Kallas'ın Çin'le ilgili böyle hastalık falan gibi tanımları var. Yani bu ülkeler nasıl edecekler de bu Batılarla baş edecekler diye sorayım son olarak, bu zirvelerden yola çıkarak.
6: Zor bir soru oldu.
5: Evet.
6: Bu az evvel söylediğiniz, yani Batı'daki bu takıntı vesaire, buna ilk defa, onunla devam edeyim isterseniz, sorunuza cevap vereyim. Bunu ilk defa görmüyoruz. 500 yıllık Batı hegemonyasının çöktüğü bir süreçteyiz ve bu 500 yıllık Batı hegemonyasının da biz Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da, yani Cezayir'den tutun Çin'e, işte oradan Latin Amerika'ya kadar ne gibi, ne tür katliamlara imza attığını tarih kitaplarında yazıyor zaten. Yani dolayısıyla yeni bir durum içinde değiliz. Sadece bugün bu Batı hegemonyasının makyajı akmış durumda. Son 30-40 seneden bu yana bunu işte biraz insan hakları söylemleri, işte yeşiller, küreselleşme vesaire gibi sloganların altına gizliyorlardı. Fakat alt şeyi makyajı çizdiğiniz zaman arkada kalan manzara bu. Yani çocuk katliamları işte ve bütün bu tarihsel süreç aslında. İkinci Dünya Savaşı, ondan öncesine gidin, bütün sömürgeler tarihine gidin. Sorunuza gelince Rusya ve Çin meselesi çok önemli bir bildiri, o bildiri. Sektörlük bir bildiri değil. Yani Trump'ın da ziyaretinden hemen sonra bu bildiriyi yayınladılar aslında. Hemen üzerine geldi bu bildiri. Ve orada çok net bir biçimde bu hegemonyayı kabul etmediklerini ve çok kutuplu dünya yönündeki iradelerini ilan etmiş oldular. İlan eden ülkeler ekonomik anlamda, askeri anlamda, teknolojik anlamda önemli kuvvetler Rusya ve Çin'den bahsediyoruz. Demokratik anlamda aynı zamanda. Dolayısıyla bunun hafife alınabilir bir yanı yok. İkili anlaşmalar, kapsamlı ikili anlaşmalar yaptılar. Ve en önemlisi bu zirvede, yani bu Putin-Xi Jinping zirvesinde ikili ilişkilerin ötesinde küresel anlamda da ortak bir inisiyatifi artık dünyanın, insanlığın önüne koyduklarını ilan etmiş oldular. Bu çok önemli bir kırılma aslında. Yani bunu işte Avrupalılar, Avrupalı yetkililer vesaire küçümseyebilir, fakat önümüzdeki dönemde dünyanın farklı noktalarında biz bu inisiyatifin nasıl realize olduğunu ve olacağını aslında şahit olacağız. Yani bütün bir denklem değişiyor. Bütün kültürel, siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik bir denklemin değişikliğinden bahsediyoruz. Bakın İran örneğinde Hürmüz Boğazı'nı İran kapatmak suretiyle, ki bu bence İran'ın stratejik yetkinliğini de gösteren ve aynı zamanda Rusya ve Çin'le beraber olan ittifakına da işaret eden bir mesele, petrodolar imparatorluğunu hedef almış oldu.
5: Evet.
6: İran.
5: Evet.
6: Ve Trump Çin'e gittiğinde oraya sadece Xi Jinping'le görüşü fotoğraf çektirmeyi değil, aynı zamanda bir ateşkes talebiyle gitmiş oldu.
5: Evet.
6: Bu önemli bir şey. Amerikalılar ateşkes talep etmek zorunda kaldılar Çin'e gidip. Bu önemli bir şey. Bu dünyanın ekseninin, dengesinin, merkezinin değişmekte olduğunu bize gösteriyor.
5: Evet. Katılıyorum size, çok haklısınız. Çok çok teşekkür ediyorum Onur Bey değerlendirme için. Yani kötü bir üzücü bir vesile bile olsa biraz tabii küresel jeopolitikte bakmak, konuşmak gerekiyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar dilerim.
5: Sağ olun. Evet, siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan Moskova'da yaşıyor. Türkiye'de hep Türkiye'de Batı'da yaşamayıp da Batı'dayım yaşarmış gibi düşünenlerden süzülenleri dinliyorlar, okuyorlar. Bize farklı bir anlatılmayanları anlatmaya çalışıyoruz. Madalyonun başka yüzleri de var. Çünkü bu tabii yayının vesilesi Strebes'teki katliam oldu. Maalesef Avrupa'da böyle adıyla sanıyla Nazi işbirlikçilerinin onurlandıranların desteklenebildiği bir döneme gidiyoruz. Bunu daha ne kadar konuşmayacaklar, daha ne kadar hasır altı edecekler bilemiyorum doğrusu. Son derece kötü bir tablo, onu belirtmek gerekiyor. Nasıl hiç anmadan sanki böyle bir şey yokmuş gibi nasıl yapabiliyorlar sosyal medya paylaşımlarında vesaire bir takım etkili ve yetkili şahsiyetler, şaşırtıcı geliyor doğrusu bana. Evet efendim, yarın ben yine aynı konu üzerinden gideceğim. Mümkün olursa internet ya da telefon bağlantısı da el verirse yine Lugansk'a, olay yerine gidip bizzat insanlarla konuşan bir gazeteci meslektaşımı konuk almaya çalışacağım yarına. Tekrar bu katliamın üzerinde durmakta fayda var. O kadar elinizi kolunuzu sallayarak çoluk çocuk öldürmemek gerekiyor çünkü diye düşünüyorum. Dolayısıyla işleyeceğim yarın bu konuyu da. Yarın görüşmek üzere dünyadan gelişmelerle Eksen'de. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
7: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı açıklanan programı değişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika kıtasındaki diplomatik varlıklarını genişletme kararı aldıklarını duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel temaslarda bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tuncer Bakırhan ve beraberindeki DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, görüşmede güncel siyasi gelişmelerin ele alındığını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı açıklanan programı değişti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı 28 Mayıs'ta yapılacak olan bayramlaşmanın 30 Mayıs'ta herkese açık olarak yapılacağını duyurdu. CHP mutlak butlan kararı için AK Parti'den ilk açıklama geldi. Ömer Çelik çatışmanın CHP'lerin kendi içinde olduğunu ve AK Parti'nin bu olayın bir yerinde taraf olmadığını söyledi.
4: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
3: Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi. Siyasi zorbalığa izin vermeyiz, bu hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız, dedi.
4: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika kıtasındaki diplomatik varlıklarını genişletme kararı aldıklarını duyurdu. Moskova'nın stratejik ortaklık adımları kapsamında Gambiya, Liberya, Togo ve Komorlar Birliği'ne yeni büyükelçilikler açılacağını belirten Lavrov, Afrika ülkelerinin Rusya'daki diplomatik açılımlarını da desteklediklerini ifade etti. Moskova, bu adımla Batı bloğuna karşı kıtadaki nüfuzunu pekiştirmeyi hedefliyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 günü uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Galile'deki saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.
1: Ekonomi.
3: Yağışlar barajları doldurdu. Elektrik üretiminde rekor geldi. Türkiye'de bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken Nisan'da hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilovat saatle tüm zamanların aylık bazda rekorunu kırdı. Yenilenebilir kaynakta elektrik üretimi 19,85 milyar kilovat saat, yerli kaynakta elektrik üretimi de 23,35 milyar kilovat saat olarak kayıtlara geçti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.870 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.790, çeyrek altın 11.074, tam altın 44.150, atı altın ise 45.265 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Lütfen sabrınız bol olsun. Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın. Sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Asıl mesele ne? Federatif Türkiye mi, Cumhuriyet mi? Bu kavga sadece CHP iç kavgası değildir. Bu kavga sadece bir seçim kavgası da değildir. Öyle ya da böyle bu kavga Cumhuriyet'le Federatif Türkiye kavgasına dönüşecek. Bugünkü saflaşmanın da bir önemi yok. Asıl saflaşma Federatif Türkiye ile Cumhuriyet saflaşması olacak. Orada kimin ne olduğu asıl o zaman görülecek. Şöyle düşünelim. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi varlığını da muhtaç olduğu çok partili siyasi hayatın en önemli kolonunu kesecek kadar neden gözünü karartıyor? Büyük Orta Doğu Projesi, yani BOP, birkaç günlük bir proje değil. Aslında İran'da yaşanan yenilgiyle de bitmeyecek. Sadece Türkiye ile bitebilir. Eş başkanlık. ABD Orta Doğu'daki varlığını devam ettirecekse Türkiye ile devam ettirecek. O yüzden federatif devlet istiyor. Önümüzde bir anayasa değişikliği var. Federatif devletin taşlarını döşeyecek olan bir anayasa değişikliği. İşte asıl kavga orada görünür olacak. Kim tavşan atlet, kim gölge boksu yapıyor, kim rant kavgası yapıyor, kim Cumhuriyet'ten yana, kim Büyük Orta Doğu Projesi federatif devletinden yana belli olacak. Kimse enerjisinin tümünü bugünlerde yaşanan gölge boksu için harcamasın. Umudunu da yitirmesin. Asıl mücadele o zaman olacak. Gelelim makus talihimiz, sıcak gündemimize. Demokrasinin önemli bir kolonu olan çok partili siyasi hayata ağır bir darbe vuran mutlak butlan meselesine. Butlan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında bilek güreşi yaşandı. Öyle bir hale geldi ki her iki tarafın birbirine öfkesi ve nefreti iktidara olanı geçti. Böyle bir ortamda da siyasi tarihin en hazin görüntüleri ortaya çıktı. Gerçekten darbe dönemlerinde de olmayan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girildi. Sonra çikolatalar yendi gerçi ama orada çikolatadan daha çok helva yense daha anlamlı olurdu. Peki o müdahale anlarında neler oldu? Kimler nasıl davrandı? Nasıl bir ortam vardı? Şimdi o sıcak dakikalara geri döneceğiz ve o anı yaşayan gazeteci Burcu Uğur canlı yayınımızda. Alo.
3: İyi yayınlar Mustafa.
0: Merhaba Burcu, nasılsın?
3: İyiyim. Her şeye rağmen iyiyim.
0: O arbedenin içinden
3: iyiyim.
0: O arbedenin içinden çıkmak da bir şey.
3: Evet, yani bakıyorum şimdi çok olayların farkında değilim tabii ben. İstanbul'dan arkadaşlarım arayınca sen de deyince iyiyim ya dedim, bir şey yok, kötü olacak. Ya ne yaşadığınızın farkında değilsiniz herhalde dedi. O olayın sıcaklığından dedi, büyük olay atlattınız orada. Biz hani dışarıdan belki daha rahat görebiliyoruz dediler. Gerçekten çok üzücü.
0: Üzücü. Ben orada şeyi merak ediyorum Burcu. Tamam, bir sürü şey görüntüleri yaşandı, üstüne çok konuşuldu, çok tartışıldı ama şimdi orada şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partililer, girmek isteyenler de Cumhuriyet Halk Partili, kendini öyle tanımlıyor. Çıkmak istemiyor.

0: Instagram'dan paylaşmayı becerememişim. Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatıydı. Hatırlarsın. Bir de eski YDK üyesiymiş. Sonradan öğrendim. Uzun boylu, işte saçsız bir beyefendiyle. Arka tarafa saklamışlar kendilerini. Orada bir diş hekimliği fakültesi var. O kolonların dibinde izliyorlar. Yani bütün bunlar planlanmış. Bunun başka hiçbir açıklaması
1: orada
0: yok.
1: Orada izliyorlar mıydı? O fotoğraf
0: orada
1: mı var sende?
0: Bende var. Evet evet, o anlar var. Sonra dışarı çıktım, tekrar çektim. Benim ısrarla çektiğimi görünce de saklandılar. Onları dünkü videolar arasında var o. Tarayıp ayrıca onları da yayınlayacağım. Bir Instagram'daki canlı yayın videolarında var.
1: Peki
0: Yani
1: şimdi o, yani bir konuşurken orada sormadım ya, niye burada saklanıp bekliyorsunuz? Bak burada neler oluyor?
0: Polisten dolayı ben oraya yaklaşamıyordum. Ben onları
1: Hmm,
0: zaten
1: barikat vardı
0: çok
1: arada.
0: uzaktan çekebiliyorum. Hem de öyle bir barikat ki basını da iki ayrı barikatta öteye aldılar.
1: Peki orada sesler ne diyordu? Çünkü o ya, yani bir de bir taraftan hani duygusal tarafı çok yüksek. Polis
0: Evet.
1: ne diye o gazı sıkıyordu? Oradakiler nasıl karşılık veriyordu? Ne o anlık
0: Şimdi
1: diyaloglar.
0: orada o anlık olaylarda birincisi herkes biber gazından bir boğulup nefes almaya çalışıyor. Çünkü binanın içine gaz sıkıyorlar ve nefes almaya çalışıyorlar.
1: İlk uyarı yapılmadan doğrudan gaz mı sıkıldı?
0: Dışarıdan sıktılar. O içer binadaki
1: Ay,
0: nereden
1: içeriği
0: girecek?
1: boşaltın işte bilmem ne uyarısı olur, sonra o gaz.
0: Sardılar. Bahçeye gazla girdiler zaten. Etrafı sardılar. Ondan sonra girdiler. Yani öyle hani kamu görevlilerinin, ben bahçedeydim o sırada anonsa, kamu görevlilerinin görevini yapmasını engellemeyin dediler. İcra memurunu böyle gizliden binanın içine soktular. O arada insanlar lanet ediyorlardı Mustafa. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır ifadelerle Cumhuriyet Halk Partililer tepki gösteriyordu. Hatta şunu söyleyenleri gördüm. Dedi ki bir hanımefendi, daha dün akşam bile ben böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyordum. Onun hakkında kötü bir şey söylemiyordum. Eski genel başkanımız çünkü dedi. Yani insanlarda da, bu partililerde de böyle bir bağ var. Yani eski genel başkan yapmaz inancı her şeye rağmen. Vallahi çok ağlayanlar oldu. Sloganlar atıldı. Mesela parti çıkarıldı. Bahçedekiler ve ikinci kattaki basın. Özgür Özel ve ekibi de en üst kattalardı. Henüz orada tahliye başlamamıştı.
1: 12. katta.
0: Evet. Oradan sloganlarla birbirlerine sloganlar attılar. İnanılmazdı. Tabii beni en çok etkileyen Söğüt Özü'nden, genel merkezden meclise yürüyüş kısmı oldu. Yolda kalabalık arttı.
1: O yürüyüşe katıldın mı?
0: Evet.
1: Ha,
0: Ben de
1: orada
0: yürüdüm.
1: o Milli
0: Yağmurun
1: Egemenlik
0: altında.
1: Parkı'na olan yürüyüşe de devam
0: Evet.
1: etti, eşlik ettin.
0: Evet. Şimdi yürürken şöyleydi. Kalabalık yolda arttı. Ve arabalarda kornalarla insanlar destek verdi ve üst geçitlerin üstünde insanlar hep Özgür Özel'e el salladı, hep ona destek mesajları attılar. Sadece bir anekdot var burada yaşadığım. Bir taksi şoförüyle konuştum. Dedi ki şoför, ben MHP'liyim dedi. Yani hayatta CHP'ye oy vermem, elim gitmez ama dedi, bu yapılacak iş değildir dedi. Biz dedi bütün taksiciler dedi böyle düşünüyoruz Ankara'da dedi. Mesela bu çok ilginçti benim için. Eğer ki sen programın girişinde Cumhuriyet mi, Federal Türkiye mi dedin ya, eğer halk bu şekilde demokrasiye sahip çıkmaya, demokrasiden yana tavır alırsa o federatifin geçişinde büyük bir engel olacaktır.
1: Büyük
0: Ama
1: büyük bir ihtimalle şöyle, şimdi bunu göze almak, sadece bir seçim ya da CHP'nin bölünmesini sağlamak değil, daha büyük bir amaç var orada. O
0: evet.
1: anayasa değişikliğiyle birlikte oluşabilecek ve 30-40 yıllık bir projenin, Büyük Orta Doğu Projesi'nin artık finale doğru geldiği bir yerde, o finali de kendi istedikleri gibi yapmak yap

0: yapmak istiyorlar. Hani birbiriyle hepsi bağlantı. Trump'ın dünkü mesajı yazması, silmesi, bunlar olmadan önce evet, evet, o görüşmelerin olması falan hepsi bir arada. Yani bu aslında tam anlamıyla bir nihai bir final değil. Bundan sonrası tabii içinde değil, kimin ne olacağını göreceğimiz bir
1: bunu yalnız olacak. Herkes bunun farkında. Mesela mevzuyu tabii ki delegeler ve partililer, özellikle gençler, evet hani bize nasıl bunu yapar, bize nasıl bu ihaneti yapar, Kılıçdaroğlu şeklinde söylüyorlar ama ardından parti yöneticileri dahil herkes mesele Türkiye meselesidir, mesele demokrasi meselesidir kısmı ortaklaşılınıyor. Yani hep şunu söylüyordu meydandaki insanlar, gazı yerken bile size ne partimizi bırakacağız ne ülkemizi bırakacağız diyorlardı. Daha çok da Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ile el birliği yaparak partililere bu şekilde davranmış olması, partiyi bu noktaya getirmiş olması şu anlamda AK Parti'ye karşı yıllardır verilen mücadelenin boşa gittiği hissi uyandırıyor insanlarda. Öfkenin nedeni o. Hani kızıyorlar ya hain Kemal denince. Yani oradaki öfkenin kökeni bu.
0: Evet, peki. Teşekkür ederim Burcu katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geçmiş olsun ve kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler hepimize. Sağ olun.
0: Burcu Uğur'la Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan müdahaleyle orada neler yaşandığını an ve an orada bulunan Burcu Uğur'la konuştuk. Bugün de duyurularımızı yapalım.

0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz, demeye devam ediyoruz. Belki seneye okul zilinin çocukların karnında çalmamasına bir şekliyle aracılık etmiş oluruz. Ve diğer duyurumuz:
1: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
2: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
1: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartlarımız ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: DEM Parti heyeti mutlak butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekili odasına ziyaret etti. Tuncer Bakırhan görüşme sonrası yaptığı açıklamada mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir. Bu saldırıyı açıkça kınıyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, istinafın CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve ardından CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine yönelik açıklama yaptı. Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz diyen Çelik, Özgür Özel'in TOMA'ya çıkmasına tepki göstererek kürsüde var olamayanlar TOMA'ya tırmanmaya çalışıyor. Ne işiniz var TOMA'nın üzerinde ifadesini kullandı. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı öğreniyordu. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkarılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. Oyuncu Serenay Sarıkaya, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Sarıkaya, adli tıptaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. İstanbul Sultanbeyli'de metro açılışı vardı. Metro açılışında protestocular da vardı. Dinliyoruz.
4: Metroya alkış, servisiye adalet. Metroya alkış, servisiye adalet
0: diye bağırdılar. Servisçiler metro açılışını protesto ettiler. Burası Türkiye, Kemal sıra sende.

mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tayin edilen Kemal Kılıçdaroğlu parti merkezinde yaşanan o bütün siyasi partiler tarihinin de en hazin görüntüleri için ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı dedi. Yani o tablodan haberi yokmuş gibi açıklama yaptı. Oysa o tablo olmadan önce avukatı Celal Çelik aracılığıyla genel merkez binasının tahliyesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki kez dilekçe verilmiş ve gerekenin yapılması istenmişti. Sonra o görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerden sonra o gaz arbede ve Cumhuriyet tarihinin siyasi partiyle çok partili siyasi hayatında hiç olmadık o görüntülerden sonra da çikolata dağıtılıp çikolata yendi. Devam edelim.

0: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan 10 yıl önce TOKİ ve emlak konutun şu anda lüks konut yaptığı yerde herkes bekliyor ne yapmış diye. Ok atmış. Ok attığı yerde şimdi lüks rezidanslar, evler yükseliyor. Öyle durdum ki hani sonunda ne yapmış olabilir orada diye ok atmış. Hani bu eskiden padişahlar ok atardı, ok attığı yerde de bir nişangah neydi onun? Yok, otağı başka bir şey. Oda da değil. Aklımız nerelere gidiyor? Oba, oba da değil. Bak, o şey demiş, ben çıkardım şimdi. Soran olacaktır sizin gibi. Padişahların böyle ok attığı, okçuluk eğitimi de aldıkları yerde rekor atışlar yapıldığında onlara menzil taşı denirmiş. Oraya taş dikerlermiş padişahların ok attığı yere. Bir diğer adı var, menzil taşı değil, nişan taşı da denilmiş. İşte o nişan taşı oradan gelir. Dikili taş yine oradan gelir. Padişahın attığı okun dikildiği yerde taş vardır, bir sütun vardır dikili taşta. Dikili taşta oturanların birçoğu da bilmez o taşı. Dikili taş vardır, dikili taş vardır orada, padişah ok attığı yerdir orası. Şimdi rekorlar da böyle tarihe geçmiş. Sultan II. Mahmut 792 metrelik atışıyla Osmanlı tarihinde en uzağa ok atan padişah unvanına sahipmiş. 792 metre. Sultan 4. Murat 706 metre. Sultan 3. Selim de 667 metre atmış. Bilal Erdoğan kaç metre atmış? O yok. Ama o ok atılan yerde hiç olmazsa eskiden hani böyle nişangah yapılırdı. İşte orayı işaretleyen bir taş dikilirdi. Şimdi gökdelenler dikiliyor. Onun bir de sesi mi varmış haberin? İyi dinleyelim bakalım.
1: Küçükçekmece Bezirganbahçe'deyiz. Bundan tam 10 yıl önce Türkiye Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı bir etkinlik düzenlenmiş. Tam da bu alanda uluslararası yarışmacılar çağrılarak en uzağa ok atma yarışması düzenlenmişti. Yarışmayı başlatan ise Bilal Erdoğan'dı. Tam bu noktadan karşıya doğru uzun mesafeli bir ok atışı gerçekleştirilmişti. İşte okunun düştüğü yerde, evet tam karşıda bakın, TOKİ ve Emlak Konut'un aradan geçen süre içerisinde lüks projeleri, inşaatları yükseldi. Yeşilin

0: Hani ülke bir taraftan bu siyasi harareti o kadar yükseldi ki artık kimsenin bir şey görmesi mümkün değil. O hararet içerisinde de acayip acayip işler oluyor. Olimpos, yani Türkiye'nin göz bebeği yerlerden birisi, doğal güzelliği açısından da tarihi açısından da muhteşem bir yer. Şimdi orada bir kirlilik varmış ama bu kirliliği Akın Kemal isimli bir Akın Kemal hem videoya çekmiş hem anlatıyor. O kirliliği nasıl yaratıyorlarmış, dinleyelim.
1: Bunlar hep şişe kapağı var. Pislikler böyle. Plastik bunlar. Bunların hepsi plastik.
0: Plastik hepsi diye söyleniyor. Mesela şurada bütün bu plastikler özel bir makinede ya da işlemden geçirilip öğütülüyor, sonra denize bırakılıyor. Bir plastik olarak değil de öğütülmüş bir şekilde o plastikler daha küçük bir şekilde oraya bırakılıyor ve bunu yapanlar da orada bulunan birçok yatların ve orada demirleyen lüks yatlar ve gemilerin bunu yaptığını söylüyorlar. Devam edelim. Saat başı sonra buradayız.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Kardeşim sana ne?
4: Niye soruyorum ama?
3: Yok, sen soramazsın canım.
4: Niye soramıyorum?
3: Soramıyorsun. Bana niye soruyorsun?
4: Hüküm veriyorsunuz.
3: Sen yönetici misin?
4: Yok.
3: Kalk kardeşim burada.
5: Fikir söyleniyor.
3: Kalk masada.
5: Sayın savcım. Sayın savcım.
4: Siz kimsiniz ki?
5: Lütfen sakin olun.
3: Sen kimsin de bana soru soruyorsun ya?
5: Sayın savcım. Ali Bey.
3: Seninle mi konuşacağım ben?
0: Hayır, siz diyorsunuz ya, sen kimsin bana soru soruyorsun, seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
6: Ben de diyorum ki kardeşim, sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum, bunun karşılığını alırsın zaten, sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız, buyursunlar, kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
0: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
6: Yok
7: azıcık ya. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
8: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
2: Mutlak mutlamla o kadar tuhaf yollar açıldı ki, o kadar çok iştihat yaratıldı ki, gelecekte aslında hepsi bir bumeranga dönüşecek gibi. Kısa günü kârı sayılan bu yetkisiz çok partili hayata vurulan ağır darbenin sonuçları da ağır olacak gibi görünüyor. Mesela herhangi bir yerdeki bir hakim herhangi bir partiyi istediği zaman darmadağın edebilir. Hatta AKP'yi de. Hani bu ayrı, ama madem geçmişe dönülüyor, şimdi geçmişten kalan bir şey var. Herkesin aklında geçmiş denince, seçim denince herkesin aklında bir şey var ve büyük soru işaretleri olan bir dönem o. Mühürsüz oylar. Hukukçu Hüseyin Cimşit referandum iptali için dava açtı. Hüseyin Cimşit hukukçu canlı yayınımızda. Alo.
3: İyi günler efendim. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Siz nasılsınız?
3: Sağ olun. Bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
2: Estağfurullah.
3: Bir kamuoyu oluşmasına büyük katkı sunuyor tabii bu tür yayınlar.
2: Şu açıdan da önemli. Yani ben biraz şaşırdım. Şundan dolayı şaşırdım. Bu ilk defa mı referandumla ilgili? Sizin açtığınız.
3: Evet, daha önce teşebbüs eden değil. Yani balışanlar olmuş. Mesela Atilla Kart Bey'in bugün videosu.
2: Atilla Bey bunun için çok uzun bir uğraş verdi de, ama fiili olarak bu dava açılmamış mı bu zamana kadar?
3: Hayır. Bunu ilk açan bu kardeşiniz oldu yani. Görev düştü. O da yani açmayacaktık ama şu an için
2: bir iştihat yaratıldı.
3: Var. Ha, benim başvurularım var. İştihat şöyle. İştihatlar yüksek mahkemelerden oluyor.
2: Evet.
3: Şimdi bölge adliye mahkemelerinin iştihatları Yargıtay denetiminden geçmedikten sonra iştihat olmaz.
2: Emsal ancak olur.
3: Yargıtay'dan geçtikten
2: emsal
3: sonra
2: olur. Oluyor.
3: Şimdi kaç dakika? 1-2-3 dakika, ona göre özetleyeyim ben size olayı.
2: Özetleyin. Ne kadar bir... Lütfen.
3: Tamam. Şimdi bütün yurttaşlarımız için ekmek, su, hava kadar gerekli olan hukuktur. Yani adalettir. Peki hukuk ne demek? 1800 sene önce bunu tanımlamış Ulpianus, Roma hukukçusu. Hukuk hayatın ilmidir, hukuk şerefli yaşamaktır, hukuk insanlık içindir. Avukatlık yasasının 2. ve 76. maddesi de avukata görev veriyor. Diyor ki, sen hukukun üstünlüğünü savunmakla görevlisin diyor. Yani orada burada diyor, ülkede nerede olursa olsun dünyada elindeydi mi hukukun üstünlüğünü sen savunacaksın diyor. 210 bin avukatız. Ama benim görevimi ben hissettim ve bu başvuru yaptım. Neden yaptım? Dün Ankara'da yapılanların tamamı suçtur. Ben söylemiyorum. Hukuk söylüyor. Efendim mahkeme kararı vermiş. O mahkeme deseydi ki o binaya gidin, orada Özgür Özel ve arkadaşlarını idam edin. İdam mı edecektiniz? Kurşuna mı dizecektiniz? Çünkü o karar onunla aynı. Hiç farkı yok onun. Yani gidip o binaya filancaya orayı teslim edin, bunları atın, zorla girmek Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Kim sorumlu? Tepeden aşağı, onları da yazdım. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hepsini şikayet edeceğim. Peki niye kardeşim bu yani? Herkes kork kenara git, hapse gireceğim. Sen dışarıda olunca özgür olduğunu mu zannediyorsun? Yani siz Mustafa Bey orada yayın yapıyorsunuz. Çıkınca da işte restorana gidiyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Özgürlük o değil. Eğer korkmama özgürlüğünüz yoksa siz kölesiniz. Bitti. Ona özgürlük denmez. Zaten kuvvetler ayrılığı ülkede yok edildi. Bir de tıs. Her şeye beyanat veren birileri bu olayda sus. CHP içi kavgadır diyor. Ne diyorsunuz siz ya? CHP'liler mi o hakime talimat verdi? İlk derece mahkemesi reddetmiş. Sen dönüyorsun. BAM'da 3 hakimle Kerameti kendinden menkul. Onlara da dava ediyorum şimdi. Şahsen ediyorum. Peki niye ediyorsun, sen şahsen taraf mısın? Evet, vatandaş olarak ben tarafım kardeşim. Ben tarafım.
2: Peki bu referandum...
3: Partili olmam gerekmiyor. Ben hiçbir partinin üyesi de değilim. Referandum için zaten yüksek seçim kurulu üyeleri yargılanacakmaları gerekir diye sosyal medyada paylaştım diye hakkımda dava açtılar 3 sene önce. Şu 3 soruyu cevap versin dedim yüksek seçim kurulu. Aynı zaftan çıkan 3 oydan ikisini geçerli, birisini nasıl geçersiz saydılar? 2,5 milyon mühürsüz oyu nasıl geçerli saydılar? Diplomasız birinin nasıl cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul ettiler? Hiçbir cevap gelmedi. 14 tane üyeden hiçbiri de müdahil olmadı onlara ihbar edildiği halde. Mahkemeye gitmeden hakim beraat kararı verdi. Nasıl oldu şimdi?
2: Peki şimdi bu referandum meselesinde
3: en önemli konu, red kararı verecek en önemli Asliye delil... Hukuk Mahkemesi. Şimdi çünkü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevi o değil. Ben onu biliyorum ama tarihe not düşmek için verdim. Şimdi
2: yani şurada yetkisizlik verdiği anda, ki öyle vermesi lazım normalde bu başvuruyu, değil mi?
3: Ama onun da şeye bana şeyi var, gönderilmesi var. İstinaf yolu açık diyecek yetkisizlik verirken.
2: Tamam, istinafa da götürdüğünüzde istinaf diyecek ki bu bizim...
3: İstinaf ne diyecek? İstinaf ne diyecek? O da yetkisizliği onaylayacak. Siz nasıl yetkili oldunuz?
2: O zaman nasıl yetkiniz oldu, o ortaya çıkmış olacak. Çünkü bu...
3: Bak apaçık söylüyorum. Anayasayı elindeki yetkiyle cebren ihlal etmektir. Buna cebir den. Cebir illa sizin boğazınıza bıçak dayanması, tank top demek değil. Elindeki yetkiyi kötüye kullanan cebir işlemiştir. Kanunun gerekçesinde bu açıkça yazıyor. Biliyorsunuz yasa çıkar, her yasa maddesinin gerekçesi vardır. Mesela anayasanın 175 maddesi var. Her birinin bir de ayrıca gerekçesi var. O anayasada yazmaz. Ayrıca vardır o. Ayrıca kabul edilir ve yayınlanır. Yani maddeyle beraber yayınlanır. Ne diyor onun gerekçesinde? Türk Ceza Kanunu 309'un rejimi değiştirmedir bu, rejimi. Rejimi değiştirirsen elindeki yetkili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya gelirsin. Kenan Evren ölüm döşeğinde rütbeleri söküldü, yargılandı. Bunlar hiç kimse yargılanmayacağını mı zannediyor? Böyle şey var mı?
2: Yani bu kararı verenler görev suçu mu işlemiş oldu?
3: Evet, evet, kaç senemde öyle hatayla falan değil. Peki, bunun adı rejimin dibine darbedir, rejime darbedir bu kadar net. Bu kadar net. Darbeci darbeci diyorlar. Aha, size darbe. Ülkenin başındaki adam sessiz. Niye sessiz? Seni hapse atarız, öldürürüz. Öldürün ya. Gelin öldürün.
2: Şimdi bu...
3: Atatürkçüyüm diyen hiç kimse, bakın, korkamaz. Doğru. Atatürk ne diyor? Eğer halk seni desteklemeseydi ne yapacaktın diyorlar. Çıkardım Ankara Kalesi'ne, son mermime kadar savaşırdım diyor. Kanlarım da orada üzerime dökülür dururdu diyor. Doğru mu? Doğru. Öyle yalandan Atatürk resmi asınca Atatürkçü olunmaz. Atatürk gibi olacaksınız. Bu kadar. Kime söylüyorum bunu? Parlamentodaki bütün milletvekillerine söylüyorum.
2: Türkiye'de yaşayan herkese.
3: Tabii canım, da önce o milletvekili seçilmiş ya. 2 yılda bir emeklilik hakkı kazanıyor ya. Onlara da söylüyorum. Öyle yalandan tweet mivit atıp olmuyor bu işler. Göstereceksiniz, direneceksiniz. Sonuna kadar. Keşke Özgür Özel oradan çıkmasaydı, onu kelepçeyle çıkarsalardı oradan. Görselerdi Türk, bütün dünya nasıl bir dandik demokrasi olduğunu. Böyle insan şerefi için yaşar, şerefi için. Tamam mı? Peki şeref nasıl elde edilir? Önce bu ülkede hukuk insanları da herkes anayasaya uyacak. Ben söylemiyorum onu. Anayasa diyor. Ne diyor anayasanın 11. maddesi? Bütün kurum ve kuruluşları, devam ediyor, yargı organlarını da dahi bağlar diyor. Ne oluyor şimdi? O Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ni anayasa bağlamıyor muymuş? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı resen harekete geçmek zorunda. Geçiyor mu? Geçmiyor. Ne oldu 15 Temmuz darbesi? Bunun adı da ne? 24 Mayıs darbesi, öyle mi? Darbe. Darbe dediğiniz nedir? İlla tank top tüfekli olmaz. Anayasanın maddelerini ihlal ettiğiniz anda, ben anayasayı, mahkemesini, kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum dediğiniz zaman o darbedir. Yüksek Seçim Kurulu da darbecidir. Niye? Aynı zarftan çıkan 3 oydan ikisini geçerli, birini geçersiz nasıl sayıyorsun kardeşim? Nasıl sayıyorsun?
2: Peki. Hüseyin Bey, şu süreci, şimdi siz bir sosyal medyada şey paylaşmışsınız, bir dosya belgeler tevzi formu, hukuk davası dosyası, Ankara 33. Asli Hukuk Mahkemesi.
3: Evet.
2: Bu nedir? Evet. Referandum için açtığınız davanın dilekçesi değil mi?
3: Evet. Kaydı bir de yani.
2: Kaydı.
3: Dava açıldı.
2: Artık, o demek. Artık bundan sonraki işlem nasıl yürüyecek? Dava günü belirleyecek de ne olacak?
3: Ben ne olacağını biliyorum tabii ki. Yani.
2: Hayır, karar verecek ki, değil mi?
3: Karar verecek. Diyecek ki davanın reddine ya da ihbarına önce benim davamı karşı tarafa ihbar etmek zorunda. Kime? Yüksek Seçim Kurulu'na.
2: Hmm.
3: Orayı ihbar edecek. Arkadaş seni diyor. Onlar bir cevap yazacaklar. O cevaba ben cevap vereceğim. Ha resen yetkisizim derse hiç o tarafa tebliğ etmeden onu bana tebliğ edecek ve istinaf yolu açık diyecek. Yasa öyle diyor. Ha öyle yapar mı yapmaz mı? Onu bilemiyorum tabii. Yani bu devirde
2: bunun bir süresi var mı?
3: Sayısı az.
2: Efendim? Bir süresi var mı?
3: Hayır yok ama 30 gün içinde verir böyle bir kararı.
2: Ha, bir ay içerisinde bu kararı verme, öyle ya da böyle vermek zorunda.
3: Verecek yani, bir ayı geçirmez. Hakimler o konuda şeydir, söyleyin siz. Yani bunu kasten sallamaz. Eğer mahkeme hakimi izinli değilse, hasta değilse, raporlu değilse. Çünkü ona müstemir yani görevli hakim diyoruz. Yerine bakan bir hakim tensip zaptı tutmaz. Mahkemenin hakimi kimse o tutacak.
2: Bu aynı mahkeme mi? Mutlak mutlan kararı veren?
3: Yok, o mutlak mutlan kararını veren bölge adliye mahkemesi.
2: Tamam, bölge adliye mahkemesi vardı ama ondan önce asli hukuk karar verdi de istinafa gitti ya.
3: Asli hukuk şey yapmadı ki yani, onları kabul etmedi ki.
2: Ha orası da ayrıca karar etti. Peki.
3: Şimdi bu neyi biliyor musunuz? Bölge adliye mahkemeleri bu ülkede hiçbir işe yaramayan kurumlardır. Bak açık söylüyorum. Adaleti geciktirmiştir. Gerekçe kavramını sıfıra indirmiştir. Sıfıra. Hakimler gerekçeleriyle konuşurlar. Kopyala yapıştır kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali sayıyor. Yargıtay'ın kararları var. Kopyala yapıştır karar yapmayın. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Diyor ki tarafların iddia ve savunmalarının her birine makul cevap vereceksin diyor kararında. Yapmıyorlar. Usul ve yasaya uygun bulunduğundan onanmasına ya da usul ve yasaya aykırı bulunduğundan işte reddine, bilmem bozulmasına. Ya böyle bir karar yok. Yasada yok. Usulde yok. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Maaş alıyorsunuz ya. Ha niye bu ama niye? Bu hükümet kaldırdı. Hakimler hatalı kararlarından şahsen de sorumluydular. Onu kaldırdı. Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açabiliyorsun. Daha doğrusu Adalet Bakanlığı'na izafeten Türkiye Cumhuriyeti Maliye Hazinesi'ni açıyorsun. O isterse rücu ediyor eğer tazminat öderse. Yargıtay hakimlerine tazminat davası açılınca eskiden Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidiyordu dosya. İlk derece mahkemesinden. Tek satırlık, bir tek ben açmıştım. Bir kanun çıkardılar. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda işte o zaman 46 tane, 45 tane hakim vardı. Düşürdüler sayısını. Tek satırlık bir kanun çıktı. Yargıtay hakimleri dava edilirse Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bakacak. 4. Hukuk Dairesi hakimleri dava edilirse Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bakacak. Tek dosya var benim de, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi hakimlerine dava etmiştim. Tek dosya için kanun çıkardılar ya. Şimdi bu ülkede böyle çivisini çıkarırsanız ondan sonra dönerseniz Irak'a, Suriye'ye, işte İran'a, o Sudan gibi devlete döndürülürsünüz. Atatürkçüler buna izin vermeyecekler.
2: Peki.
3: Biz hukuk insanları olarak bakın herkesin hakkını koruyacağız. Herkesin hakkını. Kimseye haksız bir suçlamada bulunmayacağız. O zaman hukukçu olmazsınız, müfteri olursunuz. Yani iftira eden kişi olursunuz.
2: Doğru. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
3: size
2: için.
3: Size iyi yayınlar diliyorum, iyilikler diliyorum.
2: İyi bayramlar bu arada.
3: Tamam. Ha, bir şey daha söyleyeyim orada.
2: Buyurun.
3: Bu bayramın adı garipleri sevindirme bayramıdır. Yani bunu sırf hayvan kesme bayramı gibi algılamak da çok yanlış. Her kim ki bir garibi 1 lira, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira sevindirirse işte onun için o bayramı hak etmiş oluyor. Sevgilerimle.
2: Peki. Hoşça kalın.
3: Sağ olun. Siz de hoşça kalın.
2: Hukukçu Hüseyin Cimşit'le konuştuk. Hüseyin Cimşit referandumun o mühürsüz oylarla oyların kabul edildiği referandumu mahkemeye götürdü ve iptal davası açtı. Asliye 33. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Ankara. Şimdi o mahkeme bir karar verecek. Diyecek ki bu bizim yetki alanımızda değil. Öyle derse mutlak mutlan denilen sürecin bir benzeri olmuş olacak. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Bir ay içerisinde mahkemenin bu iptal davasına bir yanıt vermesi gerekiyor. Biz yolculuğumuza devam edelim. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta ateşkes için verilen arada dün akşam yine bir kez daha sona yaklaşıldı. O son anda yine İsrail devreye girdi ve o anlaşma metni henüz kabul edilmedi. Bütün o anlaşmanın olduğu saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tuhaf bir mesajı yayınlandı. Donald Trump kendi hesabından Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider, sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi diye yazdı. Bunu diyenin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Teşekkürler Erdoğan diye de yazdı Trump. Şimdi bütün mesele burada, hani Trump için Tayyip Erdoğan'ın, Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider, sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi dediğini söylüyor Trump Tayyip Erdoğan'ın kendisine. Sonra bir takım resmi hesaplar bunu ne yalanladı ne doğruladı, ama sonra hükümet adına birkaç hesaptan bunun doğru olmadığı, Tayyip Erdoğan'ın bu görüşmede bunları söylemediğine ilişkin bilgiler fısıldandı. Sonra Donald Trump bu tweet'i sildi. Silince hakikat ölüyor mu? İşte orası başka bir nokta. Yine Amerika'da ilginç bir isim, bu Kentucky eyaletinde 32 milyon euro harcanarak İsrail lobisinin seçilmesini engellediği Thomas Massie konuşuyor. Thomas Massie bu sefer de diyor ki, ben kongreden ayrılmadan önce bütün Epstein dosyasında adı olanları isim isim herkese açıklayacağım, okuyacağım dedi. Şimdi bu açıklamayı ne zaman yapacağı ve yapıp yapamayacağı Amerika'da bekleniyor. Biz yolculuğumuza devam edelim.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
10: Ülkemiz bir hukuk devleti.
2: O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 211, Çiğdem Mater 1494, Selçuk Kozağaçlı 3123, Selahattin Demirtaş 3491, Tayfun Kahraman 1494, Murat Çalık 432, Aykut Erdoğdu 357, Ramazan Gülten 427, Resul Emrah Şahan 432, Osman Kavala 3127, Mine Özerdem 1494, Gürkan Akgün 436, Hakan Bahçetepe 358, gazeteci İsmail Arı 65 gündür cezaevinde ve Hatay milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen 1494 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
11: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
2: Şimdi yine bu mutlak bultan, butlan meselesi ortaya çıkınca tabii Türkiye'deki başka temel sorunlar da bir anlamda o toz dumanın içerisinde kaldı. Yıllardır oğlu Dorukhan Büyük Işık'ın nasıl öldürüldüğünü ortaya çıkarmaya çalışan tüm emekli tümgeneral Ethem Büyük Işık hukuk kavgası vardı. Zaman zaman yayınlarımıza da aldık Ethem Büyük Işık'ı. O hep şunu söyledi: benim oğlum intihar etmedi, öldürüldü. Öldürülmesi için de orada organize bir iş yapıldı. Devlet görevlileri de bunun bir parçasıydı. Devlet içine çöreklenmiş bir çete benim oğlumu öldürdü demişti. Şimdi o yayında neler söyledi yol arkadaşına katıldığında tekrar dinleyelim.
12: Maalesef sadece bu kadarlara kalmadı Dorukhan'ın davasında. 62 Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurul üyesi, 1. İhsas Kurulu üyesi ve bizzat İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tokdemir olmak üzere 62 profesör ve doçent hakkında 5 kez sahte adli tıp raporu hazırlamaktan soruşturma açıldı. Adli soruşturma başladı. Hem delilleri yok etmişler hem de yerine sahte delil üretip UYAP'a yüklemişler. Bunları kanıtladık, koyduk ortaya. Kamu görevlisi sayısı önümüzdeki günlerde 100'ün üzerine çıkacak ve ben bunların hiçbirinin peşini bırakmayacağım. Bunu sadece Dorukhan için değil. Dorukhan'ı geri getiremeyiz maalesef. Ama hiç olmazsa sizlerin kalan evlatlarının daha güvenli bir ülkede yaşaması için sonuna kadar üstlerine gideceğim ve her birinin işlediği suçun karşılığında hak ettikleri cezayı almasını sağlayacağım. Bu işe bulaşan bütün kamu görevlilerini 100 kişi değil 1000 kişi de olsa 1000'inin de üzerine gidip her birinin hukuk karşısında hesap vermesini sağlayacağım.
2: 27 Nisan'da böyle söylüyordu Ethem Büyük Işık ve bugün İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyük Işık'ın şantiyede ölü bulunması ile ilgili aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, olay yeri inceleme büro amiri Atakan Kaçar ve grup amiri komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 23 kişi tutuklandı. Şimdi bu Ethem Büyük Işık'ın 8 yıllık bir mücadelesi sonrası buraya kadar geldi. Şimdi ama burada asıl mesele hani Dorukhan Büyük Işık'ın nasıl öldürüldüğünün bir kez daha babanın haklı çıkması değil. Buradaki asıl çürüme ve dehşet verici olan bir İzmir'de olan ve İzmir ili için orta ölçekli ya da biraz onun üstünde olan bir müteahhidin devletin içerisinde organize bir çete kurabilecek bir güce ulaşması. Bütün sorun o. O elde ettiği güçle, parayla bütün bunları satıyor olabilmesi. Şimdi İzmir'de bu ortaya çıktı. Dorukhan Büyük Işık'ın öldürülmesinde. Peki diğer illerde olan, bu sadece İzmir'e olan değil ki, benzer hikaye. Apayrı Gülistan 9 zaman olarak da yöntem olarak da ikisi apayrı bir şehirde, apayrı kültürde, apayrı yerlerde olan Ama nasıl bu kadar ortak nokta oluyor? Yani şu isimleri kapasan, okusan pek bir şey. Hangisi Gülistan Doku, hangisi Dorukhan Büyük Işık olduğunu kimse anlayamaz. Bu kadar kopya bir ortada bir suç organizasyonu varsa bu tesadüf değildir. Ya bir başka şehirde olanlar, yani İzmir ölçekli bir, orta ölçekli bir müteahhidin böyle bir devlet görevlilerini satın alıp bir cinayetin üstünü kapatacak bir şekilde manevra sahası bulması. Asıl buradaki mesele bu. Türkiye açısından büyük dehşet de bu. Devam edelim.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından basılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bilgisinin icra memurlarının o şekilde oraya girmesiyle birlikte ortada çok ciddi tartışılacak şey var. Ama hani tuhaf ülkemizde öyle bir tuhaflık var ki Abdullah Öcalan içeriden şu mesajı gönderiyor. Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? İşleri bu noktaya getiren sebep budur. Cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır. Cumhuriyetin demokratik niteliğini geliştirmek kadar aciliyet taşıyan bir durum yoktur. Bak ne acayip bir şey değil mi? Yıllarca cumhuriyete savaşmış, savaşmış bir adam cumhuriyeti savunuyor. Tuhaflık burada. Burası Türkiye. Devam edelim Mikael.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi basılmadan önce Özgür Özel ziyaretçileri kabul etti. Onlardan birisi de İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ydu. Musavat Dervişoğlu o görüşmede çok ilginç bir şey söyledi, dinliyoruz.
2: Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oldu. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atamışlarla
0: Musavat Dervişoğlu'na orada gazeteci sordu. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebi olursa ne yapacaksınız? O da dedi ki gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Çok önemli bir sözdü. O açıdan bir gün sonra ne oldu? İyi Parti'den istifa furyası diye haberler yayıldı sosyal medyada ve birçok iktidara yakın medyada. İstifa edecek isimler tek tek yalanladı. Onlardan bir tanesi de Mustafa Cihan Paçacı'ydı. Son günlerde bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şahsımın da içinde bulunduğu 9 İyi Partili milletvekilinin MHP'ye katılacağı ilişkin gerçek dışı haberler üzerine açıklamamdır. Bu doğru değildir diye açıklama yaptı Cihan Paçacı. Buradaki önemli kısım şu. Ne zaman ki ezber bozan bir şey söyleniyor, onun üzerine hemen bir operasyona kalkışılıyor. O açıdan önemli. Şimdi Mutlak Mutlan'la arkasını alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. Ama ortada da tuhaf bir durum var. Her şey tuhaf. Orasını da anladım. Doğru ama bu burası gerçekten daha da tuhaf. Hani birinin genel başkan olması için mazbatasının olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatası var mı? Mazbata yoksa buna ne diyeceğiz? Bunun adı tam olarak nedir? Çünkü bu ad da şu açıdan önemli. Kayımsa onun da çerçevelenmiş bir anayasaya göre bir görev tanımı var ve sınırlaması var. Ona göre hareket etmesi lazım. Genel başkansa yine aynı şekilde. Şimdi bu kritik soru aslında Türkiye'nin önündeki dönemdeki birçok şeyini belirleyecek. Bu kritik sorular için çok deneyimli Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo.
0: Seyfettin Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sayın Hoş.
0: Şimdi yani şöyle, her şey birbirine karıştı, tamam. Mahkemeler birbirine karıştı, ona da tamam. Yetki aşımları tamam. Görevini yapması gerekenler görevini başkası yapınca buna sessiz kalması, orası da tamam da yine de her şeyiyle şimdi bir adının olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Evet.
0: Mahkeme kararıyla genel başkan mı? Kemal Kılıçdaroğlu kayyum mu? Kemal Kılıçdaroğlu aslında şu anda var olan her şeye rağmen bir yasa var, bir siyasi partiler kanunu var ve buna rağmen şu anda Kemal Kılıçdaroğlu nedir?
3: Evet, Sayın Hoş, Olayı çok güzel de özetlediniz. Başta girişinizde de çok isabetli değerlendirme yaptınız. Anlaşılıyor ki siz konuya tam hakim olmuşsunuz. Şimdi mahkemenin yetkili olup olmadığı konusunu bir tarafa bırakıyoruz. Ondan bağımsız konuşuyoruz ki yetkili değildir mahkeme bu işe bakmaya. Ama sonuç itibariyle kanuna, hukuka uygun olan olmayan bir karar var mahkemede. Mahkeme bu kararında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayının iptaline karar verdi. Kurultayı kendisini ve kurultayda alınan bütün kararların iptaline karar veriyorum dedi. Bu bütün kararlar içerisinde genel başkanı ve partinin diğer organında görevli kişilere verilen mazbatalar da var. Şimdi bu iptal kararının sonuç doğurabilmesi için, uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekiyor. Ama temiz edildi ve kesinleşmedi karar. Öyle biliyoruz. Karar kesinleşmeyince dolayısıyla genel başkana ve diğer organlardaki görevli kişilere verilen mazbatalarda geçerliliklerini, yürürlüklerini devam ettiriyorlar. Mahkeme aynı butlan kararında bir de eski 38. kurultay döneminden döneminden önceki genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve diğer parti görevlilerini de görevlerine iade ediyorum tedbiren dedi. Şeyleri de görevden alıyorum dedi. Mevcut genel başkan da de görevden alıyorum dedi. Ancak bu tedbir kararının uygulanması için gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, İl Seçim Kurulu'na ve İlçe Seçim Kurulu'na gönderdi. Mahkeme de biliyor ki tedbir kararıyla mazbataların geçerliliği ortadan kalkmıyor. O iptal kararı kesinleşirse kalkacak. Mazbatalar buharlaşacak. Tedbir kararını nasıl uygulaması lazım? Bunu seçim kurullarına kararını göndererek gereğini yapın. Bu gereğini yapından Murat görevden aldıklarından mazbataları geri alın. Göreve iade ettiklerime de önceki mazbatalarını canlandırın verin. Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanı bunu açıkladı, ilan etti. Biz dedi anayasada ve kanunlarda bize hukuk mahkemelerinden verilen kararların uygulanması için bize bir yetki ve görev verilmemiştir. Bu sebeple işlem yapmadan iade ediyorum dedi. Muhtemelen İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu da aynı gerekçeyle mahkemenin yazısını iade etti. Ne olmuş oldu bu durumda? Tedbir kararı askıda kalmış oldu. Bunu avukat Sayın Afşin Hatipoğlu da bu şekilde izah ediyor. Ve doğru izah ediyor. Yani mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı mahkemede biliyor ki tam hemen uygulanması gereken değil, uygulanabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun veya İl Seçim Kurulu'nun veya İlçe Seçim Kurulu'nun mazbatalar üzerinde bir düzenleme yapması gerekiyor ki uygulanabilir hale gelsin. Bu yapılmadığı sürece mahkemece verilen tedbir kararı askıda kalmıştır. Uygulanabilir değildir. Ama işte iki gündür gördüğümüz, yaşadıklarımız, fiili durum böyle gerçekleşmedi. Kanaatimce buna rağmen yapılan uygulamalar hukuka aykırıdır. İleride hukuki mesuliyet de doğurabilir. Şimdi bu durumda ne olmuş oldu? Sayın Kılıçdaroğlu ne kabul etmek lazım hukuken?
0: Kayyum.
3: Mahkeme kararını kayyum olarak ya çağrı heyeti olarak ya da yönetici kayyum olarak atıyorum diyerek düzeltmesi gerekir.
0: Tamam. Bunun anlamı şundan dolayı mı önemli? Kayyum derse başka bir prosedür işleyecek. Genel başkan mazbatalı olursa başka bir prosedür.
3: Kayyumda şöyle olacak Sayın Hoş. Çağrı heyetinde ve kayyumda mazbatalar hukuki varlıklarını devam ettirecek ama işler olmayacak. Yani genel başkan görev yapamayacak, beklemede kalacak. Diğer parti organları da o şekilde. Yani yönetici kayyumun, fakat mahkeme yönetici kayyum olarak atarsa neleri yapacağını da kararında, hangi konularda yöneteceğini de kararında belirtmesi gerekiyor. Öyle bir ayrıntıları var o işin. Ama
0: bu kongre için önemli ya, kayyum olması ya da genel başkan olması Bazbatalı, kongre kararı için önemli.
3: Evet, evet. Şimdi bu mahkeme burada çok açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu eski görevine, yani genel başkanlık görevine iade ediyorum dedi. Ama benim bu tedbir kararımın tamamlanması gerekiyor seçim kurulları tarafından diye onlara gönderdi. Onlar da bizi ilgilendirmiyor, biz bunu yapmak zorunda değiliz, böyle bir görevimiz ve yetkimiz de yoktur. Deyi geri gönderdi, bu dolayısıyla askıda kalmış oldu yani. Böyle bir durum var ortaya da. Benim hukuki görüşüme göre durum bu.
0: Yani şimdi bu karar 32. kurultay için alındı, geçmişe döndük.
3: 38. kurultay ve sonrasında yapılan kurultayların da iptalini.
0: Tamam, biz 38. kurultaya döndük.
3: Evet.
0: Bu 38. kurultayda mazbatasız bir durum ortaya çıktı. Çünkü 37'de alınan mazbata onu bağlamaz. Kılıçdaroğlu'nun mazbatayla girdi ya o seçime, ama onu bağlamaz.
3: O mazbata aslında, o mazbata 38. kurultay divanı oluştuğu anda mazbata bitti. Bu genel başkanlık.
0: Evet. Yeniden canlandırılması lazım ki.
3: Evet ya. Ya onu canlandırdım. Yani kurultay iptal edildiği için Yüksek Seçim Kurulu mesela eğer mahkemenin talebine uysaydı şöyle diyebilirdi. Kurultay iptal edildiği için 38. kurultay öncesindeki mazbatanın devam ettiğini kabul ediyorum ve buna göre düzenleyip veriyorum de, filan demesi lazım herhalde yani. Mahkeme de bunu istedi galiba YSK'dan. YSK ya bize böyle bir verilmiş görev yoktur.
0: Ya YSK'nın tam kararı şöyle diyor ki, kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih 2026-32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine karar verilmiştir.
3: Aynen öyle, icrası hakkında, yani YSK bile kendine gönderilen yazıyı o tedbir kararının icrasını benden istiyor diye düşünmüş. Ki hukuk mahkemesince verilen kararların icrası hakkında bize verilen bir görev yok diyor. Ben sizin kararınızı eğer icrasını üstleniyorum diyebilseydi, yani yasalardan öyle bir anlam çıkarabilseydi, o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesindeki mazbatasını canlandırıp vermesi gerekiyor. Anlatabildim mi?
0: Bu iadeye bunu da yazması lazımdı.
3: Yok. Evet. Ama yazmadı tabii. Yani iadeye şöyle demesi lazımdı. Benim vermiş olduğum mazbatalar geçerliliğini devam ettiriyor demesi lazımdı iadeye.
0: Ha, onu söylüyorum. Hani o canlandırma ya, bir şekilde onun onayı gerekiyor. Çünkü burada onay verici karar Yüksek Seçim Kurulu.
3: Evet. Evet. Yüksek. Yani aslında mazbataları kurultay mazbatasını 4 nolu Çankaya İl Seçim Kurulu veriyormuş. İtiraz halinde İl Seçim Kurulu bakıyormuş. Ve işte mutlak ne tam kanunluk varsa da Yüksek Seçim Kurulu bakıyormuş. Onun için mahkeme her üçüne de gönderdi bu yazıyı. Şeylerden il ve İl Seçim Kurulu'ndan nasıl bir karar çıktı onu da bilmiyoruz, tahmin ediyorum yani, ben onlar da iade etmiştir diye.
0: Zaten şöyle bir şey var, kayyum olmasının şöyle bir tarafı da var, çünkü hani bu mazbata olmadığı için kayyum olarak nitelendirilecek, daha önce de emsal kararlar var, yani burada aday da belirleyemez Kemal Kılıçdaroğlu, çünkü fiilen resmen genel başkan olmuyor
3: diye belirleyecek yani. Şimdi mahkemenin kararında genel başkan olarak eski görevine iade ediyorum denildiği için kayyum vasfı da veremiyoruz şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Öyle de diyemiyoruz yani mahkeme kararında, çünkü tebliğ kararında o bu şekilde açık ifade var. Eski genel başkan olarak eski görevine iade ediyorum var. Tabii şimdi bu tebliğ kararını genel başkan olarak göreve başlamak için yeterli gördüler ve başladılar. O nedenle listede düzenleyecekler seçimlerde. Neyse, bir genel başkan ne yapıyorsa onu yapacak. Şimdi o dönem geldiğinde muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'na aday listeleri verdiğinde bunlara itiraz eden olacak. Diyecek ki bunun genel başkan şeyi yoktur.

0: şekilde. Bir sonraki kurulda kim kazandıysa o mazbatasını alır. Bir sonraki kongre ya da kurultayda kim kazandıysa o mazbatasını alır. Öyle gider. Yani mazbatasız bilemiyorum, benim aklıma gelmiyor mazbatasız genel başkan olunabilir mi yani? Yok öyle bir şey, ben bulamadım kanunda öyle bir seçenek. Baktım ama rastlamadım yani öyle bir seçeneğe.
1: Peki.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Seyfettin Bey katıldığınız için, ben katkıda bulunduğunuz için.
0: Kolaylıklar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz'le konuştuk. Şimdi mahkeme bir karar verdi. O karar da çok tartışılıyor ama o karar verdikten sonra genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev yapması için bir mazbatasının olması lazım. O mazbata yok. Ama o mazbata olmadan şimdi genel başkanmış gibi davranıyor. O mazbata olmazsa sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir kayyum varmış gibi olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o mazbatasız olduğu sürece kayyum olacak. Öyle olursa da onun prosedürü, uygulaması, yasal sınırları ve karar mekanizmaları o da sınırlı. Yani bu mazbata meselesini konuştuk. Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz'de. Devam edelim Miko.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin polis zoruyla boşaltılması meselesinde ilginç anlar da yaşandı. Şimdi o anlara tekrar gidelim, dinleyelim bakalım ne olmuş.
3: Yani niye zora sokuyorsunuz? Zaten o polis
4: tutuyor. Zaten milletvekiliyiz.
5: Adamı hasta etmeyin ya. Allah Allah. Ya buna.
1: Adamı hasta etmeyin diye isyan eden Bülent Tezcan milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o biber gazlı o baskından sonra Özgür Özel de çıktı ve Milli Egemenlik Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. O yürüyüş sonrası da meclise girilecekti. Meclise girerken de polis orada barikat kurdu ve Bülent Tezcan'a meclise giremezsin dedi. O da orada isyan etti. Hasta etmeyin adamı, ben milletvekiliyim, meclise beni sokmamak ne demek diye. Devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
1: Herkes aynı şeyi söylüyor. Bugünler zor günler. Bugünler Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini belirleyeceği günler. Yolculuğumuzun başında uzun uzun anlattım aslında asıl meselenin ne olduğunu. O mesele şimdi federatif Türkiye mi, cumhuriyet mi? Öyle ya da böyle bir yere doğru gidiyor Türkiye. Bunun bir kararını verecek, bir yol ayrımına gidecek. Hani bu kavga sadece cephenin iç kavgası değil. Hani bu kavga sadece bir seçim kavgası da değil. Yani federatif Türkiye mi, cumhuriyet mi kavgasına dönüşecek. İşte o zaman bir saflaşma olacak. O saflaşmada kim nerede duruyor o zaman daha görünür olacak diye anlattım. Yani Büyük Orta Doğu projesinin geldiği yer açısından İran'daki aldığı ağır darbeden sonra tekrar uygulanabilir olmasını sağlayacak tek ülke Türkiye. Ya da BOP'u bitirecek ülke de yine Türkiye. İran bitirmeyecek, Türkiye bitirecek. Türkiye'nin üniter yapısını, ulus devleti yapısını korumasıyla da Büyük Orta Doğu projesi tamamen kadük hale gelmiş olacak. Kaç yıllık bir proje ve arkasında da Türkiye açısından her anı sorgulanması gereken, tartışılması gereken korkunç bir tarih var. Bu açıdan önemli. Yani ne

0: olacak kısmında herkes birbirine soruyor. Ama ne olacak kısmını Atatürk yıllar öncesinden anlatıyor. Şimdi Atatürk'ün kendi sesinden dinliyoruz.
1: Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tesadelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edin somabilir. Bütün şeraitten daha ilin ve daha vahim olmak üzere memleketin lahidinle iktidara sahip olanlar gafle ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstemmilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet affı zaruret içinde harap ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk İsmail'in evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde rakim azifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum bu tek davranlarındaki asil kronda mevcuttur.
0: Bununla bitirdik. Yarın Arife sonrası bayram, Arife ve bayram süresince burada olmayacağız. Bayram sonrasında yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar, iyi bayramlar.
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Bir kupa.
1: Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
2: Öyle mi?
3: Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hı hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem
1: anlatıyor.
3: Seni
1: uyarıyorum diyor.
3: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum üstüme gelme. Ters star topu, siyah beyazlı kare, evet, toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
3: Yani plastik toplar dahi o Çakal formda basılıyordu. İşte o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'e yönelik siyasi dayanışma ziyaretleri sürüyor. DEM ve Emek Partileri Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Özgür Özel, Grup Başkan Vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreçte bir toplantıyı değerlendireceğiz dedi. Ayrıntılar şimdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'e yönelik siyasi dayanışma ziyaretleri Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam ediyor. Özel bugün DEM Parti ve Emek Partisi heyetlerini ağırladı. Meclise girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Grup Başkan Vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreçte bir toplantıyı değerlendireceğiz dedi.
2: Bugün meclis grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik.
1: Meclisteki grup odasını yeni çalışma merkezi haline getiren Özel'e bugün ilk olarak DEM Parti heyeti destek ziyaretinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan görüşme sonrası yaptığı açıklamada mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir dedi.
3: Dün mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilmezdir. Bunu kabul etmiyoruz. Ana muhalefet partisine biber gazı, tazikli su, plastik mermilerle gidilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın ardından Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan Başkanlığındaki heyette Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında ziyaret etti. Seyit Aslan da konuşmasında dayanışma içerisinde olacaklarını ifade etti.
4: Dayanışma içerisinde olacağız, birlikte mücadele içerisinde olacağız. Yan yana her türlü koşulda durmaya devam edeceğiz. Onun özellikle altını çizmek isterim. Bugün yaşanan bu baskı ve şiddet politikaları ve hukuksuzluk karşısında durmayacağız, geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, hayatın, yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.
1: Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
5: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
6: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi, bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
7: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi, ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun, böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten aslında katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde TFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz
0: biraz
1: Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık. Daha,
1: ve daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3, yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atım var.
0: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem. Turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına en sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı, hı-hı, daha önce söyledik. 8-3,
0: evet,
1: yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyonu da olan ve kazanan. Belki Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hı hı. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok, ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum. Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern Savaşı, Bern Muharebesi.
1: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir
1: öyle bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya, tercih
0: gidemedik
1: bize.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni...
0: Ha, yok gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada
1: tabii
0: da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2000, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli
0: evet
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani
0: var,
1: az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1 ve 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan... Geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0 yani.
0: 7'deki nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Hı-hı. Dünya Kupası'nda evet. Olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Hani mesafe Hı-hı. uzak yani. Hı-hı. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark evet. ettiysen. Evet, Brezilya evet. böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hı-hı. Hani o dönemin işte Uruguay mesela Hı-hı. geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Hı-hı. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı. Ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten. Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan-Brezilya maçı.
0: Maç muharebesi.
1: Içinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeyde. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet bakıldığında.
0: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisini şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp.
0: Gol atan da vardı, gol atan o da doğru vardı. Söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönük baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar evet. anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle. Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenlere anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter. Sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyormuş. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar.
0: Evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58.
0: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle diyor. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde ben de gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama kupada diğerde da. O parlıyor iyicene.
1: Burada sonra da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: ikisi bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem
1: şöyle,
0: isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
0: Yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail yani. Yine İsrail.
0: Yine İsrail, gene İsrail ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani.
1: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler. Yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garincha'dan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var.
1: Fontaine
0: gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı. hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu evet. dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala bugün hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana, o baksana.
1: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani.
0: Ama şöyle
1: şimdi
0: de oluyor.
1: Çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun yani.
0: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani, siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık onu da
1: yani. Ölen de oldu
0: bu,
1: öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani
0: ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda ve taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa, haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını bat almaya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane bat almaya yapmış.
0: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçi için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçi'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı
0: kaldı.
1: Kralları
0: doğru.
1: Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. Sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamışsın? Daha,
1: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da
0: evet,
1: duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire, birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz, işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben
0: bile
1: sana
0: yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani Dünya Kupası'nın gibi ayağında kramponu
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
0: Paramı almazsam
1: istemeyin.
0: İdmana çıkmam.
1: İdmana aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur.
0: Bence
1: hiç
0: evet,
1: olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben tam de olsam aynen, ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yashin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yashin.
1: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
0: Evet.
1: Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum, görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var.
1: Evet.
0: Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde
0: bir deprem. Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da oradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9 buçuk
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani 7'leri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle eksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız. 62 Dünya Kupası'na biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Yani 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak
1: Şili İtalya maçı şöyle söyleyeyim mi, yani bu arada bu maç 1966'da birazdan anlatacağız sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebebi oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor, çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik, yaşınlı Sovyetler Birliği'ni yenmek de, onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşın varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyonluğu. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor. Bu maçta Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti
1: geliyor?
0: Bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine
1: geliyor.
0: Sizin mazlumların. Mazlumların öncüsü.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak. Belki de hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok
0: oynuyor.
1: Büyük rol oynuyor, çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garicha hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde. O oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane, çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de.
1: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep, bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya, bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve evet, keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pelin

0: Hadi ben de bir sürpriz misafir gibi.
1: Güzel
0: bugün
1: bir
0: de,
1: şey o.
0: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere-Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasını işiyor.
1: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
0: İşte Garic ya bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
1: Yani köpek kaderini değiştirmiş ya. Yani köpeğin de kaderi değişmiş, şahane güzel bir
0: şekilde
1: şey
0: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başında nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Hani evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış.
1: Peki.
0: İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
0: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
1: Söyleyelim.
0: Bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Program açılışında bir şarkıyla
1: şu anda
0: yapmıştık.
1: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
0: Bir ara tamam Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu El Rock Dem Mundial.
1: Evet, az önce de dinledik.
0: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
1: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
0: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz ya, fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz, çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
1: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
0: yani,
1: bir
0: şu anda olmasına imkan var mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
0: Evet.
1: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
0: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 66 Dünya Kupası.
1: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim, şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. Olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya, hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi?
0: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
1: Yani tamamen

0: Ne olmuştu peki?
1: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
0: Evet.
1: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
0: Aynen.
1: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
0: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
1: Evet, meraklıları için.
0: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
1: Evet canım.
0: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti.
1: Yani.
0: Aynen
1: yani
0: öyle İtalya çünkü
1: ya.
0: İtalya iki kez Dünya Kupası'nı hı-hı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı hı-hı 3-0 öne geçiyorlar.
1: Hı-hı.
0: Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Hı-hı. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
1: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
0: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
1: Haydi hızlanalım.
0: Dakikamız kısalıyor.
1: Nasıl geçelim?
0: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya.
1: Hı hı.
0: İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor.
1: Evet.
0: Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
1: geçti
0: değil mi diye,
1: geçti mi
0: geçmedi mi diye
1: evet
0: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
1: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
0: Tabii
1: o zaman.
0: Ki.
1: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
0: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
1: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
0: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
1: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
0: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
1: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3. Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
0: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1971 dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
1: Nihayet. En sonunda birileri düşünmüş.
0: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
1: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
0: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
1: Evet.
0: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
1: sözü geçmiyor aslında.
0: Senin işin o. Aha, yapacaksın.
1: Evet. Onun sözü
0: geçmiyor. Öğlen sıcağın. Evet.
1: Ben.
0: Şimdi ama...
1: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Hani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
0: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
1: özellikle
0: bilgi yoksa...
1: Özellikle ben bir notu aktarmak
0: tabii ki,
1: istiyorum.
0: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
1: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerine düzenlemeyi getiren kişi aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
0: Öğretmen, asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
1: Aynen, golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
0: Geçelim ekstra bilgilere.
1: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
0: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem
1: seni
0: anlatıyor.
1: Seni uyarıyorum diyor.
0: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
1: evet.
0: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
0: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
1: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
0: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
1: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
0: Tabii ki.
1: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi sona erdi.
1: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: Hemen ekstra bir bilgi.
3: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
4: Benim havalar diyor.
3: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
4: Evet.
3: Macaristan 3-2 kaybediyor.
5: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
3: en az ne kadar, bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinine gelince kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları körülüyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunları da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyen, kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle, işte kasabın az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinden.
3: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağında sayabiliyoruz öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir. Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşı. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik. Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
5: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
4: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
6: Bir kere gerçekliğe itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
4: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, ''Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım.'' dedi.
6: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Çok açık söylüyorum.
4: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
6: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
4: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
6: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz. Yani
4: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı,

0: yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
1: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani. Onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız hürriyetti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırır. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Ya bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
0: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
1: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini alınmak için isteriyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istedi. Tek o değil, bütün bırak İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
2: Sabun gibisin abi.
1: Evet.
0: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
1: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
3: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkıyor. Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
0: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
4: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasını içeceksin, ne ekdinse.
0: Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle

0: sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Rock, son dönemde yası dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak Mossack raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo
1: Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: White Playmaker

0: kanattan oyun kuran. Wide playmaker sahada nominal olarak sağ ya da sol kanatta başlar. Ama klasik bir kanat oyuncusu gibi çizgiye inip orta yapmakla değil, oyunun temposunu ayarlamak, pas opsiyonları üretmek ve hücum organizasyonuna derinlik katmakla ilgilenir. Bu oyuncu hem hücum öncesi hem de hücum esnasında topun yönünü ve hızını belirleyen kişidir. Bu rolde oynayan oyuncular topa hükmeden takımlar için vazgeçilmezdir. Çünkü merkezde oyun sıkıştığında topu kanada açarsın ama oradaki oyuncu sadece çizgiye inip ortalayacaksa savunma açısından çok da büyük bir tehdit oluşmaz. Ama eğer oradaki oyuncu pas alabiliyor, oyun kurabiliyor, içeriye doğru kat edip pozisyon yaratabiliyorsa o zaman savunmanın dengesini bozmak çok daha kolay olur. Wide playmaker genellikle 4-2-3-1, 4-3-3 ya da 3-4-3 gibi sistemlerde kullanılır. Bu sistemlerde takımın diğer kanadı ya da beki çizgiye açılırken bu oyuncu merkeze yaklaşır ve topun yönünü belirler. Özellikle geride oyun kuran takımların hücuma çıkarken pas opsiyonu üretmesi için bu rol çok kritiktir. Fiziksel olarak bu oyuncuların patlayıcı hızdan çok çeviklik, denge ve kısa mesafede hızlanma gibi özelliklere sahip olması gerekir. Yani bir sprinter olmak zorunda değildir ama dar alanda adam eksiltebilmelidir. Aynı zamanda top kontrolü üst düzeyde olmalıdır. Çünkü çoğu zaman 2-3 savunmacı arasında pas vermek ya da pozisyon almak zorunda kalabilir. Zihinsel olaraksa wide playmaker'ın en büyük gücü vizyonudur. Oyun görüşü, pozisyon bilgisi, doğru zamanda doğru yere pas atma becerisi bu oyuncuların temel işidir. Ayrıca baskı altında doğru karar verebilmek, pozisyon bilgisi ve sabır bu rolde çok önemlidir. Çünkü bazen sadece topu çevirmek değil, oyunun yönünü bir anda değiştirerek rakibi hazırlıksız yakalamak gerekir. Bu rolün en büyük avantajı takıma çift merkez sağlamasıdır. Yani oyun sadece orta saha merkezinden değil, kenardan da kurulabilir. Bu da rakibin sadece bir bölgeye yoğunlaşmasını engeller. Ayrıca topu ilerletirken orta sahayla hücum hattı arasında sürekli bir bağlantı sağlar. Bu rolün tarihteki en büyük temsilcilerinden biri David Silva'dır. Manchester City'de genellikle solda ya da sağda oynamış olsa da çizgiye hiç inmeden hep içeriye kat ederek oyun kurmuş, takımın pas trafiğini oradan yürütmüştür. Bir başka örnekse Kevin De Bruyne, özellikle Pep Guardiola yönetiminde zaman zaman bu rolü üstlenmiştir. Sağ kanattan içeriye kat edip merkezde pas dağıtımını yaparak sadece asist değil, oyun yönü kurucu rolünü de üstlenmiştir. Riyad Mahrez, Leicester City'de klasik kanat gibi oynamış olsa da Manchester City'de sıklıkla wide playmaker gibi kullanıldı. Topu alıp içeriye kat etti, pas yaptı, yön belirledi ve rakip savunmayı beklemediği açılardan tehdit etti. Türk futbolundan örnek olarak Arda Turan'ı gösterebiliriz. Özellikle Atletico Madrid'de ve zaman zaman Galatasaray'da sol çizgide oynarken klasik çizgi kanadı gibi davranmayıp hep içeriye kat etti. Oyun kurdu, kısa paslarla pozisyon hazırladı ve kanattan oyun yöneten bir figüre dönüştü. Bu rolün avantajı tek yönlü hücum yapmaktan kurtarmasıdır. Ayrıca merkezde pas bağlantısı sıkıştığında kenardan alternatif oyun kurma şansı verir. Rakip savunma çizgisini içeri çekip ters kanatta boşluk yaratabilir. Ama dezavantajı da şudur. Eğer takımda çizgiye açılan başka bir oyuncu yoksa, örneğin bir bekin çıkışı yetersizse, takım kenarlarda genişlik kaybedebilir. Ayrıca bu oyuncu markaj altına alınırsa, takımın oyun kurulum dengesi bozulabilir. Bu nedenle sistemin bu oyuncuya destek verecek şekilde inşa edilmesi gerekir. Sonuç olarak wide playmaker, futbolun modernleşmesiyle birlikte doğan ve kanattan oyun kurma sanatını temsil eden bir oyuncudur. Onun varlığı klasik kanat anlayışını yıkar, takıma ikinci bir beyin kazandırır. Hem oyun görüşü hem de pas kalitesiyle takımı ileri taşır. Eğer bu rolü oynayabilecek kaliteli bir oyuncuya sahipseniz, takımınız tek merkezli değil, çok boyutlu bir hücum anlayışına ulaşır. David Silva ve Kevin De Bruyne gibi isimlerle özdeşleşen wide playmaker, yani kanattan oyun kuran oyuncular bugün futbol ansiklopedisine konuk oldu. Yeni anlatımlar, yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Arınma salıncaklarından kına ritüellerine, dünya Kurban Bayramı'nı nasıl kutluyor? İslam coğrafyasında Kurban Bayramı'nı kutlama biçimleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Dünya genelinde ise birbirinden dikkat çekici bayram ritüelleri, geleneksel salıncaklardan davul zurnalı geçit törenlerine kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Kurban Bayramı'nda renkli görüntülere sahne olan ülkelerin başında Türkmenistan geliyor. Türkmenistan'da bayram namazıyla başlayan bayram sabahı kurban kesimiyle devam ederken ülkenin dört bir yanına büyük salıncaklar kuruluyor. Geleneksel kıyafetlerini giyen Türkmen halkı bu salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındıracağına inanıyor. Ülkede Kurban Bayramı iki gün kutlanıyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da bayram Türkiye'ye benzer şekilde kutlanıyor. Cami avlularında profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen toplu kurban kesimlerinin ardından etler özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Endonezya halkı bayramdan haftalar önce listeler oluşturarak yardım edilecek aileleri titizlikle belirliyor. Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da at biniciliği anlamına gelen 600'ü aşkın yıldır devam eden Havindoshi geleneği ise ön plana çıkıyor. Atların süslendiği kutlamalarda geleneksel dansçı, davulcu, müzisyen ve dublör performansı sergileniyor. Havindsallah'la başlayan kutlamalar 7 gün boyunca sürebiliyor. Kuzey Afrika'nın zengin kültürlerinden biri olan ve Kurban Bayramı'na en çok önem veren ülkeler arasında yer alan

0: programları düzenleniyor. Budistler ve Müslümanların bir arada yaşadığı Malezya'da ise bu çok kültürlü yapının etkileri bayram kutlamalarına da yansıyor. Sokakların çiçeklerle süslendiği ülkede küçükbaş hayvancılık fazla yaygın olmadığı için kurban ibadeti genellikle büyükbaş hayvanlarla yerine getiriliyor. Kurban bayramının sadece bir gün sürdüğü Filipinler'de de kurban edilen hayvanlar çoğunlukla keçi ve danalardan oluşuyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirlerde resmi tatil ilan edilmesine rağmen Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı büyük şehirlerde resmi tatil uygulaması yapılamıyor. Filipinler'de alışagelmiş uygulamalardan farklı olarak kurban eti ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtılmıyor. Bunun yerine bayram günü yemek vaktinde isteyen herkesin kullanımına açık olan, hatta dileyenlerin evlerine yemek götürebildiği büyük bir sofra kuruluyor. Ayrıca ev sahipleri sandalyeye oturan misafirlerin alması için sandalye örtülerinin altına bayram parası yerleştiriyor. Kurban Bayramı Türkmenistan'daki arınma salıncaklarından Nijerya'nın asırlık atlı geçit törenlerine, Fas'taki kına ritüellerinden Filipinler'deki ortak sofralara kadar uzanan ve ülkelerin kendi kültürel dokularıyla harmanlanan birbirinden renkli geleneklerle kutlanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsvasser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalhe'ye kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kupanınızı Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
3: Hakemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
1: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor. Böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: ya artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat,
0: evet.
1: Bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da
0: tabii
1: kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. Ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle.
1: Evet.
0: Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi.
1: Bu
0: ona
1: işi
0: vermişler.
1: Biliyor, tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye
1: İnşallah.
0: Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. Katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları, evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor.
0: Evet.
1: Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz. Evet,
1: bizim ülkemizde daha çok portakal
0: portakallar
1: diye. Portakallar hala diye öyle tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. Ve İtalya'nın bu Dino Zoff 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak iş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle
1: 74.
0: Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize bunu öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Fiziksel güç ve kondisyon bugün de hala. Selim, maçlarda maç süreleri uzarsa eğer, beraberlik durumlarında
0: falan. Düştüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli olduğu, aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'lerde diyebiliriz, ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim mi hızlı hızlı? Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor, artık o nasıl bir hızla geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda biri oranında böyle bir şey olur haliyle onu böyle... O anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: hakikaten
1: gider.
0: Öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya-Zaire maçında. Bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle bak, birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'lara anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış zaman ama daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle o zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin, Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire geliyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada bu ilginç bir tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynı
1: yani
0: gibi.
1: O 70'de oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii
0: şey
1: burada
0: yok.
1: Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum. Ben Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da dikta rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyffsuz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon
0: son
1: Batı
0: şampiyon.
1: Almanya 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar
1: evet.
0: Biliyor musunuz? Birkaç tane daha örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
0: Yok.
1: Tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır
1: ama
0: varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna
0: tabii,
1: bu
0: tabii,
1: biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
0: kanıtlanmış bir şike değil
1: ama bakıldığında şike gibi de.
0: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Bu şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde Rezenbinik'le top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef. Ama bir ülkenin daha, yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum. Görüyoruz
0: ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle, yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
0: duruş
1: böyle bir tavır. Evet,
0: aslında
1: bakıldığında 78'de, yani şey anlamında düzeltelim, Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
0: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddiaları ise yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek bir Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
0: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
0: var
1: olduğu söyleniyor.
0: Ve şimdiki, şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
1: konfetinin doğuşu.
0: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
1: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular, yani bir futbol sever olarak diyeyim. Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse. Herhalde ki görmediğimiz şeylerde değil dünya kupalarında, aynen, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ne alaka hani bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
1: Ya bunlar hala var biliyorsun. Yani
0: var
1: bizde bile,
0: olmaz hani, mı?
1: Ya,
0: bu,
1: ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet, maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
0: Hem de nasıl ya. Yani gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
1: Abartanları
0: beni
1: bir kenara koyuyorum çünkü bazen... Artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var, diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Hı. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru.
0: Ama futbolun oluyor içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
1: Evet.
0: Bana normal gibi geliyor.
1: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
0: Ay çok fena.
1: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
0: Yani.
1: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
0: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
1: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
0: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa'da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
1: Almanya ile Avusturya.
0: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
1: Ne olur ne olmaz
0: hani
1: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
0: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
1: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
0: Yok.
1: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
0: kramponu
1: doğuşunu
0: olmayan
1: aldık.
0: Vardı.
1: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
0: Yani o yüzden hani.
1: Neler var neler. O yüzden doğru diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
0: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
1: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
0: Evet.
1: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
0: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
1: gerçekten öyle
0: şeyi.
1: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, hı hı, kritik maçların aynı saatte başlaması,
0: evet,
1: kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyurun lütfen.
0: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
1: tabii ki,
0: bir şey bu.
1: Aslında tam bir şike bu da yani.
0: Kesinlikle.
1: Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada, evet, taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
0: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
1: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
0: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim, öyle bir isim. Ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
1: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri, yani tanıdık
0: görmek
1: olduğumuz derken
0: mi?
1: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı Dünya Kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii, işte Schumacher'in bu tabii Patrick
0: Batison'a
1: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da bu anlatılıyor.
0: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da görüyoruz.
1: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
0: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklıma öyle
1: yok,
0: bir kelime
1: var. Şike dersen, suç çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
0: Bizim ülkemizde var da. Ama offside'imsi falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
1: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Şey, yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
0: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o geçelim. Zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz öyle. Durmasaydı.
1: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet. Artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Hı hı. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Hı hı. Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama
0: ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Yani düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
1: Aynen.
0: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor, işte Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
1: Cezaevinden çık. Git. Kral yani olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an, korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya, Fransa. Biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
0: Bayağı.
1: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor. İki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
0: Şey mi vardı o sırada sağda? Ne vardı? Abi olacak iş değil.
1: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
0: Komalık
1: hani
0: yapmış.
1: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında lazım. Refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya. Yok, bunu gerçekten komalık yapmış.
0: Gerçekten hani şaşırdım.
1: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış
0: faul
1: yani.
0: Bile şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
1: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda. Ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
0: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yenildiklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
1: Tabii bir de burada Maradona söylemiştik. 82'de İspanya'da var. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. bir sonraki Dünya Kupası'nda
0: efsane
1: hani artık
0: olacak.
1: Efsane olacak Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
0: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
1: Tabii.
0: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
1: Tabii ki daha yeni bulduk.
0: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
1: Ekstra bilgiler bu kadar.
0: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz.
1: Aynen
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler.
1: Evet.
0: Efendim, Meksika Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
1: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır.
0: Evet.
1: Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü.
0: En iyi
1: üçüncüler de yine Dünya Kupası'nda.
0: Şimdikine en yakını diyebiliriz, aslında bu diyebiliriz yani.
1: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya, ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
0: Çok.
1: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl.
0: Evet.
1: Oyuncu değiştirme
0: yani
1: yok.
0: Yani hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız, bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim.
1: Evet.
0: FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
1: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların, hatta 40'ların, 50'lerin, yani 40'larda ya, 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay, demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
0: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3, ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
1: E tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona Kupası denilse bir anlamda yeridir.
0: Evet.
1: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında, yani kupanın her yerinde Maradona var. eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
2: Tabii.
1: Aynı maçta.
2: Aynı maçta.
1: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte o
2: sizin
1: maç zaten.
2: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı işte sonra Tanrı'nın eli, o benim elim değildi Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe
1: çamaşır
2: dizdiği
1: gibi
2: diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu Arjantin-İngiltere maçında.
1: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında
2: evet.
1: Bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
2: Haydi,
1: geçelim.
2: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman.
1: Geçelim.
2: O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
1: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası tabii stadyumlarda gördüğümüz bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
2: Ben de burada yapıyorum.
1: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 hı hı. Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir
2: kesin müzik

0: Daha çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
1: Allah,
0: İkisi de
1: Allah.
0: Penaltıyı kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
0: gerçekten
1: iş değil
0: ikisi
1: işte
0: de penaltıyı
1: yani.
0: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var. Aynen ya da kaleci öyle. Kurtarışları var. Ama ve, Fransa gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Şili.
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
1: Peki o zaman o da...
0: Dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama... Bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların vardır ya şimdi de çok
0: tabii,
1: var
0: tabii.
1: Böyle kendine özgü hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
0: Bana bu daha samimi geliyor biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
1: Ama şimdi niye Ronaldo deyince siu aklınıza gelmiyor.
0: Tamam da
1: onu, hareket
0: yani işte, ama işte CEO, onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama... Mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim.

0: efendim. Napoli'de oynandı. İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Sicilacci yine gol attı. Ancak Cagnigna'nın beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goycochea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
1: Tabii aslında finalde bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
0: Bir de.
1: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem markaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
0: İşte efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
1: Ya Milla attı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
0: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
1: Ya başka, o, ona ben o dansın yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
0: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
1: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
0: Eğlenceli,
1: vücutları keyifli. Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
0: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
1: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
0: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
1: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin bunu zaten, Toto
0: Sicilacci
1: Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
0: Yedek ama gol kralı oldu. Böyle çok efsaneler, çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
1: Sihirli Geceler mi?
0: Evet. Şimdi,
1: bu bir kolonya mı senin?
0: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da habere de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
1: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla dünya kupalarına katıldılar.
0: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
1: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle, ama Yani
0: böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
1: Son başta söyleyeyim mi?
0: Hadi bir cümle.
1: Hızlıca yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyor.
0: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Emniyet kemeri takılı mı?
2: Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Kupanın izini sürüyoruz.
3: Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor?
4: Niye gelemiyor sen söyle.
3: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü
4: gemiyi kaçırıyor.
2: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
4: Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
2: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
4: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
3: Ya da takım eksik.
4: Ya da takım eksik olacak.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
1: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
2: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
1: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
2: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
1: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
2: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
1: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya bilimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
2: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
2: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş bank hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
1: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
2: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
1: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
2: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
1: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
2: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
1: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
2: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradonalı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
1: 1982'nin belki de en büyük erken patlamasıysa Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu içinde büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
2: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şekilin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
1: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
2: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
1: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harald Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
2: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dinozov 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
1: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
2: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
1: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher, Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
2: Dünya Kupası tarihinde kazanını belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
1: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
2: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
1: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
2: İngiliz futbolcu Brian Robson Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
1: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz, Guillaume Utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yollarda bayram telaşı var. Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
1: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada.
2: Tabii
1: İtalya.
2: Yani. Biz tek başına hakemlerle değil. Ya.
0: Kupanın izini sürüyoruz.
3: En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde. Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
1: Yani bu penaltı ne vuruş?
3: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
1: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet. Lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
5: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftaya daha başlıyoruz. Bu hafta iki gün yayındayız. Tabii bayram haftası, bayram uzatıldı 9 güne ama hala çalışanlar var elbette. Onların bizi dinlediğini umuyoruz. Dünyadaki gelişmeler çok parlak olmasa bile. Programda size her zaman olduğu gibi son gelişmeleri aktaracağım. Tabii İran savaşı, Donald Trump tekrar İran'ı bombalayacak mı, bombalamayacak mı? Papatya falı açtığımız Pakistan arabuluculuğundaki müzakereler. Hafta sonu bu oyun devam etti. Bugün İran heyeti Doha'ya gidiyor. Nükleer programı müzakere etmeyeceğiz diyordu İranlılar ama Katar'da görüşmeler olacağı anlaşılıyor. Aktarmaya çalışacağım gelişmeleri, kim ne diyor. Donald Trump'ın yine son tweet'i var, ya da tweet demeyelim, sosyal medyadan, kendi sosyal medyası Truth Social'dan paylaşımları var. Trump tabii bütün hafta sonu paylaşım yaptı. Orta Doğu Birleşik Devletleri diye başladı. Bir ara adios diyordu. Bir ara üzerine bir takım yazılar yazdı. Bombalar paylaştı. Şimdi de Körfez devletlerine diyor ki hepiniz İbrahim Anlaşmalarını imzalayın. Biz de İran'la bu savaşı bitirelim. Tabii bir İbrahim Anlaşmaları İsrail'le normalleşme için Donald Trump yönetiminin ilk döneminden kalma girişimi. Körfez Arapları buna tabii içlerinden yanaşanlar olmuştu ama Suudi Arabistan tabii daha temkinli yaklaşıyor. Aktaracağım gelişmeleri. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Donald Trump'ın paylaşıp daha sonra sildiği paylaşım çok konuşulmuştu. Aynı zamanda bölge liderleriyle telekonferans yaptı. Ve tabii son durum Hürmüz'de durum. İsrail'de durum. Netanyahu yönetiminin olası bir anlaşma için tedirgin olduğu söyleniyor. Hepsini aktaracağım size. Aynı zamanda Avrupa'da da tabii NATO zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Avrupa ne yapsak neyse, Rusya'yı daha kötü vursak hesaplarında, öyle diyeyim size. Trump yönetiminden çok da umduğunu bulamıyor gibi Avrupalılar ama o kadar basit değil elbette. Hafta sonu ben size Cuma günü Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Starobelsk'teki çocuk ve genç katliamını aktarmıştım. Ama tabii olaylar ilerledi. Gerçekten can kaybı sayısı arttı. Enkaza döndü. Batılılar sahneleme diye iddia ettiler. Rusya gazetecilerin, Rusya'da konuştu akredite gazetecilerin götürdüğü katliam bölgesine enkaz altında kalan çocuklar, 21 çocuk ve genç can verdi. Ukrayna'nın 3 dalga halinde Ukrayna ordusunun vurduğu yurt binasında. Büyük tepki var tabii Rusya'da. Güvenlik Konseyi'nde tartışmalar gerçekten utanç vericiydi. İnsan haklarından bahseden özellikle Batılılar ve Avrupalılar açısından aktaracağım size. Tabii ben size bir süredir Orta Doğu'nun gölgesinde kalıyor ama Rusya'ya karşı açılan İHA savaşı, Avrupa'da İHA üretip Ukrayna'ya sözde vererek oradan İHA'ları fırlatıyorlar. Baltıklarda büyük panik, İHA paniği yaşanmasına yol açtılar bu İHA savaşında. Doğrudan Rusya'yla savaşta değiller ama dolaylı yoldan bunları yapıyorlar. Tabii bu İHA'lar dönüyor dolaşıyor Lugansk gibi yerlerde, ayrıca sınır bölgelerinde can alıyor. Bugün birazcık Ukrayna dosyasına bakacağız. Bu katliamda önemli. Tam da işte Ukrayna çocukları üzerinden bir takım anlatılar tesis edilirken Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde çoluk çocuk demeden katledilmesi, tabii bunun Rusya'da nasıl karşılandığı. Ara ara bağlanıyoruz, değerlendirmeleri alıyoruz. Sayın Onur Sinan Güzaltan, hukukçu yazar, programın son bölümünde konuğum olacak. Orada bütün bol bitenler nasıl anlaşılıyor? Tabii işin siyasi ve jeopolitik yanlarıyla birlikte konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli canlı yayınlar için. Yine aynı şekilde X üzerinden Radyo Sputnik TR hesabından canlı yayınları dinleyebilirsiniz ve Telegram, Sputnik Türkiye'nin Telegram hesabına katılmanız yeterli. Hem canlı yayın linkleri hem de arkadaşlarım bitince kayıt linklerini paylaşıyorlar. Kaçıran dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler buradan dinleyebilir diyebilir diyelim ve başlayalım eksene.
4: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
5: Evet, önce İran Savaşı'ndan, Türkiye'nin yakından izlediği kendi bölgesinde İran Savaşı'ndan başlayacağım. Hafta sonu tabii bugün benim hesaplarıma göre 89-90 gün, yani 3 ay artık oluyor. 40 günü tabii yoğun bir bombardıman oldu. Ondan sonra daha gerilimli bir tekrar tekrar aynı döngüyü İran'da yaşadık. Müzakere döngüsü diyelim. Sadece bir tur görüşme yapılabildi. O da Pakistan'da, İslamabad'da hatırlarsanız. İkinci tur olmadı. Çünkü İran'ın Hürmüz kartını kullanması, asimetrik savaşa başvurması Amerikan yönetimini açıkça köşeye sıkıştırdı. Ortada İran'ın şartları var, savaş tazminatlarından dondurulmuş varlıklar ve yaptırımların kaldırılmasına, Lübnan Savaşı gibi daha yan cephelerdeki savaşların sona ermesine, hatta Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesine uzanan, kimilerinin maksimalist diye andığı, belki pazarlık payı da vardır, talepleri. Şimdi bu talepler tabii herhangi bir Amerikan başkanının öyle kolay kolay kabul edebileceği talepler değil, bunu baştan söylemek gerekiyor. Ama bir müzakere dansı da yapılıyor, bu da çok açık. Cuma günü Trump'ın yeniden İran'a saldıracağı haberleri vardı. Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Ofisi'nin direktörü Dan Scavino, nükleer silah taşıyabilen stratejik hayalet bombardıman uçağı B-2'lerin havalanmış görüntülerini paylaştı. Hani vurduk vuracağız öyle bir hava. Ayrıca Orta Doğu semalarında tabii fink atıyor Amerikan uçakları, yakıt ihmal uçakları, GPS sinyal bozma faaliyetleri. Yani cuma akşamını cumartesiye bağlayan saatler de İran silahlı kuvvetleri alarma geçti. Tekrardan vurdular, vuracaklar. Pazartesi, hatta bu sabaha kadar hava sahalarını da kapattılar. Ardından hafta sonu gerçekten artık insanı biraz bezdiren müzakereler. Cuma akşamı Asım Münir, Pakistan'ın Maraşeli, Genelkurmay Başkanı, de facto yöneticisi Tahran'a gitti. Temaslarda bulundu. Yine Amerika ile İran arasında bir takım belgeler. Belgeler her yerde farklı bu arada. Axios haber sitesine bakarsanız orada içerik farklı. El Cezire'ye, El Mayadin'e bakarsanız orada içerik farklı. Gidip gelen belgeleri herkes sızdırıyor, benim anladığım. Ama son tahlilde dün gece olduğunda, yani artık hafta sonu bitiyor, pazar gecesine geldiğinde Katar'da dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran parasını Amerikan tarafının devretmeyi kabul ettiği haberleri yayıldı. Bu arada tabii Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi, İsrail'in rahatsızlığı derken Donald Trump böyle muazzam paylaşımlardan sonra geri adım attı. Yani daha ortada bir anlaşma yokken anlaşma gömüldü. Saat başı fikrini değiştiriyor Donald Trump. Bu arada tabii Trump yönetimiyle herhangi bir anlaşma yapması gereken ülkeler açısından da muazzam bir örnek tabii ki. Bu İran meselesi. Şimdi bugün itibariyle yine devam ediyor tabii ki süreç ama bir İran heyeti Doha'ya gitti. Oradan ne çıkacak çok bilmiyoruz. Tabii Trump'ın, ben size cuma aktarmıştım, oğlunun düğününe de gidemeyeceği, işte Beyaz Saray'da kalması gerektiği durum odasındaki toplantı vesaire, hani bütün bunlar İran'ı vurmaya yorulmuştu. Ve sonunda tuhaf bir taslak metin Pakistan'ın işte Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti sonrasında yeniden müzakere başlıkları çıktı ortaya. Yani İranlılara atfedilen iki aşamalı bir barış planı var ve tamamen parametreleri herkesin artık kanıksadığı parametreler. Nedir bunlar? Öncelikle savaşı durdurmak. Buna Lübnan dahil. İsrail'in yani Lübnan saldırıları dahil. Hatta İran'ı falan da katıyorlar ama Lübnan'a özel önem veriyorlar. Daha sonra tabii yaptırımların kaldırılması, ardından nükleer meselelerin varlıkları serbest bırakılması pardon. Aynı zamanda bu anlaşmaları ikiye ayırıp işte acilen savaşı sonlandırma ve uzun vadeli müzakere isteyen konuları ayırma. Aslında mantıklı gözüküyor bu. Çünkü Amerikan yönetiminin de Hürmüz bağlantılı dünya ekonomisiyle ilgili sıkıntıları yüzünden bu işlerin birbirinden ayrılması gerekiyor. Ama tabii ne kadar gerçekleşecek? İddialar çok ortaya atıldı. İşte ikinci aşamada düşmanlıklar sona erince İran nükleer dosyası açılacak ve %3.6'nın üzerindeki uranyum zenginleştirme, yani silah üretmesini imkansız kılacak düzeylere çekme bakımından 10 yıl süreyle faaliyetlerinin askıya alınması, işte %20 oranında zenginleştirilmiş stokların denetimi ve seyreltilmesi. Yani aslında belirli marjlar yok değil, var. Bütün bunlar sızdı. Tabii Trump'ın tutumu hepsinin bir arada olması. Yani ateşkes, nükleer anlaşma, ablukanın, Hürmüz Boğazı dışındaki ablukanın kaldırılması, İran'ın uranyumunu test, bunların hepsini bir paket olarak görüyor. İran tarafı da bu bütün olarak burada ilerleyemeyiz. O yüzden önce bir düşmanlıkları sona erdirelim, yaptırımları vesaireyi kaldırın, siz teşvik edin, ondan sonra bunları çözelim diyor. Evet, yani dolayısıyla da İran tarafından da bir ip cambazlığı gelmedi değil, geldi. Onlar da İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai hem çok anlaşmaya çok yakınız hem çok uzağız gibi böyle yuvarlak ortalama laflar attı. Ama tabii Trump'ın performansına hiç kimsenin erişme olasılığı yok, bunu belirtmek lazım. Donald Trump tabii cuma gününden başlayarak, yani eksende cuma, çünkü o saate kadar olanları aktarmıştım size, akşam saatlerinden başlayarak önce bir Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İran'ın isimlerinin yazıldığı bir bölge haritası, İran Amerikan bayraklarıyla kaplanmış ve Orta Doğu Birleşik Devletleri diye bir soru ortaya atılmış. Tabii Trump'ın hala bu haftaya damgasını vuracak olan asıl çıkışı, bunu da açıklama da yaptı. Durum odasında ekibiyle görüştükten sonra, daha sonra işte ekibi bilgi verdi. Cumartesi akşamı bölge liderleriyle Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Ürdün, Pakistan ve Trump ardından dedi ki geliyor İran anlaşması, yapıyoruz. Hatta en son baktığımda yine yapıyordu, öyle söyleyeyim, sürekli olarak var bu. Netanyahu ile de konuştuğunu belirtti cumartesi akşamki telekonferansla ilgili olarak. Tek tek liderlerin isimlerini sıraladı ve tabii nihai hale gelmesi gereken bir anlaşmayı büyük ölçüde müzakere ettiklerini iddia

İran, Katar, Pakistan liderleri falan şaşırmışlar, sessiz kalmışlar. Hatta Trump sessizliği fark edip şaka yaparak biraz orada mısınız hala falan gibi soru sormuş. Lindsey Graham dün akşam Suudilerle yazışıyordu, daha doğrusu Suudilere çağrı yapıyordu. Amerika'nın aslında durumu çok parlak değil. Askeri olarak İran'ı tekrar vurmaya kalksa ne gibi bir farklı sonuç elde edeceği sorusu var. Mühimmat, pahalı mühimmat harcamanın ötesinde Hürmüz'ü açamıyorlar bir şekilde. Müttefik ülkeleri zarar görüyor. Hakikaten büyük sıkıntı. Dolayısıyla anladığım kadarıyla son taktik olarak Körfez Araplarını İbrahim Anlaşması'na taraf olmaya, ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak dün Lindsey Graham'ın bu yönde bir çağrısı vardı, Trump'ın parlak hamlesi diye. Bir sosyal medya fenomeni Suudi Arabistanlı Abdülselam Salih. O bayağı bir yazıştı. Atlantik Konseyi'nden bir başka uzmanlarla da yazıştı ve açık bir biçimde Senatör Lindsey Graham'a seslendi. Paylaşımında X'ten Riyad'ın kalbinden bir mesaj dedikten sonra yani uzun, çok uzun bir mesaj ama özetle yani biz böyle ilkeliyiz ve sizin her dediğinizi yapamayız. Ayrıca Filistin meselesinde devlet kurulması ve ondan sonra İsrail'le normalleşme gibi ilkesel bir duruş var. Bu duruş değişmez. Size böyle iyilik yapıyormuş gibi, seçimlerimizi dikte ediyormuş gibi İbrahim anlaşmalarına katılmanızı istemenizi size kim ilham verdi gibi sorular Filistin davasının pazarlık konusu yapılamayacağı konusunda hakikaten ilginç ücretsiz tavsiye falan gibi de başlıklar atıp resme iyi bakın. Yani Suudi Arabistan öyle sizin dediğiniz gibi bir ülke değil, gücünü önce Tanrı'dan iddialı konuşmuş bayağı, ardından yüzyıllar boyu bilge liderlerinden, kurucusundan vesaire alıyor, şimdi de veliaht prens diyor. Dolayısıyla boyun eğmeyiz biz sizin dediğinize. Evet, yani ilginç bir durum. Körfez sanıyorum İran'a saldırıları Amerikalılar İsrail'le birlikte yeniden başlatmak istiyorlar ama doğal olarak Körfez'deki ülkeler Trump'a baskı yapıyor çünkü kendileri zarar görecekler. Tekrar sıcak aşamaya geçilmesini istemiyorlar. Bunun üzerine de Trump yönetimi tamam biz bir şey yapmayacağız, anlaşacağız ama siz de İbrahim anlaşmalarına katılacaksınız diye bir dayatmada bulunuyor. Durum bu. Bir de tabii Türkiye'yi de çok karıştırdı Donald Trump bu performans sırasında. Erdoğan'a teşekkürler mesajı paylaştı ve sonra sildi. Bu mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen Erdoğan yani Trump'a iddiaya göre, Trump'ın iddiasına göre diyormuş ki Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider, sadece o güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi demiş. Trump böyle iddia ediyor Erdoğan'ın kendisine böyle dediğini. Tabii Trump çok da güvenilir bir isim değil bu anlamda ve sonra da bu paylaşımı sildi. İletişim Başkanlığı elbette bir açıklama yaptı. Telefon görüşmesinde her zamanki işte diyalog, diplomatik çözüm vurgusunu Erdoğan'ın ilettiği, müzakere aşamasında olunmasından memnuniyet duyduğu, Hürmüz'de tabii geçiş serbestisi Türkiye katılıyor bunlara, her türlü desteği vereceğini ilettiği söyleniyor. Evet, böyle enteresan yani bir yandan Körfez üzerinden bir İbrahim anlaşmaları formülasyonu ortaya dayatma şeklinde konurken öte yandan da Türkiye'de de biliyorsunuz mutlak CHP'yi bölme, mutlak butlan davasında önemli gelişmeler var. Trump'ın dolayısıyla bu çıkışı çok tartışıldı, doğal olarak çok konuşuldu. Evet, tabii bunun dışında Beyaz Saray'da bütün bunlar olurken ateş eden bir adam, sanıyorum akıl hastasıymış, silahlı saldırgan. Amerika'nın tabii bu tarz şeyleri bol bol oluyor, bitmiyor. Trump'ın İran'a adios dediği İbrahim anlaşmalarını yine gündeme getirdiği Truth Social, kendi sosyal medyasından paylaşımları. Daha sonra tabii tekrar paylaşım yapıyor. Anlaşma Batı, yani Batı medyası, Amerikan medyası eleştiriyor tabii Donald Trump'ı. Trump da onlara kızıyor. Siz bilmiyorsunuz bu anlaşma nedir, ben kötü anlaşma yapmam diye onlara laf yetiştiriyor. Her yerden yani, röportaj vermediği zaman da Truth Social'dan sürekli laf yetiştirip durdu. Ben dün gece Mark 84 bombalarıyla böyle bir uçağın monte edilmiş onun üzerine
işte bir resim paylaşıyor. Doğrudan bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Yani bombalama aşamasına geçmiş gibi tuhaf mesajlar. Ve bu sabaha İran'la anlaşma ya harika olacak ya hiç olmayacak diye başladı ve

0: 10 öğle saatlerindeki paylaşımı Truth Social'dan İbrahim Anlaşması şartı. Yine artık bu hafta bunu ısıtıyor Donald Trump. Evet, açıkça burada herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da olmayacak diyor. Ve yaptığı temaslara, körfez hattı Türkiye lideri dahil temaslara değindikten sonra çatışma savaş dönemlerinde İbrahim Anlaşmaları çok işe yaradı. Bu ülkeler için harika oldu. Herkes için daha iyi olacak. 5000 yıldır ilk kez diyor Donald Trump. 5000 yıl. 5000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek güç, kuvvet, barış gelecek gibi iddialar. Dolayısıyla yani tabii imzalamayacaksanız kötü niyet göstergesi olduğu için anlaşmanın parçası olamazsınız diye de rest çekiyor. Bir tuhaf bir metin, doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten. Tüm ülkelerin derhal İbrahim Anlaşması'nı imzalamalarını zorunlu olarak talep ediyor Donald Trump. Valla yani gerçekten insan şaşırıyor tabii. Peki buradan nasıl geri adım atacak? Yani Trump öyle dedi diye bütün körfez ülkeleri tamam peki biz atıyoruz anlaşmayı falan demeyeceklerine göre. Amerikan başkanı bu kadar lafı saçtıktan sonra buradan nasıl geri çekilecek merak ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, şimdi tabii bu arada Netanyahu ve İsrail ile ilgili de pek çok gelişme yansıdı. Özellikle İsrail medyası yine aynı şey bu arada daha önceki gelgitler sırasında olan. Yani sanki aralarında konuşuyorlar da biz bu İranlılarla müzakere masasına oturup bazı şeyleri bilmem ne yapabiliriz. Siz de oradan çok mutsuzuz deyin. Bana öyle geliyor doğrusu. Çünkü aynı şeyler yazılıyor. Hakikaten İsrail medyasında işte Netanyahu Trump'la görüştü. Endişelerini iletti. Efendim ateşkesin uzatılması ya işte Lübnan'da tavize zorlanırsa ama yok tavize zorlanmaz. İsrail'in Lübnan'da elini serbest bırakırlar vesaire. Bin tane tartışma. Tabii eğer anlaşma olursa İran Hürmüz'ü kullanarak çok büyük bir fayda elde etmiş olacak. Hürmüz'ü silah olarak kullanabilecek. Saldırılardan dokunulmazlık kazanacak. Olmaz böyle bir şey. Bayağı bir kazan kaldırma hikayeleri. New York Times'a Trump İsrail'i bir kenara itti falan gibi haberler. İnanırsanız eğer falan. Son tahlilde tabii olup bitenler Trump'ın geldiği İbrahim Anlaşmaları'nı Körfez Araplarına dayatmaya dayandı. Gelip dayandı. Dolayısıyla da hepsi yalan dolan yani açıkçası. Şu an tabii burada İran medyası da Batı medyasıyla da yarışmaya çalışıyor. Birileri 60 günlük bir ateşkesten Axios'ta bahsediliyor. Başka birileri ilk aşama, ikinci aşama farklı metinler onlara laf yetiştiriyorlar. Son tahlilde bugün itibariyle tabii İranlılar Doha'ya gitmiş durumdalar. Meclis Başkanı Arakşi Galibaf, Katarlılar aracılığıyla hamleleri var. Verdikleri mesajlarda nükleer dosyayı pazarlıklar yürütebilecekleri yönünde. Ne kadar yapabilecekler bunu doğrusu kestirmekte zorlanıyorum ama uyarılar da var zaten. Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rıza'yı yani deniz ablukasını şimdiye kadar kırmayı falan da hiç denemedik yani. NPT'den çıkarız nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması. İran aslında bu anlaşmanın imzacısı. Anlaşma uyarınca denetimler yapılıyor. Bazı şaibeli şüpheli durumlar olmuyor değildi geçmişte ama son tahlilde müzakere yoluyla çözülebilir. Yani bunun için kalkıp İran'ı vurmanın da bir alemi yok. Bu arada dünyada tabii bu denetimde olmayıp da nükleer silah sahibi olan ülkeler olduğunu da hatırlamak lazım. Hiçbiri vurulmuyor tabii. Tabii İranlılar da şimdi Muhsin Rıza'nın ağzından bir daha bize saldırırsanız vallahi yani yanıt vermekle kalmayız. Ayrıca nükleer silahların yayılmasının önleme anlaşması yani NPT'den de çıkarız. Çıkarlarsa istediklerini elleri serbest olur. Evet böyle bir durum tabii bu anlaşmanın ayrıntılarını çok uzun uzun geçmeyeceğim. Nihayetinde Hürmüz'deki durumu değiştiren iki tarafı uzlaştıran somut bir sonuçta çıkmış değil. Bunlar daha çok tartışılacak ama Hürmüz'den devrim muhafızları ordusu donanması ve İranlıların kurduğu idareden izin alan tankerler geçiyorlar. Yani Hürmüz tamamen kapalı değil elbette sınırlandırılmış durumda. Yani 50'ye yakın tanker geminin geçtiğini görüyorum. Bazıları petrokimya ürünleri yüklü. Zaten Financial Times gazetesi diyor ki İranlılar bunu aşmanın yollarını buldular. İran'ın petrolünü ve petrokimya ürünlerini çıkartabildiklerini yazıyor. Bizzat Financial Times yazıyor. Eski petrol tankerlerini yüzen depolama tesisleri olarak kullandığını İranlıların söylüyor. İşte Çabahar Limanı, Umman Denizi falan bu arayla çıkartabiliyorlar bu yöntemle. Havalimanı bu arada saldırılardan sonra tabii İran havaalanları kapatılmış, siveli havacılığı kapatılmıştı. Havalimanların %40'ını yeniden açmışlar, bir normalleşme var. Tekrar vururlarsa tabii büyük bir sıkıntı olacak. Bu arada Çin'den bir çağrı var. Yani gerilimi azaltma artık geçerli durumda, o yüzden ivme devam etmeli diye Çin Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmış durumda. Reuters diyorum, Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'de nakliye rotalarına soyundu. Yeni rotalar geliştirmeye çalışıyor. Cidde, Umman, Afrika boynuzunda Cibuti'yi örnek alarak. Tabii coğrafya, Hürmüz kapatıldığı zaman alternatif rotalar başka türlüsü mümkün değil. Bunlara tabii büyük yatırım yapmak, verili hatları geliştirmek, bunlar hem zaman alacak hem paraya patlayacak. Suudilerin Neon projesini falan da iptal ettikleri söyleniyor bu koşullar altında. Avrupa'da ciddi sorunlar var. Malum doğal gaz sıkıntısı. Hafta sonu Reuters haber ajansında yeraltı depolama tesisleri ve karadaki gaz tanklarının Avrupa'nın doluluk oranı %35'in birazcık üzerinde verilmiş. Bunun normalde mevsimsel ortalamanın yaklaşık %50 altında, daha fazla olması gerekiyor aslında. Ve kışa hazırlık için de önceden doldurmaları gerekiyor. Tabii Avrupalılar kendilerini ucuz Rus enerjisinden ettiklerinden beri pahalı pahalı vatandaşlarının bedelini ödetiyorlar. Reuters yine 27 ülkenin Dünya Bankası'na acil finansman için başvuruda bulunduğunu yazmış. Sadece Kenya ve Irak açıklamış ama diğerleri de tabii akaryakıt fiyatları, bizim de başımızdaki dertler, herkese. IMF pek bir şey açıklama yapmıyor ama Dünya Bankası'na acil fon talebi var. Evet, şimdi Trump'ın İran anlaşmasını yapmamasını sağladığı kimilerinin söylenen Netanyahu aynı zamanda Lübnan'da 45 günlük bir ateşkes var. Diyeceksiniz bu nasıl ateşkes? Sürekli olarak Güney Lübnan'ı İsrail vuruyor ama adı ateşkes ve İran'daki Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar yeniden savaşı başlatma talebinde bulunuyorlar. Pek çok bölgede zaten yerine kimse geri dönemiyor. Yerleşimciler Kiryat Şimona'ya terk ediyorlar. Yani İsrailler de yaşayamaz hale geldi bu savaşla birlikte. Ve tabii Lübnan'ın İsrail'e hükümet olarak görüşmesi, Genel Sekreter Naim Kasım'ın uyarıları var. Hükümet egemenliği savunamıyorsa niye hükümet var diye soruyor. O da haklı olarak. Lübnan'ın büyük kaosu demek lazım aslında. Gazze'de de aynı şekilde kimse bahsetmiyor. Biraz küresel somut filosunu konuştuk ama Gazze'deki durum parlak değil. Saldırılar devam ediyor Gazze'de. 11 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmişti. 904 Filistinli öldürülmüş, 2713'ü yaralanmış. Son verilen rakamlar bunlar. İsrail içerisinde de sonbaharda seçimler var tabii Netanyahu açısından kritik ve Arap Partisi Ram aslında işte İhvan'ı, İsrail'in İhvan'ı denen parti Mansur Abbas başında. Partiyi terör örgütü ilan etmeye çalışıyorlar. İsrail meclisinde bugüne kadar oturan insanlar şimdi terörist mi olacaklar? Siyaset yapıyorlar bu arada. Hani ideolojik olarak beğenin beğenmeyin, tuhaf bir durum. Nereden bakarsanız bakın. Evet efendim, bir de tabii BM Barış Gücü ile ilgili Spirit'in, bu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün haberi var. Raporu daha doğrusu. Jeopolitik rekabetler, efendim finansman krizleri, Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonlarını tamamıyla felç etmiş durumda. Örnek olarak işte personel sayısı tabii 2025 sonunda 78.633'e gerilemiş. Son 25 yılın en düşük seviyesi bu. Tabii paralar da açıklar çıkıyor. ABD örneğin UNIFIL'i sonlandırmak için baskı yapmıştı. Bir yerlerde böyle uzak diyarlardaki operasyonları farklı ülkelerden BM Dünya Örgütü'nde yani bu şekilde örgütlüyorlar ama artık çok taraflı çözümler gömüldü zaten. Batı kendi kurallarını dayatıyor herkese. Bu koşullarda da kimse böyle BM barış gücü operasyonlarına iplemiyor diyebiliriz. Bir de Papa'nın, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun bir genelgesi var. Muhteşem insanlık başlıklı. İlk genelgesiymiş bu galiba. Trump yönetimini yine eleştiriyor İran Savaşı ile ilgili olarak. J.D. Vance Papa'dan gelen Amerika asıllı Papa'dan gelen eleştirileri bir Katolik olarak tersine çevirip yani adil savaş, haklı savaş diye de bir şey var. Hani bütün savaşlara karşı olamayız falan demişti ama bu genelgede öyle değil. Güç, şiddet ve silah kullanımı sivil halk için her zaman felaket olur. Yoksulluğa yol açar. Bazıları da zaten tabii silahlı çatışmayı iç sorunlardan dikkati dağıtmanın etkili bir yolu zorbalıkları yönetmenin sinik bir aracı olarak görüyor diye de burada hatırlatıyor. Evet, Amerika'da Tulsi Gabbard, ben size uzun süredir aktarıyorum tabii Suriye iç savaşı, o zamanlar böyle Uluslararası İstihbarat Direktörü değildi. Trump'ın ikinci döneminde direktörlüğün başına getirildi ama gerek Suriye'deki Batı komploları, gerek Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı komploları deşifre etmiş bir isimdi Tulsi Gabbard. Trump Uluslararası İstihbarat Direktörlüğü'ne, Trump'ı aslında demokratlardan gelme bir isimdi. Trump'ı desteklemişti demokratların militarist savaşları, liberal müdahalelerinden bıktığı için. Ama Trump yönetiminde çok büyük bir fark yaratamadı doğrusunu söylemek gerekirse. Nihayet istifa etti. Zaten ayrılması için baskı olduğu söyleniyordu. İddialar devam ediyor tabii ki. Ama o gerekçesi biraz daha farklı koymuş çünkü eşi Abraham yakın zamanda nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu. Dolayısıyla da 30 Haziran'a kadar tüm işleri tamamlayıp onunla ilgileneceğim diyor.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bütün haber ajanslarında, batılı gazetelerde kovulmasının an meselesi olduğu söyleniyor. Kongrede aslında sunum yapmıştı ve İran'ın nükleer silah falan geliştirdiğine dair herhangi bir istihbaratları olmadığını söylemişti. Neden karar dayatmadığını soranlara da, yani kararları başkan verir, biz onlara istihbarat sunuyoruz demişti. Aslında ne desin başka tabii ki. Herkesin beklentileri bir tuhaf. Velhasıl tabii etrafında savaş karşıtı bir grup da vardı. Onlar da gömülmüş oldu. Sanıyorum yerine de İsrail yanlısı bir isim geliyor. Dolayısıyla Trump'ın bütün kampanya vaatlerinin hepsi, yani pahalı savaşlardan kaçınma, böyle bir kadroyu toplama vaatleri gömülüyor. Tabii J.D. Vance hala yerinde duruyor ama o da uyum sağladı. Fed Başkanı nihayet onay almıştı, senatodan aktarmıştım. Kevin Borsch, Trump'ın akranı diyelim, kayınpederi. Faiz artırımından filan bahsediliyor ama Amerika'da tabii İran Savaşı'nın etkileri çok tartışılıyor. Nihayet görevi yemin ederek de devraldı. Hangi adımları atacağını bütün piyasalar, dünya yakından izliyor tabii ki Fed Başkanı'nın. Trump'ı bir yandan Avrupalılara da sürekli göz kırpıyor. Grönland paylaşımı cuma akşamı, merhaba Grönland, başını çıkartmış böyle bir resimden falan, Avrupalıları kıl ediyor. Danimarka'dan el koymaya, satın almaya falan çalışarak büyük bir kriz yaratmıştı Avrupa hattıyla. Aslında Avrupalara görev bölüşümü, bunu ben size aktarmıştım bir yıl önce, Şubat ayıydı yanılmıyorsam, 2025'te Pete Hegseth, Amerikan Savaş Bakanı ya da Savunma Bakanı, Avrupalılarla ilk buluşmasında Division of Labor diye koydu. Amerikan silahlarını alacaksınız, siz bizim vasalı mısınız, dediğimizi yapacaksınız, daha çok para harcayacaksınız, siz hiç para harcamıyorsunuz, her şeyi biz üstleniyoruz, burada bir görev bölüşümü yapacağız açıkça demişti. Avrupalılar biraz mızmızlanıyorlar. Bir yıldır bu meseleler gidiyor geliyor, tartışılıyor. Tabii Trump'ın Avrupalıları çok mutlu etmediği açık, Joe Biden gibi. Şimdi Marco Rubio'nun gerçekten, yani İran'la ilgili açıklamaları da var. Bence Avrupa ile ilgili hafta sonu yaptığı açıklamalar Avrupa bağlamında, Ukrayna bağlamında çok dikkat çekici. Yoksa eski oyunlar oynuyorlar tabii Ukrayna sahasında. Diyor ki ABD pool programı, bu göçtü tabii, ABD katılımında devam ettiriyor bu programa, ama yani bir değişiklik olmadı, bizi eleştirmeyin, hani biz desteği kestik falan değil, siz daha fazla vermek durumundasınız diyor. 6 hafta sonra Ankara'da liderler zirvesi var, ona atıf yapıyor. Ve burada Yeni Delhi'yi bu arada ziyaret etmişti, bunu hatırlatayım. Diyor ki son 30 yıla bakarsak Amerikan siyasetinde ABD'nin NATO'daki varlığının ne olması gerektiği ve ittifak ittifaka katkımızın ne olması gerektiği konusunda tartışmalar hiç bitmemiştir. Ve her zaman tek bir soruya indirgenir. NATO, ABD için ne kadar değerlidir? NATO'nun Avrupa için önemli olduğunu anlıyorum. Ancak NATO, ABD için de değerli olmalı. Bu nedenle yani onu izah etmemiz lazım. Ya bizim için sizin değeriniz yoksa hiç önemi yok demeye getiriyor. Evet, göreceğiz tabii. Maalesef 7-8 Temmuz'da Türkiye ev sahipliği yapıyor. Zelenski de davet edilmiş durumda. Bu arada o da çok tartışmalı bir isim. Ankara açısından çok bence iyi bir durum yok burada. Ama tabii farklı algılar var. Bunların Türkiye'nin ne gibi hayrına sonuçlar yaratacağını doğrusu sorduğum zaman ben bir yanıt bulamıyorum. Helsinki, İsveç'teki toplantıda bunları söylüyor burada. Onu da belirteyim. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşmeleri olmuş. Tabii Yunanistan'dan bir küçük hemen Türkiye deyince not aktarayım. Türk diplomatların katili 17 Kasım lideri Giotopoulos'a tahliye kararı vermiş Yunan yargısı. Şahane. İşte bakınız, NATO müttefikleri böyle oluyorlar. Hepsi işlerine geldiği zaman bu işler cicili bicili yürüyor. İşlerine gelmediyse 24 yıldır cezaevindeymiş, artık salıverelim bunu deyip bırakmışlar. İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin uçağı efendim Rusya sınırının dibinde, bu arada İngiliz uçakları habire casus uçakları dolaşıp hedef gösterme yapmaya kalkışıyorlar içerilerde. Bu öyle değil tabii ama Savunma Bakanı'nın uçağı, ama Estonya'nın güneydoğusunda İngiliz askerleri ne arıyorlar orada diyeceksiniz. Arıyorlar tabii ki, her yerde varlar. Uçak dönüş yolunda uydu sinyali kesmiş iddiaya göre. Alternatif navigasyon sistemi kullanmışlar. 3 saat yolculuk yapmışlar. GPS'ler vesaire. Üst düzey heyet varmış. O yüzden çok şikayetçiler, nasıl oluyor böyle şeyler diye. Vallahi daha beterlerini mi yapmak lazım bilemiyorum açıkçası. Çünkü yandan yandan çaktırmadan her türlü saldırı, her şey mübah görüyor bu İngilizler özellikle. En son Independent gazetesi Londra'da bir metro Charing Cross istasyonunun hizmet dışı bırakılmış platformunda elektronik savaş araçlarıyla Rus iletişimlerini kesintiye uğratma ve İHA saldırıları, yani savaş simülasyonları yapıyorlar arkadaşlar. Evet, aynı zamanda ortak planlama İngiltere, Fransa, Almanya ortak planlama yapacaklarmış. İşte Amerikalılar bizi bırakırsa biz aramızda planlama yaparız, Rusya ile savaşa hazırlanırız falan gibi. Tabii çok ek yardım için para da ayırmıyorlar ama bir takım öneriler reddedilmiş durumda. Ekonomileri parlak değil ama akılları fikirleri Rusya ile ne yaparız ne ederiz de savaşa tutuşuruz diye. Son hafta size bu İHA meselesini bir parça aktarabilmiştim. Ukrayna'nın Letonya, Baltık ülkelerinde hatta üst bile kurduğu iddia ediliyor. Onların hava sahalarını kullanarak Rusya'ya sürekli bir İHA saldırısı. Ve o İHA'lar yönlerini şaşırarak, kimileri engelleme de yapılıyor diyor tabii ki, hangisi doğru bilmiyorum. Helsinki Havaalanı'nda panik yarattılar. Baltık ülkelerinde NATO uçakları çıktı. Onları, Ukrayna İHA'larını NATO uçakları avladı. Bayağı böyle trajikomik görüntüler oluştu. O İHA'larla tabii sınır bölgelerinde Rusya'da sivilleri avlıyorlar. Her Allah'ın günü öldürülen sivilleri görüyoruz. Ama bu sefer Lugansk'ta, Lugansk Halk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na katılan Starobelsk kentinde öğrenci yurdu. 22 Mayıs'ta ben size aktarmıştım. 14-18 yaşlarında yaşları 86 çocuk ve genç uykudayken 3 dalga, yani son derece planlı bir biçimde ve Ukrayna ordusu kabul etti bu arada. Çok enteresan, bayağı bir katliam. Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı bir meslek yüksekokulunun yurdu burası. 21 can kaybı, 42'den fazla yaralı, kimlikleri falan tabii tespit edildi. Rusya Devlet Başkanı tabii bu terör saldırısı olarak nitelendirdi bunu ve misilleme yapıldı cumartesi gecesi. Sert bir misilleme. Putin tabii Ukrayna askerlerine de uzun süredir yapmıyordu böyle çağrılar. Yolsuz rejimin suç emirlerini yerine getirmeyi reddedin çağrısı yaptı. neonazizmin bir tezahürüdür bu diyor. Terörist ağayı teyit ediyor diyor. Ve Aryeşnik füzeleri hatta çoklu açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Aryeşnikler dahil olmak üzere hassas İskenderler, Kinjaller, Hançerler yani Zirkon füzeleriyle askeri noktalar ama siviller değil. Ben resmi öyle olarak 2 diye gördüm. Bu kadar büyük 700 drone ve 100 füze kullanılan saldırıda sadece 2 kişi ölüyorsa hakikaten kimse sivilleri hedef almıyor. Hatta 4 kişi ölse ne olacak? Yani gerçekten adamlar 3 İHA'yla dalgalar halinde 21 çocuğu öldürdüler. Yani sayı kıyaslaması yapmak için söylemiyorum. Niyet açısından söylüyorum. Bila Tvers, Tserkva'da özellikle orada vurulan yer sanıyorum önemli. Orası Aryeşnik'le vurulmuş olabilir. Resmi açıklama daha genel ama Kiev'in 8 kilometre güneyinde Belaya Tekva, Sekva, Beyaz Kilise anlamına geliyor. Komuta sığınağı olduğu belirtiliyor. Hava üssü burası. NATO'dan kimler vardı? Yine bir takım uçaklar uçmuş, yaralananlar. Yani bu işler bir tek Ukrayna ile olmuyor tabii. Batılılar asker gönderiyorlar, danışman gönderiyorlar. Başka yerler de var. Fabrikalar daha çok askeri sanayi tesisler vurulan yerler, istihbarat ofisi, bir alışveriş merkezi ki burası da İHA üretimi sürekli kullanıldığı belirtilen bir yer, Artyom savunma fabrikası, kara kuvvetleri komutanlığı, Verhovna Rada hükümet binalarının bulunduğu bölgede de bir takım yerler hedef alınmış gördüğümüz kadarıyla. Evet, böyle bir durum. Yani bir intikam saldırısı tabii, 21 çoluk çocuk katledilince Rusya nihayet böyle bir tepki verdi. Hemen bir gün önce de Ukrayna'da bunların hiçbirini haber yapmıyorlar tabii. Yani Sieg Heil diye böyle Alman Nazilerinin sloganlarını söyleyen meydanda toplanan Ukraynalı neo Naziler Kiev'de göçmen karşıtı, aynı zamanda insan kalmadı tabii, Ukrayna'yı bu hale getirdi Batılılar, nüfusunu kaybetti. Şimdi göçmenler gidiyor, bu neo Naziler de göçmenlere de sert tepkiler gösteriyorlar. Bayağı hatta askere alma elemanlarını Hintlilerden, düşünsenize kendi ülkenizde sizi avlayan askere, cepheye göndermek için bir takım yabancılar. Böyle bir durum var. Çok trajik hakikaten. Neyse, şimdi biz dönelim. Tabii saldırıya, katliama, Starobelsk katliamına. Burada tabii Batı medyası, ben ABD bir takım şeyler, yok öyle bir şey, kurgu bu vesaire, gerçekten inanılır gibi değil ama utanç verici. BBC ve CNN, Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü ilk, Maria Zaharova duyurdu ilk. 50 yabancı gazeteciyi taşıyan bir otobüs yola çıktı. Hakikaten gittiler bu arada. Bütün bu Starobelsk'teki Lugansk Halk Cumhuriyeti. Ben de gitmiştim vaktiyle, oraları biliyorum. O yurt katliam alanına dolaştılar vesaire. Pek bir laf etmemeye çalışan bir takım Fransız gazeteciler gördüm. 50'den fazla yabancı gazeteci gitti ama BBC ve CNN katılmayı reddetmişler. Çünkü tabii fake'leri, olup bitenleri aktarmıyorlar elbette. Hiçbir zaman bu kıyasları da yapmıyorlar. Zaharova tabii CNN tatilde olsa gerek diye yorum yapmış. Rusya İnsan Hakları yetkilisi Lantratova'nın yabancı medyanın gerçeği görmesinden bahsediyor. Bu medyada katılan gazetecilere açıklamalar yapmış. İddianameye konacak bu arada. Bir ciddi, bir sıkı bir hukuki iddianame, Nazilerle ilgili vakti zamanında yargılamalara benzeyen, o dönemlere benzeyen iddianameler hazırlanıyor zaten. Bu da ona eklenecek. Son durumla ilgili bilgiler vermiş. İrlandalı gazeteci Jay Bowles, benim de takipçim, birbirimizi takip ediyoruz. Ondan çok önemli haberler almak mümkün oluyor tabii ki. O da bu 50 kişilik gazetecilerle birlikte bölgeye gitti. Nihayet gelip kendimiz gördük diye anlatıyor. Kasıtlı bir kitlesel katliam diyor. Açıkça tabii başka türlü izah etmek, yani yanlışlıkla oldu filan, üç dalga halinde mümkün değil. Gayet de iyi biliyorlar tabii burada nerede ne olduğunu hepsi. Evet, sonuçta 21 öğrenci çok genç yaşta katledildi. NATO'lu Rusya Dışişleri'nin açıklamasında açıkça NATO müttefikleri bunun arkasında deniyor. NATO ülkelerinden yabancı uzmanların teknik yardımıyla bunların yapıldığını hatırlatmışlar. Yani Ukraynalılar tek başlarına bunları zaten yapamıyorlar. O teknik yardım da daima ve daima sunuluyor. Dolayısıyla da Rusya'nın tepkileri yoğunlaştı. Evet, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu konuda açık. Birazdan Sayın Onur Sinan Güzeltan'la da konuşacağız. Starobelsk'teki trajediyi kınayan tek bir açıklama bile yapılmamasına dikkat çekmiş Dmitri Peskov. Gençlere yönelik barbarca bir terör saldırısı bu. Asıl tabii işte 20 bin Ukraynalı çocuk kaçırıldı falan diye davalar mamalar açıldı, hatırlayacaksınız. Bunların, Ukraynalıların özel harekattan sonra yarısı zaten Rusya'ya göç ettiler. Savaş alanından çocuk kurtarmayı bir imaj meselesine çevirdiler. Şimdi kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri Lugansk'taki çocukları kendileri vuruyorlar. Ondan sonra da o çocukların davasından bahsediyorlar. İstanbul'daki görüşmelerde hatırlayacaksınız, liste vermişti Ukrayna heyeti. 360 küsür çocuğun listesi. Geri kalanının batıda çocuk piyasasında satıldığı haberleri küçük küçük yetiştirildi. Ne diyeyim bilemiyorum artık, ben izlerken utanıyorum bu haberleri, bu manipülasyon ve yanlılığını kastediyorum. Çıkıyor bir şekilde çünkü ortaya, ama ısrarla böyle gidiyorlar çünkü de politik bir gündem takip ettikleri için. Evet, bütün bunlar BM Güvenlik Konseyi'ne de taşındı. Mektuplar yazıldı Rusya'nın BM daimi temsilci ve Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilci Rusya'nın Nebenzia. Durumu anlattı. Yakınlarda hiçbir askeri tesis olmadığını, kasıtlı bir saldırı olduğunu, insanlık dışı terörist, yani çocukları niye hedef alıyorsun? Yani değil mi? Askeri bir savaş veriyorsan asker gibi savaş, değil mi? Askerlere karşı savaş var. Sivil nüfusu hedef almayı engelleyen kurallar var bu dünyada. İki büyük feci dünya savaşından geçmiş insanlık, ama tabii tanımıyorlar bunları. Gazze'de de gördük tabii ki bunları. Diyor ki Nebenzia, 20 bin Ukraynalı çocuk hakkında imalar ve efsaneler yayarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus çocuklara karşı işlediği suç eylemleri konusunda sessiz kalıyor bu dünya diye. Pek çok şey söylemiş tabii. Ayrıca alay edermiş gibi çifte standartıyla Avrupalıların, ay bunlar da sahneleme yapıyor diyorlar diyor. Şu anda duyduklarımızdan utanmıyor musunuz? Kendinizden utanmıyor musunuz? Danimarka'nın temsilcisi de hayır utanmıyoruz diye atlıyor. Gerçekten ünlü bir laf var biliyorsunuz. İşte Nazilerden Avrupa'yı kurtardığı için bir gün bizi suçlayacak diyen meşhur Sovyet komutan. Doğru söylüyor herhalde, başka türlü bir yorum yapmak mümkün değil. Amerikan daimi temsilcisi Temin Bürüz mesela, haberleri yakından izliyoruz diye açıklama yapmış katliam meselesiyle ilgili. Derhal can kayıplarını durdurmaktan bahsetmiş genel geçer. Çin aynı şekilde daimi temsilci Fu Jong olağanüstü toplantıda endişelerini dile getirmiş. İtalyan futbol taraftarlarını gördüm. Böyle yine sağda solda bir takım gösterilerle gündeme getirildi. Efendim, bütün bunlar böyle hakikaten çok acayip. Yani ben epey bir süredir de dehşete düşmekten vazgeçtim artık. Çünkü kanıksıyorsunuz bir süre sonra. Zelenski işte Yahudi, Nazilerle ne alakası var, Nazi işbirlikçileriyle filan dendi uzun süre. Şimdi ne demeleri lazım bilmiyorum. Haberini yapmıyorlar tabii ki. Andrei Melnikis aktarmıştım size. Lüksemburg'da gömülü Nazi işbirlikçisi, katliamcı, antisemit bir isim. Bu Ukrayna'ya geri getirilip onurlandırılarak kahraman diye gömülebiliyor Nazi işbirlikçileri. Böyle bir devlet ideolojisi maalesef darbeden sonra bu hale getirildi. Diğerlerini de getireceğiz dedi Zelenski bu arada. Hani daha artık ne demek lazım bilmiyorum ki. Hani lafım sözüm bittiği yer öyle bir noktaya geliyor. Evet, tabii Bunun dışında rutinden Rusya Savunma Bakanı cephe durumu, cepheyi ziyaret etmiş. Ukrayna cephesi uzun süredir daha sessiz sakin. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dış ve Savunma Konsey Kurulu'nda konuşması var. Kendilerini nasıl gördüğünü, bütün bu olup bitenleri, Avrasya'daki savaş bunun devam ettiğini vurguluyor ve Rusya'ya yönelik büyük engellemeler, kilit küresel aktörler listesinden çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer yandan da tabii Basra Körfezi, Hürmüz, her yerde bir savaş yayıcılığı söz konusu, yayıcılığı durumu söz konusu. Ermenistan'ın Rusya karşıtı bir kampa çekilmeye çalışıldığı Batı tarafından, bunlar bitmek bilmeyen Gürcistan, Moldova, Ukrayna, hepsi, Türkiye'yi bile katabiliriz aslına bakarsanız, ama Sergey Lavrov tabii böyle bir Türkiye'yi katan bir analiz koymamış. Tek bir amacı var, Rusya'ya mümkün olduğunca daha fazla zarar vermek. Bir güç ve medeniyet olarak kalmasını, güçlenmesini zorlaştırmak. Rusya liderinin en son Çin ziyaretinde ortak açıklamada da Xi Jinping'le dikkat çekici medeniyet ulusları, medeniyet ulusu olmak gibi bir mesele var, kavram var yani, bunu kullanıyor Çin ve Rusya'ya ithaben. Evet, bunun dışında efendim Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un AB'liler kendi aralarında Rusya ile diyalog kurmak lazım, kimi yollasak acaba falan diye böyle papatya falları açıyorlar. Diplomatik kaynaklar Alexander Stubb olabilir demişler. Hiç tavsiye etmem bence, kesinlikle onu seçeceklerse vazgeçsinler. Geçen hafta aktarmıştım, Merkel'in adı geçiyordu ki reddetti o. Mario Draghi'nin ismi geçiyordu, belki hasbelkader olabilir. Göreceğiz bakalım, tabii kimse gelmesin Avrupa'dan kimse demiyor ama ne konuşulacağı önemli elbette burada. Macaristan yeni yönetimi Viktor Orban'ı gömdü Avrupa Birliği. Yerine geçen yeni yönetim efendim Tarım Bakanı açıklama yapmış. Ukrayna menşeli tarım ürünlerinin ithalatına yasak getiriyorlar. 90 milyar euroya onay verdiler Ukrayna'ya akıtılacak paraya, ya artık gerisini çok iplemiyordur Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen bu arada Avrupa Birliği içerisinde oy çokluğu. Artık tabii küçük ülkeleri engelleyecekler. Küçük ülkelerin hiçbir hükmü kalmayacak. Bir tamamen bürokratik mekanizma. Yani kendi ülkenizin çıkarları farklılaşabilir mesela, ama yok, Brüksel ne diyorsa onu yapacaksınız. Ve burada bir temsiliyet var mı? Yok tabii ki temsiliyet. Ursula von der Leyen ne diyorsa o. Ülkelerin egemenlik haklarını, kendi ulusal çıkarlarını savunma haklarını etkisiz hale getirmenin yolu. Ha, kimi ülkelerin belli dosyalarında küçük ülkeler engel teşkil etmeyecek falan diyorlar. Totalde verdiği zarar tabii daha büyük olacak. Bana sorarsanız, hani biz oradan faydalanırız buradan diye düşünüyorsanız, sonunda belki AB kalmaz ortada. Çünkü böyle biz sizi tanımıyoruz, siz ufak ülkesiniz, siz veto edemezsinizle başlar bu iş. Sonunda zaten o yapının tümüyle kendisi bir anda kırılıverir baktığınızda. Evet, bir de tabii Çin'de bir maden faciası vardı. Kömür madeni, 90 kişi hayatını yitirdi. 247 kişi yer altındaymış. Rusya lideri Çin devlet başkanına taziye mesajı yollamış. Gerçekten feci bir kaza. Türkiye'de de bir ara çok oluyordu hatırlarsanız. Ve Küba efendim, Marco Rubio yani ve Trump, özellikle Marco Rubio Küba asıllı, Küba'ya saldırının CIA ile çeşitli planlamalarını yapıyorlar ama Kübalılar da meydanları terk etmiyor. Hafta sonu gösteriler vardı. Raul Castro hakkında tuhaf bir cinayet suçları 30-60 sene sonra, yani gerçekten akıl almıyor. Bu narko grup Brothers to the Rescue ya ait uçakların düşürülmesi, Küba'ya saldırı yapıyorlar, hava sahasını ihlal ediyorlar, ondan sonra da vay efendim uçak düşürüyor diye dava açmaya kalkıyorlar. Tabii bütün bunlar son derece planlı programlı biçimde Küba'ya müdahalenin taşlarını döşüyorlar. Raul Castro, devrimi savunmaya devam edeceğim, hiç de geri adım atmayacağım demiş. Bilmiyorum nereye varacak ama Küba işi tehlikeli. Evet, şimdi kısa bir ara, ardından sayın hukukçu yazar Onur Sinan Güzaltan'la konuşacağız. Burada olacağız, bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Kontrol ettiniz mi? Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi?
3: Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Kupanın izini sürüyoruz.
4: Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz, rekoru kırılmadı diyoruz ama Garibin bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala 10'da.
5: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle iddia ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın ellerinidir, bize uğur getirecek diyor. Onları öyle hissettim.
4: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
5: Garica'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Moskova'ya bağlanıyoruz. Siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan var attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Onur Bey katıldığınız için. Şimdi epeydir tabii Hürmüz krizi, İran savaşı, Orta Doğu, tabii dünyadaki küresel dengeler. Tabii Trump'ın Çin ziyareti, Rusya liderinin en son, siz de bir analiz hazırlamışsınız bu konuda. Hakikaten küresel boyutlarda kaotik bir resim var. Ukrayna'da özel harekat devam ediyor ve Amerika biraz daha kenara çekilmiş gibi gözükürken Avrupa'nın işte İHA üretimi, İHA savaşı Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı hızlandırdığı bir süreç görüyoruz. Karşılıklı kapışmalar derken bu iş tabii geçen hafta bir katliama vardı. Açık bir katliam ve 21 çocuk gece yataklarında 3 ayrı 4 ya da 4 dalgada hayatlarını yitirdi. Bir yurt Lugansk'ta, tabii Ukraynalıların çocuklarla gibi iddiaları olmuştu geçmişte. Rusya'nın argümanları ne kadar dünyaya yayılabildi emin değilim. Anlatmaya çalıştık olup bir taneleri ama. Önce şunu sormak istiyorum. Bu katliama tabii çok büyük bir tepki gösterdi Rusya. Güvenlik Konseyi'nde tartışıldı. Oradaki hissiyat nedir? Niye bu kadar bu katliamı? Bir de sanıyorum biraz provokasyon var. Yani ya da benim büyük resimden baktığımda neden şimdi böyle çoluk çocuğu insan öldürüyorlar, sürekli sivilleri öldürüyorlar da ne oldu da şimdi böyle toplu bir öldürmeye vardılar Lugansk'ta sorusuna biraz böyle sanki provokasyon varmış gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden şimdi böyle bir dönemde Lugansk'ta böyle bir katliam geldi sizce?
6: Sürece baktığınız zaman Rusya ve Ukrayna arasında ne zaman masa diplomasi ihtimali gündeme gelse her seferinde hemen arkasından Rusya'ya yönelik, Rusya'yı kışkırtmaya yönelik bir hamlenin geldiğini görüyoruz. Lugansk'ta okula ve yurda düzenlenen saldırı da aslında bunun tipik bir örneği. Tabii burada büyük tepki var hem basında hem halkta. Bir okulun, bir yurdun, okul yurdunun hedef alınması, çocukların katledilmesi elbette geniş tepkiye neden olmuş durumda. Rus yönetimi de zaten bu tepkiyi aslında somut bir biçimde Kiev'deki stratejik hedefleri vurarak ifade etmiş oldu. Bunun arkasında gelmesi muhtemel. Çünkü yani her seferinde Rusya'nın çizdiği kırmızı sınırlar, kırmızı çizgiler aşılıyor. Bu da bu yönde bir saldırıydı. Dolayısıyla savaş, bu çatışma yeni bir boyuta taşındı diyebiliriz bu saldırıyla beraber. Aynı zamanda iki ülke arasındaki, Rusya ve işte Kiev rejimi arasındaki bu görüşme, diplomatik çözüm ihtimali de tekrardan rafa kalkmış lafa kalktığını söyleyebiliriz açıkçası. Hı
0: hı. Peki bir de tabii bunun arkasında NATO olgusuna işaret ediyor Rusya. NATO zirvesini Ankara ev sahipliği yapacak maalesef Temmuz ayında. Ve bu bir yandan tabii Trump yönetimi sanki daha çekinikmiş gibi dururken tabii istihbarat verme, hani Trump sanki CIA'ya bırakmış gibi bütün bu işleri, öyle bir izlenim ediniyorum. Bir yandan siyasi bir takım müzakereler, ekonomik müzakereler, ama işin istihbarat şeyi, savaşın tırnak içerisinde yönetiminde destek sanki CIA'nin gibi. Burada tabii NATO'yu bunun arkasında, yani Avrupa'da bir hazırlık olması, giderek bir açık bir nazizm etiketi görüyoruz da üzerinde, en son işte Melnik'i onurlandırarak gömen bir yönetim çıktı. Bunları destekliyor Avrupalılar. Avrupalılar bu işe hiç girmiyorlar. Yani ne olup bittiğini. Biraz hafıza sorunu var sanki. Bilmiyorum, katılır mısınız? Yani orada nasıl algılanıyor? Bu işteki, yani NATO Rusya'ya savaş açmaya mı çalışıyor gerçekten? Bütün bunları kullanarak.
6: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin izni olmadan Zelenski yönetiminin ben bu tür bir saldırıyı gerçekleştirebileceğini zannetmiyorum. Her ne kadar Trump işte ikinci döneminden bu yana Rusya'yla işte anlaşma arayışında olsa dahi el altından Kiev rejimini desteklemeye ve yönlendirmeye devam ettiler. Avrupalılar zaten ifade ettiğiniz üzere, yani Avrupa'daki mevcut iktidarların neredeyse tamamına yakınının iktidarlarını sürdürmesi, Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden sürdürdükleri bu savaşın sürmesine bağlı aslında. Yani çünkü bu ağırlık nedenleri, temel motivasyonları, kendi halklarını sürekli bir Rus karşıtı üzerinden yönlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla savaşın da sürmesini istiyorlar. Bunun tabii altında ekonomik nedenler de var. Yani Avrupa'daki askeri endüstrinin, sermaye gruplarının buradan çıkarları var belli yönde. Her ne kadar Avrupa halkları işte bu Rusya ile olan enerji anlaşmazlığı nedeniyle mağdur olsa da Avrupa'daki sermaye gruplarından büyük bir kısmının savaşı sürdürmek istediğini görüyoruz aslında. Yani onların oluru olmadan ne Kiev yönetimine bu yardımlar gider, ne de Kiev yönetim bu tür saldırılar düzenlemeye cesaret edebilir. Genel olarak baktığınız zaman, yani Putin'in özellikle bu Çin zirvesi, Çin'deki ziyareti önemli. Yani orada bir çok kutupluluk bildirgesi yayınladılar Putin ve Xi Jinping bir arada. Burada açık bir biçimde Amerika'nın tek kutupluluğunu, Batı merkezi dünyayı aslında reddetme iradelerinin altını çizmiş oldular bu bildiriyle beraber. Bütün bu saldırılar ve bu yükselen dalga, yani yarın buna İran'da da şahit olabiliriz benzer saldırılara. Birbirinden farklı cepheler değil aslında. Amerika ve Batı bütün halinde bu çok kutupluluk eğilimine, çok kutupluluk iradesine aslında bir cevap veriyor. Bu da NATO'yu kullanabilirler mi? Kullanabilirler. Böyle bir ihtimal var. Çünkü Avrupa'daki yönetimler dediğim üzere tamamen kontrolü kaybetmiş durumdalar ve bu çatışmanın, Ukrayna'daki savaşın sürmesi onlar için bir varlık yokluk meselesinin haline gelmiş durumda. Aksi halde mevcut yönetimler Avrupa'da iktidarlarını kaybedebilirler.
0: Evet, aslında kaybediyorlardı ama yani yavaş yavaş daha ağır bir süreçten kaybedenler var daha doğrusu. İşte en son Starmer'ın, bilmiyorum vakti doldu mu, tam dolmamış gibi gözüküyor ama özellikle Almanya Rusya'nın tepkisini çekiyor. Biraz da tabii Alman ordusu ve yeni militarizm meseleleri. Rusya'da bunun algısını biraz açabilir misiniz bize? Yani dışarıdan böyle bakınca, ben de tabii yılda birkaç bir kez gidiyorum mutlaka Rusya'ya, ama siz orada yaşıyorsunuz, daha iyi bilirsiniz tabii. Almanya'nın yeniden bir militarizasyonu, açıkça bir düşman tanımı koymaları biraz şaşırtmıyor mu Rusları artık?
6: Avrupa'da tarihsel bir Rusya ve Rus düşmanlığı olduğunu Ruslar da biliyor tabii. Yani ilk defa değil. Tarihe baktığınız zaman işte Napolyon, Hitler her zaman işte Rusya'yı fethetme, Rusya'yı düşürme, Rusya'yı parçalama fikri Avrupa'daki egemen çevrelere hakim olmuş. Bugün de aslında bir benzerini görüyoruz. Dolayısıyla gerek Almanya'nın, gerek Fransa'nın İngiltere zaten hali hazırda. Bunların Rusya karşıtı çıkışları Rusya tarafından aslında çok büyük şaşkınlıkla karşılanmıyor. Çünkü tarihlerini biliyorlar, yaşadıklarını biliyorlar. Dolayısıyla bu tehlike her zaman zaten belli kısa dönemler dışında sıcak olmuş bir tehlike. Tabii Almanya'nın son dönemdeki bu tekrardan askeri alanda yaptığı yatırımlar, buradaki işte buraya yönelik yatırımları Rusya'da rahatsızlığa neden oluyor ve bunu bir tehdit olarak görüyor elbette. Fakat bir yandan da şöyle bir gerçek var. Rusya nükleer bir kuvvet. Yani Batı Avrupa Amerika'nın desteği olmadan Rusya'yı karşısına alabilir mi? Temel soru aslında bu. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Amerika'nın içine baktığınız zaman Trump'ın iktidarı zayıflamış durumda. Yani İran'a saldırdılar, başarısız oldular. Kendi içlerinde pek çok sorun yaşıyor Amerikalılar. Avrupa ile Amerika arasında pek çok çelişki var. Yani dolayısıyla iki yönlü aslında bir hadise var. Bir yandan dediğim üzere bu Avrupa'daki hükümetler varlıklarını sürdürmek üzerine Rusya karşıtı propagandaya, Rusya ile olan çatışmayı sıcak tutmaya çalışıyorlar. Fakat diğer yandan da mevcut koşullara baktığınız zaman Avrupa'nın ne halkı ne ekonomik kuvveti ne de askeri anlamda Avrupa Rusya ile karşı karşıya gelmeye hazır bir kuvvet değil. Yani çok ağır bir yıkımla sonuçlanır bu Avrupa açısından. Dolayısıyla böyle bıçak sırtı bir durum var aslında. Bu Amerika'nın tavrı ve Amerika'nın içindeki gelişmeler önümüzdeki süreçte belirleyici olacaktır. Yani Batı ve Rusya arasındaki işin nereye gideceği, hangi seviyeye tırmanacağı biraz da Amerika'nın içindeki gelişmelere bağlı.
0: Evet, tabii yani Trump yönetiminin ekonomik işbirliği kurma konusunda belirli hevesleri var da orada da neokon cephe var, öyle bir sıkıntılı durum. Hakikaten İran savaşı için konuşuyoruz, yani hani İran Hürmüz'ü kapattı, elinde muazzam hatta nükleer silah gibi bir kart diye Medvedev'in saptamasını artık bütün siyasi uzmanlar kullanıyorlar. Yanılmıyorsam ilk o yapmıştı bu saptamayı. Aynı benzer bir durum, yani bir şekilde anlaşma olasılıkları belirdiğinde İran'ın ekonomik talepleri oluyor aslında. Çok da Trump'ın iş adamlığını düşünürseniz bir şeyler yapmak isteyebilir ama arkasındaki güçler izin vermiyorlar. Yani Amerika'daki tabii İsrail lobisi, neokonlar vesaire derken iş karışıyor. O yüzden çok kolay değil. Bu konuda çabalar yürütülüyor ama bunu dindirecek gibi gözükmüyorlar. Peki gelelim bu tekrardan katliama. Tabii Starobelsk katliamı olunca aklımıza bu çocuklar meselesi. 3 yıldır böyle o pişirildi. Bir işte cepheden çocuklar kaçırılıyor vesaire. Lugansk tabii, Lugansk Halk Cumhuriyeti göya onların iddia ettiği Ukrayna topraklarında bunu tuhaf bir biçime dönüşmüş vaziyette. Bir çocuk dosyası çünkü çıkartıyorlar. Çıkartıyorlardı daha doğrusu. Batılıların burada ben anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Yani insan hakları, çocuk hakları, neyse böyle mefhumlar mı artık kalmadı? Yani orada nasıl anlaşılıyor bu mesele? Bize biraz açabilir misiniz? Yani BM Güvenlik Konseyi'ndeki tartışmalarda gördüm. Danimarkalı temsilciye ne benziyor, utanmıyor musunuz gibi bir cümle kuruyor. Utanmıyoruz diyor mesela. Çok şaşırtıcı geliyor bana bunlar. Ne yapılabilir bu koşullarda, onu da kestirmek zor. Sanıyorum hukuk davası falan hazırlıyorlar zaten. Onların içine dahil edecekler ama orada da böyle bir insani açıdan tuhaf bir resim var ortada. O nasıl algılanıyor?
6: Ya Batı'nın ve müttefiklerinin, yani son olarak bunu işte Lugansk'ta da gördük. Ondan evvelinden İran Savaşı'nı hatırlayın.
0: Minap'ta
6: okulu vurup çocuklara hedef aldılar. Geçmişe de götürebilirsiniz. Bunun pek çok örneği var.
0: Evet.
6: Batı ve İsrail bu çocukları hedef alma meselesini karşındaki kuvvetin iradesini kırmak için ya bu bir hata vesaire değil. Bu sistematik olarak başvurdukları bir yöntem. Bunu dünyanın farklı yerlerinde de yaptılar. Yani ilk defa bir okulu hedef almıyorlar. Şunu da gösteriyor aslında. Yani, Ukrayna Kiev rejiminin arkasında kimin olduğunu, yani bu benzerlik, yani İran'la, İran'daki Minap'taki okul saldırısıyla bu Lugansk'taki işte okula ve okul yurduna olan saldırı arasındaki benzerlik, Kiev'in arkasında kimin olduğunu, kimlerin onu yönlendirdiğini de aslında somut bir kanıtı. Yani buradaki amaç halkı terörize etmek, karşıdaki kuvvetin, işte karşılarında gördüğü kuvvetin, Rusların veya İranlıların, İran'daki saldırı örneğinde olduğu gibi, iradesini kırmaya yönelik, onları kışkırtmaya yönelik saldırılar bunlar. Rusya özelinde baktığınız zaman, dediğim üzere ilk sorunuza cevap verirken, ne zaman masaya oturma ihtimali, diplomasi yoluyla bu işin çözülmesi ihtimali gündeme gelse, Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bir kuvvet ve Avrupa'nın içine sirayet etmiş İngiltere, Almanya, Fransa'nın içinde olan bir kuvvet, Kiev'i bu tür saldırılara yönlendirerek, Kiev'in zaten Kiev yönetiminin içinde bunlar iktidardalar zaten, bunları bu tür saldırılara yönlendirerek veya bu tür saldırılara izin vererek diplomasi ihtimalini ortadan kaldırıyorlar. Yani çok açık bir biçimde bir taraf savaşın sürmesini istiyor. Bu meselelerin yani tonlanmasının da tek bir yolu var. Sadece Ukrayna özelinde değil, bütün bu genel geniş perspektifte baktığımız zaman, yani burada ya Batı merkezli dünyayı, tek kutupluluğu, Amerikan hegemonyasını savunan taraflar diyelim, kuvvetler diyelim galip gelecek, ya da bunun dışında, bunun karşısında bu çok kutupluluk eğilimini ortaya koyan kuvvetler galip gelecek. Bunun ara bir çözümünün, ara bir yolu olacağını ben ne Ukrayna özelinde, ne İran'da, ne de başka cephelerde bunun ara bir formülle çözülebileceğini zannetmiyorum. Yani yarın bir gün barış olsa bile kalıcı olma ihtimali çok düşük.
0: Evet, vallahi size tümüyle katılıyorum. Ben de sürekli aklımdan artık yani eskiden şaşırıyordum, şimdi şaşırmıyorum. Şey geçiyor yani, bunlar o kadar acayip bir şey ki hegemon olmak zorundalar. Bu bir artık takıntılı bir durum haline gelmiş. Yani tabii ki sistemik analizler yapabiliriz, ekonomiyle ilgili bir sürü analiz yapabiliriz, sınıfsal analiz yapabiliriz, ama başka onun ötesinde bir genetik durum var sanki, bir üstünlük meselesi. Hani biz üstünüz, biz yönetiriz, biz emsal olacağız, biz en büyük medeniyetiz, böyle bir takıntıları var ve seçtikleri de tabii elitler de bunu başka anlatılarla bezeyerek dünyaya satıyorlar. Dolayısıyla tek çare onları yenmek galiba, başka türlü olacak gibi de gözükmüyor. Öyle geliyor bana da. Ara formül, yani uzlaşma, işte müzakere etme vesaire çok zor gibi geliyor. Şunu hemen sizin tabii yazınız da vardı. Son olarak, yani başka benim aklıma başka bir soru gelmedi. Sizin aklınızda varsa mutlaka ekleyin lütfen, ama Çin ziyaretinde Trump'ın, tabii Trump biraz böyle süt dökmüş kedi gibiydi. Arkasından Rusya Devlet Başkanı, tabii ortak bildiriyi de küçümsüyor Batılılar. Hani tarzları mı farklı, biraz ondan mı kaynaklanıyor diye çözemiyorum ben de. Samimi biçimde üzerinde düşünüyorum ama. Dolayısıyla bu tabii Amerika'nın gerek Çin'le gerek Rusya'yla bir şeyleri müzakere etme, ya da Avrupa'yı da belki Batı diyelim, çünkü kaya kallasın Çin'le ilgili böyle hastalık falan gibi tanımları var. Yani bu ülkeler nasıl edecekler de bu Batılarla baş edecekler diye sorayım son olarak, bu zirvelerden yola çıkarak.
6: Zor bir soru oldu.
0: Evet.
6: Bu az evvel söylediğiniz, yani Batı'daki bu takıntı vesaire, buna ilk defa, onunla devam edeyim isterseniz, sorunuza cevap vereyim. Bunu ilk defa görmüyoruz. 500 yıllık Batı hegemonyasının çöktüğü bir süreçteyiz ve bu 500 yıllık Batı hegemonyasının da biz Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da, yani Cezayir'den tutun Çin'e, işte oradan Latin Amerika'ya kadar ne gibi, ne tür katliamlara imza attığını tarih kitaplarında yazıyor zaten. Yani dolayısıyla yeni bir durum içinde değiliz. Sadece bugün bu Batı hegemonyasının makyajı akmış durumda. Hı hı. Son 30-40 seneden bu yana bunu işte biraz insan hakları söylemleri, işte yeşiller, küreselleşme vesaire gibi sloganların altına gizliyorlardı. Fakat makyajı çizdiğiniz zaman arkada kalan manzara bu. Yani çocuk katliamları işte, ve bütün bu tarihsel süreç aslında. İkinci Dünya Savaşı, ondan öncesine gidin, bütün sömürgeler tarihine gidin. Sorumuza gelince, Rusya ve Çin meselesi, çok önemli bir bildiri o bildiri. Teknik bir bildiri değil. Yani Trump'ın da ziyaretinden hemen sonra bu bildiriyi yayınladılar aslında. Hemen üzerine geldi bu bildiri. Ve orada çok net bir biçimde bu hegemonyayı kabul etmediklerini ve çok kutuplu dünya yönündeki iradelerini ilan etmiş oldular. İlan eden ülkeler ekonomik anlamda, askeri anlamda, teknolojik anlamda önemli kuvvetler Rusya ve Çin'den bahsediyoruz. Demokratik anlamda aynı zamanda. Dolayısıyla bunun hafife alınabilir bir yanı yok. İkili anlaşmalar, kapsamlı ikili anlaşmalar yaptılar. Ve en önemlisi bu zirvede, yani bu Putin-Xi Jinping zirvesinde ikili ilişkilerin ötesinde küresel anlamda da ortak bir inisiyatifi artık dünyanın, insanlığın önüne koyduklarını ilan etmiş oldular. Bu çok önemli bir kırılma aslında. Yani bunu işte Avrupalılar, Avrupalı yetkililer vesaire küçümseyebilir, fakat önümüzdeki dönemde dünyanın farklı noktalarında biz bu inisiyatifin nasıl realize olduğunu ve olacağını aslında şahit olacağız. Yani bütün bir denklem değişiyor. Bütün kültürel, siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik bir denklemin değişikliğinden bahsediyoruz. Bakın İran örneğinde Hürmüz

0: üretimin merkezinin değişmekte olduğunu bize gösteriyor.
1: Evet, katılıyorum size, çok haklısınız. Çok çok teşekkür ediyorum Onur Bey değerlendirme için. Yani kötü bir, üzücü bir vesile bile olsa biraz tabii küresel jeopolitikte bakmak, konuşmak gerekiyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, siyaset bilimci Onur Sinan Güzeltan Moskova'da yaşıyor. Türkiye'de hep Türkiye'de Batı'da yaşamayıp da Batı'dayım yaşarmış gibi düşünenlerden süzülenleri dinliyorlar, okuyorlar. Bize farklı bir anlatılmayanları anlatmaya çalışıyoruz. Madalyonun başka yüzleri de var. Çünkü bu tabii yayının vesilesi Strebers'teki katliam oldu. Maalesef Avrupa'da böyle adıyla sanıyla Nazi işbirlikçilerinin onurlandıranların desteklenebildiği bir döneme gidiyoruz. Bunu daha ne kadar konuşmayacaklar, daha ne kadar hasır altı edecekler bilemiyorum doğrusu. Son derece kötü bir tablo, onu belirtmek gerekiyor. Nasıl hiç anmadan sanki böyle bir şey yokmuş gibi nasıl yapabiliyorlar? Sosyal medya paylaşımlarında vesaire bir takım etkili ve yetkili şahsiyetler, şaşırtıcı geliyor doğrusu bana. Evet efendim, yarın ben yine aynı konu üzerinden gideceğim. Mümkün olursa internet ya da telefon bağlantısı da el verirse yine Lugansk'a olay yerine gidip bizzat insanlarla konuşan bir gazeteci meslektaşımı konuk almaya çalışacağım yarına. Tekrar bu katliamın üzerinde durmakta fayda var. O kadar elinizi kolunuzu sallayarak çoluk çocuk öldürmemek gerekiyor çünkü diye düşünüyorum. Dolayısıyla işleyeceğim yarın bu konuyu da. Yarın görüşmek üzere dünyadan gelişmelerle Eksen'de. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen suçlu olanlar gücünü kullanarak kendilerini temize çıkarır ve başkalarını suçlayarak sorumluluklarından kurtulmaya çalışırlar. Hem suçlu hem güçlü deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Bu deyim gerçek suçlu olduğu halde suçsuzmuş gibi davranan ve karşısındakini suçlamaya çalışan kişiyi tanımlar. Suçunu kabul etmeyen ve gücünü kullanarak suçu başkalarına yıkmaya çalışanlar için söylenir. Günümüzde bu deyim başkalarını suçlayarak kendini kurtarmaya çalışan kişi anlamında sıkça kullanılır. Hem suçlu hem güçlü deyimi Osmanlı döneminde de kullanılmaktaydı. 16. yüzyılda kaleme alınmış olan Nevadirü't Tevarih adlı Osmanlıca bir tarih kitabında hem suçlu hem güçlü olmak ifadesi aynen geçmektedir ve anlamı gerçek suçlu olduğu halde başkalarını suçlamak olarak açıklanmaktadır. Hem suçlu hem güçlü deyimi halk kültüründe sıkça karşılaşılan Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözüyle benzer bir anlam taşır. Bu atasözünde güç sahibi suçlunun pervasızlığı eleştirilir ve hem suçlu hem güçlü deyimiyle aynı temayı işler. Deyim halk arasında adalet ve güç temalı pek çok söylemin bir parçası olarak kullanılmıştır. Hem suçlu hem güçlü deyimi gücünü kullanarak sorumluluktan kaçmaya çalışanların davranışlarını eleştiren güçlü bir ifadedir. suçlu olduğu halde başkalarını suçlayarak kurtulmaya çalışanlara

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Hemen ekstra bir bilgi.
3: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
4: Benim havalar diyor.
3: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
4: Evet.
3: Macaristan 3-2 kaybediyor.
5: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Asıl mesele ne? Federatif Türkiye mi, Cumhuriyet mi? Bu kavga sadece CHP iç kavgası değildir. Bu kavga sadece bir seçim kavgası da değildir. Öyle ya da böyle bu kavga Cumhuriyet'le Federatif Türkiye kavgasına dönüşecek. Bugünkü saflaşmanın da bir önemi yok. Asıl saflaşma Federatif Türkiye ile Cumhuriyet saflaşması olacak. Orada kimin ne olduğu asıl o zaman görülecek. Şöyle düşünelim. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi varlığını da muhtaç olduğu çok partili siyasi hayatın en önemli kolonunu kesecek kadar neden gözünü karartıyor? Büyük Orta Doğu Projesi, yani BOP, birkaç günlük bir proje değil. Aslında İran'da yaşanan yenilgiyle de bitmeyecek. Sadece Türkiye ile bitebilir. Eş başkanlık. ABD Orta Doğu'daki varlığını devam ettirecekse Türkiye ile devam ettirecek. O yüzden federatif devlet istiyor. Önümüzde bir anayasa değişikliği var. Federatif devletin taşlarını döşeyecek olan bir anayasa değişikliği. İşte asıl kavga orada görünür olacak. Kim tavşan atlet, kim gölge boksu yapıyor, kim rant kavgası yapıyor, kim Cumhuriyet'ten yana, kim Büyük Orta Doğu Projesi Federatif Devleti'nden yana belli olacak. Kimse enerjisinin tümünü bugünlerde yaşanan gölge boksu için harcamasın. Umudunu da yitirmesin. Asıl mücadele o zaman olacak. Gelelim makus talihimiz, sıcak gündemimize. Demokrasinin önemli bir kolonu olan çok partili siyasi hayata ağır bir darbe vuran mutlak butlan meselesine... Butlan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında bilek güreşi yaşandı. Öyle bir hale geldi ki her iki tarafın birbirine öfkesi ve nefreti iktidara olanı geçti. Böyle bir ortamda da siyasi tarihin en hazin görüntüleri ortaya çıktı. Gerçekten darbe dönemlerinde de olmayan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girildi. Sonra çikolatalar yendi gerçi ama... Orada çikolatadan daha çok helva yense daha anlamlı olurdu. Peki o müdahale anlarında neler oldu? Kimler nasıl davrandı? Nasıl bir ortam vardı? Şimdi o sıcak dakikalara geri döneceğiz ve o anı yaşayan gazeteci Burcu Uğur canlı yayınımızda. Alo.
3: İyi yayınlar Mustafa.
0: Merhaba Burcu, nasılsın?
3: İyiyim. Her şeye rağmen iyiyim.
0: O arbedenin içinden
3: iyiyim.
0: O arbedenin içinden çıkmak da bir şey.
3: Evet, yani bakıyorum şimdi çok olayların farkında değilim tabii ben. İstanbul'dan arkadaşlarım arayınca sen dedi iyiyim ya dedim, bir şey yok, kötü olacak. Ya ne yaşadığınızın farkında değilsiniz herhalde dedi. O olayın sıcaklığından dedi, büyük olay atlattınız orada. Biz hani dışarıdan belki daha rahat görebiliyoruz dediler. Gerçekten çok üzücü.
0: Üzücü. Ben orada şeyi merak ediyorum Burcu. Tamam, bir sürü şey görüntüleri yaşandı, üstüne çok konuşuldu, çok tartışıldı ama şimdi orada şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partililer, girmek isteyenler de Cumhuriyet Halk Partili, kendini öyle tanımlıyor. Çıkmak istemeyenler de Cumhuriyet Halk Partili. Sonra orada müdahale oldu. O diyaloglar nasıl konuşuldu? Ya bir oradaki o ruh halini çok merak ediyorum. Nasıl bir ruh hali vardı?
3: Şimdi orada şu enteresan. Cumhuriyet Halk Partisi grubu İçişleri Bakanlığı ile konuşmaya gidecekti. O sırada Özgür Özel tarafı, Kılıçdaroğlu tarafıyla zaten bir müzakere sürdürüyorlardı. O sırada İçişleri Bakanlığı'na doğru gittiği sırada o ekip talimat geliyor ve giriyorlar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Orada şöyle bir kare yakaladım ama onu Instagram'dan paylaşmayı becerememişim. Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Hatırlarsın. Bir de eski YDK üyesiymiş, sonradan öğrendim. Uzun boylu, işte saçsız bir beyefendiyle. Arka tarafa saklamışlar kendilerini. Orada bir diş hekimliği fakültesi var. O kolonların dibinde izliyorlar. Yani bütün bunlar planlanmış. Bunun başka hiçbir açıklaması yok.
0: Orada izliyorlar mıydı? O fotoğraf mı var sende?
3: Bende var. Evet evet, o anlar var. Sonra dışarı çıktım, tekrar çektim. Benim ısrarla çektiğimi görünce de saklandılar. Onları dünkü videolar arasında var o. Tarayıp ayrıca onları da yayınlayacağım. Dün Instagram'daki canlı yayın videolarında var.
0: Peki yani, şimdi bir konuşurken orada sormadın ya, niye burada saklanıp bekliyorsunuz? Bak burada neler oluyor?
3: Polisten dolayı ben oraya yaklaşamıyordum. Ben onları
0: barikat vardı
3: çok
0: arada.
3: Uzaktan çekebiliyorum. Hem de öyle bir barikat ki basını da iki ayrı barikatta öteye aldılar.
0: Peki orada sesler ne diyordu? Çünkü o yani bir taraftan hani duygusal tarafı çok yüksek. Polis ne diye o gazı sıkıyordu? Oradakiler nasıl karşılık veriyordu, ne o anlık diyaloglar.
3: Orada o anlık olaylarda birincisi herkes biber gazından bir boğulup nefes almaya çalışıyor. Çünkü binanın içine gaz sıkıyorlar ve nefes almaya çalışıyorlar.
0: İlk uyarı yapılmadan doğrudan gaz mı sıkıldı?
3: Dışarıdan sıktılar. O içer binadaki nereden?
0: Hayır, içeriği yürüyecek? Boşaltın işte bilmem ne uyarısı olur, sonra o gaz.
3: Sardılar. Bahçeye gazla girdiler zaten. Etrafı sardılar. Ondan sonra girdiler. Yani öyle hani kamu görevlilerinin, ben bahçedeydim o sırada anonsa, kamu görevlilerinin görevini yapmasını engellemeyin dediler. İcra memurunu böyle gizliden bir binanın içine soktular. O arada insanlar lanet ediyorlardı Mustafa. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır ifadelerle Cumhuriyet Halk Partililer tepki gösteriyordu. Hatta şunu söyleyenleri gördüm. Dedi ki bir hanımefendi, daha dün akşam bile ben böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyordum. Onun hakkında kötü bir şey söylemiyordum. Eski genel başkanımız çünkü dedi. Yani insanlarda da, bu partililerde de böyle bir bağ var. Yani eski genel başkan yapmaz inancı her şeye rağmen. Vallahi çok ağlayanlar oldu. Sloganlar atıldı. Mesela parti çıkarıldı. Bahçedekiler ve ikinci kattaki basın. Özgür Özel ve ekibi de en üst kattalardı. Henüz orada tahliye başlamamıştı.
0: 12. katta.
3: Evet evet. Oradan sloganlarla birbirlerine sloganlar attılar. İnanılmazdı. Tabii beni en çok etkileyen Söğüt Özü'nden, genel merkezden meclise yürüyüş kısmı oldu. Yolda kalabalık arttı.
0: O yürüyüşe katıldın mı?
3: Evet evet.
0: Ha, orada
3: yürüdüm.
0: O Milli Egemenlik Parkı'na olan yürüyüşe de devam etti, eşlik ettin.
3: Evet evet evet. Şimdi yürürken şöyleydi, kalabalık yolda arttı ve arabalarda kornalarla insanlar destek verdi ve üst geçitlerin üstünde insanlar hep Özgür Özel'e el salladı, hep ona destek mesajları attılar. Bir sadece bir anekdot var burada yaşadığım. Bir taksi şoförüyle konuştum. Dedi ki şoför, ben MHP'liyim dedi. Yani hayatta CHP'ye oy vermem, elim gitmez ama dedi, bu yapılacak iş değildir dedi. Biz dedi bütün taksiciler dedi böyle düşünüyoruz Ankara'da dedi. Mesela bu çok ilginçti benim için. Eğer ki sen programın girişinde Cumhuriyet mi Federal Türkiye mi dedin ya, eğer halk bu şekilde demokrasiye sahip çıkmaya, ya demokrasiden yana tavır alırsa o federatifin geçişinde büyük bir engel olacaktır.
0: Büyük bir ihtimalle şöyle, şimdi bunu göze almak sadece bir seçim ya da CHP'nin bölünmesini sağlamak değil, daha büyük bir amaç var orada. O evet. Anayasa değişikliğiyle birlikte oluşabilecek ve 30-40 yıllık bir projenin Büyük Orta Doğu Projesi'nin artık son, finale doğru geldiği bir yerde o finali de kendi istedikleri gibi yapmak istiyorlar. Hani birbiriyle hepsi bağlan. Trump'ın dünkü mesajı yazması, silmesi, bunlar olmadan önce evet, o görüşmelerin olması falan hepsi bir arada. Yani bu aslında tam anlamıyla bir nihai bir final değil. Bundan sonrası için de kimin ne olacağını göreceğimiz bir
3: bunu
0: dönem olacak.
3: Herkes bunun farkında. Mesela mevzuyu tabii ki delegeler ve partililer, özellikle gençler, evet hani bize nasıl bunu yapar, bize nasıl bu ihaneti yapar, Kılıçdaroğlu şeklinde söylüyorlar ama ardından parti yöneticilere dair herkes mesele Türkiye meselesidir, mesele demokrasi meselesidir kısmında ortaklaşılınıyor. Yani hep şunu söylüyordu meydandaki insanlar, gazı yerken bile size ne partimizi bırakacağız ne ülkemizi bırakacağız diyorlardı. Daha çok da Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ile el birliği yaparak partililere bu şekilde davranmış olması, partiyi bu noktaya getirmiş olması şu anlamda AK Parti'ye karşı yıllardır verilen mücadelenin boşa gittiği hissi uyandırıyor insanlarda. Öfkenin nedeni o. Hani kızıyorlar ya hain Kemal denince. Yani oradaki öfkenin kökeni bu.
0: Evet, peki. Teşekkür ederim Burcu katıldığın için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Geçmiş olsun ve kolay gelsin.
3: Çok teşekkürler hepinize. Sağ olun.
0: Burcu Uğur'la Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan müdahaleyle orada neler yaşandığını an ve an orada bulunan Burcu Uğur'la konuştuk. Bugün de duyurularımızı yapalım.

0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz, demeye devam ediyoruz. Belki seneye okul zilinin çocukların karnında çalmamasına bir şekliyle aracılık etmiş oluruz. Ve diğer duyurumuz:
1: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
2: Ben onun parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
1: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartlarımız ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: DEM Parti heyeti mutlak budlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekili odasına ziyaret etti. Tuncer Bakırhan görüşme sonrası yaptığı açıklamada mutlak budlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir. Bu saldırıyı açıkça kınıyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, istinafın CHP'ye yönelik mutlak budlan kararı ve ardından CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine yönelik açıklama yaptı. Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz diyen Çelik, Özgür Özel'in TOMA'ya çıkmasına tepki göstererek kürsüde var olamayanlar TOMA'ya tırmanmaya çalışıyor. Ne işiniz var TOMA'nın üzerinde ifadesini kullandı. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak budlan kararının ardından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı öğreniyordu. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak budlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkarılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. Oyuncu Serenay Sarıkaya, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Sarıkaya, adli tıptaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. İstanbul Sultanbeyli'de metro açılışı vardı. Metro açılışında protestocular da vardı. Dinliyoruz.
4: Metroya alkış, servisiye adalet. Metroya alkış, servisiye adalet.
0: Diye bağırdılar. Servisçiler metro açılışını protesto ettiler. Burası Türkiye. Kemal, sıra sende.

Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tayin edilen Kemal Kılıçdaroğlu parti merkezinde yaşanan o bütün siyasi partiler tarihinin de en hazin görüntüleri için ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı dedi. Yani o tablodan haberi yokmuş gibi açıklama yaptı. Oysa o tablo olmadan önce avukatı Celal Çelik aracılığıyla genel merkez binasının tahliyesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki kez dilekçe verilmiş ve gerekenin yapılması istenmişti. Sonra o görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerden sonra o gaz arbede ve Cumhuriyet tarihinin siyasi partiyle çok partili siyasi hayatında hiç olmadık o görüntülerden sonra da çikolata dağıtılıp çikolata yendi. Devam edelim.

0: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan 10 yıl önce TOKİ ve emlak konutun şu anda lüks konut yaptığı yerde herkes bekliyor ne yapmış diye ok atmış. Ok attığı yerde şimdi lüks rezidanslar, evler yükseliyor. Öyle durdum ki hani sonunda ne, ne yapmış olabilir orada diye ok atmış. Hani bu eskiden padişahlar ok atardı, ok attığı yerde de bir nişangah neydi onun? Yok otağı başka bir şey. Oda da değil. Aklımız nerelere gidiyor? Oba. Oba da değil. Bak o şey demiş ben çıkardım şimdi. Soran olacaktır sizin gibi. Padişahların böyle ok attığı, okçuluk eğitimi de aldıkları yerde rekor atışlar yapıldığında onlara menzil taşı denirmiş. Oraya taş dikerlermiş padişahların ok attığı yere. Bir diğer adı var menzil taşı değil nişan taşı da denilmiş. İşte o nişan taşı oradan gelir. Dikili taş yine oradan gelir. Padişahın attığı okun dikildiği yerde taş vardır. Bir sütun vardır dikili taşta. Dikili taşta oturanların birçoğu da bilmez o taşı. Dikili taş vardır. Dikili taş vardır orada. Padişah ok attığı yerdir orası. Şimdi rekorlar da böyle tarihe geçmiş. Sultan II. Mahmut 792 metrelik atışıyla Osmanlı tarihinde en uzağa ok atan padişah unvanına sahipmiş. 792 metre. Sultan 4. Murat 706 metre. Sultan 3. Selim de 667 metre atmış. Bilal Erdoğan kaç metre atmış? O yok. Ama o ok atılan yerde hiç olmazsa eskiden hani böyle nişangah yapılırdı. İşte orayı işaretleyen bir taş dikilirdi. Şimdi gökdelenler dikiliyor. Onun bir de sesi mi varmış haberin? İyi dinleyelim bakalım.
1: Küçükçekmece Bezirgan Bahçe'deyiz. Bundan tam 10 yıl önce Türkiye Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı bir etkinlik düzenlenmiş. Tam da bu alanda uluslararası yarışmacılar çağrılarak en uzağa ok atma yarışması düzenlenmişti. Yarışmayı başlatan ise Bilal Erdoğan'dı. Tam bu noktadan karşıya doğru uzun mesafeli bir ok atışı gerçekleştirilmişti. İşte okunun düştüğü yerde evet tam karşıda bakın TOKİ ve Emlak Konut'un aradan geçen süre içerisinde lüks projeleri, inşaatları yükseldi.

0: Yani ülke bir taraftan bu siyasi harareti o kadar yükseldi ki artık kimsenin bir şey görmesi mümkün değil. O hararet içerisinde de acayip acayip işler oluyor. Olimpos, yani Türkiye'nin gözbebeği yerlerden birisi, doğal güzelliği açısından da tarihi açısından da muhteşem bir yer. Şimdi orada bir kirlilik varmış ama bu kirliliği Akın Kemal isimli bir Akın Kemal hem videoya çekmiş hem anlatıyor. O kirliliği nasıl yaratıyorlarmış, dinleyelim.
1: Bunlar hep şişe kapağı var. Pislikler böyle. Plastik bunlar. Bunların hepsi plastik.
0: Plastik hepsi diye söyleniyor. Mesela şurada bütün bu plastikler özel bir makinede ya da işlemden geçirilip öğütülüyor, sonra denize bırakılıyor. Bir plastik olarak değil de öğütülmüş bir şekilde o plastikler daha küçük bir şekilde oraya bırakılıyor ve bunu yapanlar da orada bulunan birçok yatların ve orada demirleyen lüks yatlar ve gemilerin bunu yaptığını söylüyorlar. Devam edelim. Saat başı sonra buradayız.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Kardeşim sana ne?
4: Niye soruyorum ama?
3: Yok, sen soramazsın canım.
4: Niye soramıyorum?
3: Soramıyorsun. Bana niye soruyorsun?
4: Hüküm veriyorsunuz.
3: Sen yönetici misin?
4: Yok.
3: Kalk kardeşim burada.
5: Peki söyleniyor.
3: Kalkma sakın.
5: Sayın savcı.
4: Kimsiniz ki?
5: Lütfen sakin olun.
3: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
5: Sayın savcım, Ali Bey.
3: Seninle mi konuşacağım ben?
0: Ay, siz diyorsunuz ya, sen kimsin bana soru soruyorsun, seni kovarım buradan diye o kalınca o soruymuş gibi oldu.
6: Ben de diyorum ki kardeşim, sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum, bunun karşılığını alırsın zaten, sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız, buyursunlar, kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
0: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
6: Yok azizim ya.
7: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
8: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
7: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
8: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
7: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Mutlak Mutlan'la o kadar tuhaf yollar açıldı ki, o kadar çok iştihat yaratıldı ki, gelecekte aslında hepsi bir bumeranga dönüşecek gibi. Kısa günü kârı sayılan bu yetkisiz çok partili hayata vurulan ağır darbenin sonuçları da ağır olacak gibi görünüyor. Mesela herhangi bir yerdeki bir hakim herhangi bir partiyi istediği zaman darmadağın edebilir. Hatta AKP'yi de. Hani bu ayrı ama madem geçmişe dönülüyor, şimdi geçmişten kalan bir şey var. Herkesin aklında geçmiş denince, seçim denince herkesin aklında bir şey var ve büyük soru işaretleri olan bir dönem o. Mühürsüz oylar. Hukukçu Hüseyin Cimşit referandum iptali için dava açtı. Hüseyin Cimşit hukukçu canlı yayınımızda. Alo.
9: İyi günler efendim, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Hüseyin Bey, siz nasılsınız?
9: Sağ olun, bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
9: Bir kamuoyu oluşmasına büyük katkı sunuyor tabii bu tür yayınlar.
0: Şu açıdan da önemli, yani ben biraz şaşırdım, şundan dolayı şaşırdım. Bu ilk defa mı referandumla ilgili sizin açtığınız?
9: Evet, daha önce teşebbüs eden değil, yani balışanlar olmuş. Mesela Atilla Kart Bey'in bugün videosu.
0: Atilla Bey bunun için çok uzun bir uğraş verdi de, ama fiili olarak bu dava açılmamış mı bu zamana kadar?
9: Hayır, bunu ilk açan bu kardeşiniz oldu, yani görev düştü. O da yani açmayacaktık ama şu an için
0: bir iştihat yaratıldı.
9: Var. Ha, benim başvurularım var. İştihat şöyle, iştihatlar yüksek mahkemelerden oluyor.
0: Evet.
9: Şimdi bölge adliye mahkemelerinin iştihatları Yargıtay denetiminden geçmedikten sonra iştihat olmaz.
0: Emsal olur.
9: Yargıtay'dan geçtikten
0: emsal
9: sonra
0: olur. Oluyor.
9: Şimdi kaç dakika? 1, 2, 3 dakika, ona göre özetleyeyim ben size olayı.
0: Özetleyin. Lütfen.
9: Tamam. Şimdi bütün yurttaşlarımız için ekmek, su, hava kadar gerekli olan hukuktur. Yani adalettir. Peki hukuk ne demek? 1800 sene önce bunu tanımlamış Ulpianus, Roma hukukçusu. Hukuk hayatın ilmidir, hukuk şerefli yaşamaktır, hukuk insanlık içindir. Avukatlık yasasının 2. ve 76. maddesi de avukata görev veriyor. Diyor ki sen hukukun üstünlüğünü savunmakla görevlisin diyor. Yani orada burada diyor, ülkede nerede olursa olsun dünyada elindeydi mi hukukun üstünlüğünü sen savunacaksın diyor. 210 bin avukatız. Ama benim görevimi ben hissettim ve bu başvuru yaptım. Neden yaptım? Dün Ankara'da yapılanların tamamı suçtur. Ben söylemiyorum. Hukuk söylüyor. Efendim mahkeme kararı vermiş. O mahkeme deseydi ki o binaya gidin, orada Özgür Özel ve arkadaşlarını idam edin. İdam mı edecektiniz? Kurşuna mı dizecektiniz? Çünkü o karar onunla aynı. Hiç farkı yok onun. Yani gidip o binaya, filancaya orayı teslim edin, bunları atın, zorla girmek Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Kim sorumlu? Tepeden aşağı, onları da yazdım. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hepsini şikayet edeceğim. Peki niye kardeşim bu yani? Herkes kork kenara iç, hapse gireceğim. Sen dışarıda olunca özgür olduğunu mu zannediyorsun? Yani siz Mustafa Bey orada yayın yapıyorsunuz. Çıkınca da işte restorana gidiyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Özgürlük o değil. Eğer korkmama özgürlüğünüz yoksa siz kölesiniz. Bitti. Ona özgürlük denmez. Zaten kuvvetler ayrılığı ülkede yok edildi. Bir de tıs. Her şeye beyanat veren birileri bu olayda sus. CHP içi kavgadır diyor. Ne diyorsunuz siz ya? CHP'liler mi o hakime talimat verdi? İlk derece mahkemesi reddetmiş. Sen dönüyorsun. Bam'da 3 hakimle kerameti kendinden menkul. Onlara da dava ediyorum şimdi. Şahsen ediyorum. Peki niye ediyorsun? Sen şahsen taraf mısın? Evet. Vatandaş olarak ben tarafım kardeşim. Ben tarafım.
0: Peki bu referandum...
9: Partili olmam gerekmiyor. Ben hiçbir partinin üyesi de değilim. Referandum için zaten yüksek seçim kurulu üyeleri yargılanacakmaları gerekir diye sosyal medyada paylaştım diye hakkımda dava açtılar 3 sene önce. Şu 3 soruyu cevap versin dedim yüksek seçim kurulu. Aynı zarftan çıkan 3 oydan ikisini geçerli, birisini nasıl geçersiz saydılar? 2,5 milyon mühürsüz oyu nasıl geçerli saydılar? Diplomasız birinin nasıl cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul ettiler? Hiçbir cevap gelmedi. 14 tane üyeden hiçbiri de müdahil olmadı onlara ihbar edildiği halde. Mahkemeye gitmeden hakim beraat kararı verdi. Nasıl oldu şimdi?
0: Peki şimdi bu referandum meselesinde
9: en önemli red kararı verecek
0: en önemli
9: asli hukuk mahkemesi. Şimdi çünkü asli hukuk mahkemesinin görevi o değil. Ben onu biliyorum ama tarihe not düşmek için verdim. Şimdi
0: yani şurada yetkisizlik verdiği anda, ki öyle vermesi lazım normalde bu başvuruyu, değil mi?
9: Ama onun da bana şeyi var, gönderilmesi var. İstinaf yolu açık diyecek yetkisizlik verirken.
0: Tamam, istinafa da götürdüğünüzde istinaf diyecek ki bu bizim...
9: İstinaf ne diyecek? İstinaf ne diyecek? O da yetkisizliği onaylayacak. Siz nasıl yetkili oldunuz?
0: O zaman nasıl yetkiniz oldu, o ortaya çıkmış olacak. Çünkü bu
9: adı, bak apaçık söylüyorum, anayasayı elindeki yetkiyle cebren ihlal etmektir. Buna cebir den, cebir ihlal sizin boğazınıza bıçak dayanması, tank top demek değil. elindeki yetkiyi kötüye kullanan cebir işlemiştir. Kanunun gerekçesinde bu açıkça yazıyor. Biliyorsunuz yasa çıkar, her yasa maddesinin gerekçesi vardır. Mesela anayasanın 175 maddesi var. Her birinin bir de ayrıca gerekçesi var. Bu anayasada yazmaz. Ayrıca vardır o. Ayrıca kabul edilir ve yayınlanır. Yani maddeyle beraber yayınlanır. Ne diyor onun gerekçesinde? Türk Ceza Kanunu 309'un rejimi değiştirmedir bu rejimi. Rejimi değiştirirsen elindeki yetkili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya gelirsin. Kenan Evren ölüm döşeğinde rütbeleri söküldü, yargılandı. Bunlar hiç kimse yargılanmayacağını mı zannediyor? Böyle şey var mı?
0: Yani bu kararı verenler görev suçu mu işlemiş oldu?
9: Evet, evet, kaç senemde öyle hatayla falan değil. Peki, bunun adı rejimin dibine darbedir, rejime darbedir bu kadar net. Bu kadar net. Darbeci darbeci diyorlar. Aha, size darbe. Ülkenin başındaki adam sessiz. Niye sessiz? Seni hapse atarız, öldürürüz. Öldürün ya. Gelin öldürün. Şimdi Atatürkçüyüm diyen hiç kimse, bakın, korkamaz. Doğru. Atatürk ne diyor? Eğer halk seni desteklemeseydi ne yapacaktın diyorlar. Çıkardım Ankara Kalesi'ne, son mermime kadar savaşırdım diyor. Kanlarım da orada üzerime dökülür dururdu diyor. Doğru mu? Doğru. Öyle yalandan Atatürk resmi asınca Atatürkçü olunmaz. Atatürk gibi olacaksınız. Bu kadar. Kime söylüyorum bunu? Parlamentodaki bütün milletvekillerine söylüyorum.
0: Türkiye'de yaşayan herkese.
9: Tabii canım da önce o milletvekili seçilmiş ya. 2 yılda bir emeklilik hakkı kazanıyor ya. Onlara da söylüyorum. Öyle yalandan tweet mivit atıp olmuyor bu işler. Göstereceksiniz, direneceksiniz. Sonuna kadar. Keşke Özgür Özel oradan çıkmasaydı da onu kelepçeyle çıkarsalardı oradan. Görselerdi Türk, bütün dünya nasıl bir dandik demokrasi olduğunu. Böyle insan şerefi için yaşar, şerefi için. Tamam mı? Peki şeref nasıl elde edilir? Önce bu ülkede hukuk insanları da herkes anayasaya uyacak. Ben söylemiyorum onu. Anayasa diyor. E ne diyor anayasanın 11. maddesi? Bütün kurum ve kuruluşları devam ediyor. Yargı organlarını da dahi bağlar diyor. Ne oluyor şimdi? O Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ni anayasa bağlamıyor muymuş? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı resen harekete geçmek zorunda. Geçiyor mu? Geçmiyor. Ne oldu 15 Temmuz darbesi? Bunun adı da ne? 24 Mayıs darbesi, öyle mi? Darbe. Darbe dediğiniz nedir? İlla tank top tüfekli olmaz. Anayasanın maddelerini ihlal ettiğiniz anda ben anayasayı, mahkemesini, kararını tanımıyorum, saygıda duymuyorum dediğiniz zaman o darbedir. Yüksek Seçim Kurulu da darbecidir. Niye? Aynı zarftan çıkan 3 oydan ikisini geçerli, birini geçersiz nasıl sayıyorsun kardeşim ya? Nasıl sayıyorsun?
0: Peki. Hüseyin Bey, şu süreci, şimdi siz bir sosyal medyada şey paylaşmışsınız, bir dosya belgeler, tevhiz formu, hukuk davası dosyası, Ankara 33. Asli Hukuk Mahkemesi.
9: Evet.
0: Bu nedir? Evet. Referandum için açtığınız davanın dilekçesi değil mi?
9: Evet, kaydı bir de yani. Kaydı. Dava açıldı. Artık, demek.
0: Artık bundan sonraki işlem nasıl yürüyecek? Dava günü belirleyecek de ne olacak?
9: Ben ne olacağını biliyorum tabii ki yani.
0: Hayır, karar verecek ki, değil mi?
9: Karar verecek. Diyecek ki davanın reddine ya da ihbarına önce benim davamı karşı tarafa ihbar etmek zorunda. Kime? Yüksek Seçim Kurulu'na. Orayı ihbar edecek. Arkadaş seni diyor. Onlar bir cevap yazacaklar. O cevaba ben cevap vereceğim. Ha resen yetkisizim derse hiç o tarafa tebliğ etmeden onu bana tebliğ edecek. Ve istinaf yolu açık diyecek. Yasa öyle diyor. Ha öyle yapar mı yapmaz mı? Onu bilemiyorum tabii. Yani bu devirde...
0: Bunun bir süresi var mı?
9: Sayısı az.
0: Efendim? Bir süresi var mı?
9: Hayır yok ama 30 gün içinde verir böyle bir kararı.
0: Ha, bir ay içerisinde bu kararı verme, öyle ya da böyle vermek zorunda.
9: verecek yani, bir ayı geçirmez. Hakimler o konuda şeydir, söyleyin siz. Yani bunu kasten sallamaz. Eğer mahkeme hakimi izinli değilse, hasta değilse, raporlu değilse, çünkü ona müstemir yani görevli hakim diyoruz, yerine bakan bir hakim tensip zaptı tutmaz. Mahkemenin hakimi kimse, o tutacak.
0: Bu aynı mahkeme mi? Mutlak mutlak kararı veren?
9: Yok, o mutlak mutlak kararını veren bölge adliye mahkemesi.
0: Tamam, bölge adliye mahkemesi vardı ama ondan önce asli hukuk karar verdi de istinafa gitti ya.
9: Asli hukuk şey yapmadı ki yani, onları kabul etmedi ki.
0: Ha, orası da ayrıca karar etti. Peki.
9: Şimdi bu neyi biliyor musunuz? Bölge adliye mahkemeleri bu ülkede hiçbir işe yaramayan kurumlardır. Bak, açık söylüyorum. Adaleti geciktirmiştir. Gerekçe kavramını sıfıra indirmiştir. Sıfıra. Hakimler gerekçeleriyle konuşurlar. Kopyala yapıştır kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali sayıyor. Yargıtay'ın kararları var. Kopyala yapıştır karar yapmayın. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Diyor ki, tarafların iddia ve savunmalarının her birine makul cevap vereceksin diyor kararında. Yapmıyorlar. Usul ve yasaya uygun bulunduğundan onanmasına ya da usul ve yasaya aykırı bulunduğundan işte reddine, bilmem bozulmasına. Ya böyle bir karar yok. Yasada yok. Usulde yok. Kardeşim, siz ne yapıyorsunuz? Maaş alıyorsunuz ya. Ha, niye bu ama, niye? Bu hükümet kaldırdı. Hakimler hatalı kararlarından şahsen de sorumluydular. Onu kaldırdı. Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açabiliyorsun. Daha doğrusu Adalet Bakanlığı'na izafeten Türkiye Cumhuriyeti Maliye Hazinesi'ni açıyorsun. O isterse rücu ediyor eğer tazminat öderse. Yargıtay hakimlerine tazminat davası açılınca eskiden Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidiyordu dosya. İlk derece mahkemesinden. Tek satırlık bir tek ben açmıştım. Bir kanun çıkardılar. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda işte o zaman 46 tane 45 tane hakim vardı. Düşürdüler sayısını. Tek satırlık bir kanun çıktı. Yargıtay hakimleri dava edilirse Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bakacak. 4. Hukuk Dairesi hakimleri dava edilirse Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bakacak. Tek dosya var benim de, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi hakimlerine dava etmiştim. Tek dosya için kanun çıkardılar ya. Şimdi bu ülkede böyle çivisini çıkarırsanız, ondan sonra dönerseniz Irak'a, Suriye'ye, işte İran'a, o Sudan gibi devlete döndürülürsünüz. Atatürkçüler buna izin vermeyecekler.
0: Peki.
9: Biz hukuk insanları olarak, bakın, herkesin hakkını koruyacağız. Herkesin hakkını. Kimseye haksız bir suçlamada bulunmayacağız. O zaman hukukçu olmazsınız, müfteri olursunuz. Yani iftira eden kişi olursunuz.
0: Doğru. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
9: size
0: için.
9: Size iyi yayınlar diliyorum, iyilikler diliyorum.
0: İyi bayramlar bu arada.
9: Tamam. Ha, bir şey daha söyleyeyim orada.
0: Buyurun.
9: Bu bayramın adı garipleri sevindirme bayramıdır. Yani bunu sırf hayvan kesme bayramı gibi algılamak da çok yanlış. Her kim ki bir garibi 1 lira, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira sevindirirse işte onun için o bayramı hak etmiş oluyor. Sevgilerimle.
0: Peki. Hoşça kalın.
9: Sağ olun. Siz de hoşça kalın.
0: Hukukçu Hüseyin Cimşit'le konuştuk. Hüseyin Cimşit referandumun, o mühürsüz oylarla, oyların kabul edildiği referandumu mahkemeye götürdü ve iptal davası açtı. Asliye 33. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Ankara. Şimdi o mahkeme bir karar verecek. Diyecek ki bu bizim yetki alanımızda değil. Öyle derse mutlak mutlan denilen sürecin bir benzeri olmuş olacak. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Bir ay içerisinde mahkemenin bu iptal davasına bir yanıt vermesi gerekiyor. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta ateşkes için verilen arada dün akşam yine bir kez daha sona yaklaşıldı. O son anda yine İsrail devreye girdi ve o anlaşma metni henüz kabul edilmedi. Bütün o anlaşmanın olduğu saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tuhaf bir mesajı yayınlandı. Donald Trump kendi hesabından, Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider, sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi diye yazdı. Bunu diyenin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Teşekkürler Erdoğan diye de yazdı Trump. Şimdi bütün mesele burada, hani Trump için Tayyip Erdoğan'ın, Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider, sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi dediğini söylüyor Trump Tayyip Erdoğan'ın kendisine. Sonra bir takım resmi hesaplar bunu ne yalanladı ne doğruladı, ama sonra hükümet adına birkaç hesaptan bunun doğru olmadığı, Tayyip Erdoğan'ın bu görüşmede bunları söylemediğine ilişkin bilgiler fısıldandı. Sonra Donald Trump bu tweet'i sildi. Silince hakikat ölüyor mu? İşte orası başka bir nokta. Yine Amerika'da ilginç bir isim, bu Kentucky eyaletinde 32 milyon euro harcanarak İsrail lobisinin seçilmesini engellediği Thomas Massey konuşuyor. Thomas Massey bu sefer de diyor ki, ben kongreden ayrılmadan önce bütün Epstein dosyasında adı olanları isim isim herkese açıklayacağım, okuyacağım dedi. Şimdi bu açıklamayı ne zaman yapacağı ve yapıp yapamayacağı Amerika'da bekleniyor. Biz yolculuğumuza devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 211, Çiğdem Mater 1494, Selçuk Kozağaçlı 3123, Selahattin Demirtaş 3491, Tayfun Kahraman 1494, Murat Çal-

0: Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve görevine başlasın demesine rağmen 1494 gündür hapiste, biz yolculuğumuza devam edelim.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi yine bu mutlak butlan meselesi ortaya çıkınca tabii Türkiye'deki başka temel sorunlar da bir anlamda o toz dumanın içerisinde kaldı. Yıllardır oğlu Dorukhan Büyük Işık'ın nasıl öldürüldüğünü ortaya çıkarmaya çalışan tümgeneral Ethem Büyük Işık hukuk kavgası vardı. Zaman zaman yayınlarımıza da aldık Ethem Büyük Işık'ı. O hep şunu söyledi: benim oğlum intihar etmedi, öldürüldü. Öldürülmesi için de orada organize bir iş yapıldı. Devlet görevlileri de bunun bir parçasıydı. Devlet içine çöreklenmiş bir çete benim oğlumu öldürdü demişti. Şimdi o yayında neler söyledi yol arkadaşına katıldığında tekrar dinleyelim.
2: Maalesef sadece bu kadarla da kalmadı Dorukhan'ın davasında. 62 Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurul üyesi, 1. İhsas Kurulu üyesi ve bizzat İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tokdemir olmak üzere 62 profesör ve doçent hakkında 5 kez sahte adli tıp raporu hazırlamaktan soruşturma açıldı. Adli soruşturma başladı. Hem delilleri yok etmişler hem de yerine sahte delil üretip UYAP'a yüklemişler. Bunları kanıtladık, koyduk ortaya. Kamu görevlisi sayısı önümüzdeki günlerde 100'ün üzerine çıkacak ve ben bunların hiçbirinin peşini bırakmayacağım. Bunu sadece Dorukhan için değil, Dorukhan'ı geri getiremeyiz maalesef. Ama hiç olmazsa sizlerin kalan evlatlarının daha güvenli bir ülkede yaşaması için sonuna kadar üstlerine gideceğim ve her birinin işlediği suçun karşılığında hak ettikleri cezayı almasını sağlayacağım. Bu işe bulaşan bütün kamu görevlilerini 100 kişi değil 1000 kişi de olsa 1000'inin de üzerine gidip her birinin hukuk karşısında hesap vermesini sağlayacağım.
0: 27 Nisan'da böyle söylüyordu Ethem Büyük Işık ve bugün İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyük Işık'ın şantiyede ölü bulunması ile ilgili aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 23 kişi tutuklandı. Şimdi bu Ethem Büyük Işık'ın 8 yıllık bir mücadelesi sonrası buraya kadar geldi. Şimdi ama burada asıl mesele hani Dorukhan Büyük Işık'ın nasıl öldürüldüğünün bir kez daha babanın haklı çıkması değil. Buradaki asıl çürüme ve dehşet verici olan bir İzmir'de olan ve İzmir ili için orta ölçekli ya da biraz onun üstünde olan bir müteahhidin devletin içerisinde organize bir çete kurabilecek bir güce ulaşması. Bütün sorun o. O elde ettiği güçle, parayla bütün bunları satıyor olabilmesi. Şimdi İzmir'de bu ortaya çıktı. Dorukhan Büyük Işık'ın öldürülmesinde. Peki diğer illerde olan, bu sadece İzmir'e olan değil ki, benzer hikaye. Apayrı Gülistan 9 zaman olarak da yöntem olarak da ikisi apayrı bir şehirde, apayrı kültürde, apayrı yerlerde olan. Ama nasıl bu kadar ortak nokta oluyor? Yani şu isimleri kapasan, okusan pek bir şey, hangisi Gülistan Doku, hangisi Dorukhan Büyük Işık olduğunu kimse anlayamaz. Bu kadar kopya bir ortada bir suç organizasyonu varsa bu tesadüf değildir. Ya bir başka şehirde olanlar, yani İzmir ölçekli bir orta ölçekli bir müteahhit.

Biden böyle bir devlet görevlilerini satın alıp bir cinayetin üstünü kapatacak bir şekilde manevra sahası bulması. Asıl buradaki mesele bu. Türkiye açısından büyük dehşet de bu. Devam edelim.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından basılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bilgisinin icra memurlarının o şekilde oraya girmesiyle birlikte ortada çok ciddi tartışılacak şey var. Ama hani tuhaf ülkemizde öyle bir tuhaflık var ki Abdullah Öcalan içeriden şu mesajı gönderiyor. Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? İşleri bu noktaya getiren sebep budur. Cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır. Cumhuriyetin demokratik niteliğini geliştirmek kadar aciliyet taşıyan bir durum yoktur. Bak ne acayip bir şey değil mi? Yıllarca cumhuriyete savaşmış, savaşmış bir adam cumhuriyeti savunuyor. Tuhaflık burada. Burası Türkiye. Devam edelim Mikael.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi basılmadan önce Özgür Özel ziyaretçileri kabul etti. Onlardan birisi de İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ydu. Musavat Dervişoğlu o görüşmede çok ilginç bir şey söyledi, dinliyoruz.
3: Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oldum. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atamışlarla
1: Musavat Dervişoğlu'na orada gazeteci sordu. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebi olursa ne yapacaksınız? O da dedi ki gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Çok önemli bir sözdü. O açıdan bir gün sonra ne oldu? İyi Parti'den istifa furyası diye haberler yayıldı sosyal medyada ve birçok iktidara yakın medyada. İstifa edecek isimler tek tek yalanladı. Onlardan bir tanesi de Mustafa Cihan Paçacı'ydı. Son günlerde bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şahsımın da içinde bulunduğu 9 İyi Partili milletvekilinin MHP'ye katılacağı ilişkin gerçek dışı haberler üzerine açıklamamdır. Bu doğru değildir diye açıklama yaptı Cihan Paçacı. Buradaki önemli kısım şu. Ne zaman ki ezber bozan bir şey söyleniyor, onun üzerine hemen bir operasyona kalkışılıyor. O açıdan önemli. Şimdi Mutlak Butlan'la arkasını alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. Ama ortada da tuhaf bir durum var. Her şey tuhaf. Orasını da anladım. Doğru ama bu burası gerçekten daha da tuhaf. Hani birinin genel başkan olması için mazbatasının olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatası var mı? Mazbata yoksa buna ne diyeceğiz? Bunun adı tam olarak nedir? Çünkü bu ad da şu açıdan önemli. Kayyımsa onun da çerçevelenmiş bir anayasaya göre bir görev tanımı var ve sınırlaması var. Ona göre hareket etmesi lazım. Genel başkansa yine aynı şekilde. Şimdi bu kritik soru aslında Türkiye'nin önündeki dönemdeki birçok şeyini belirleyecek. Bu kritik sorular için çok deneyimli Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz canlı yayınımızda. Alo.
4: Alo.
1: Seyfettin Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sayın Hoş.
1: Şimdi yani şöyle her şey birbirine karıştı tamam. Mahkemeler birbirine karıştı ona da tamam. Yetki aşımları tamam. Görevini yapması gerekenler görevini başkası yapınca buna sessiz kalması orası da tamam da yine de her şeyiyle şimdi bir adının olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Evet.
1: Mahkeme kararıyla genel başkan mı? Kemal Kılıçdaroğlu kayyım mı? Kemal Kılıçdaroğlu aslında şu anda var olan her şeye rağmen bir yasa var, bir siyasi partiler kanunu var. Ve buna rağmen şu anda Kemal Kılıçdaroğlu nedir?
4: Evet, Sayın Hoş, olayı çok güzel de özetlediniz. Başta girişinizde de çok isabetli değerlendirme yaptınız. Anlaşılıyor ki siz konuya tam hakim olmuşsunuz. Şimdi mahkemenin yetkili olup olmadığı konusunu bir tarafa bırakıyoruz. Ondan bağımsız konuşuyoruz ki yetkili değildir mahkeme bu işe bakmaya. Ama sonuç itibariyle kanuna, hukuka uygun olan olmayan bir karar var ortada. Mahkeme bu kararında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayının iptaline karar verdi. Kurultayı kendisini ve kurultayda alınan bütün kararların iptaline karar veriyorum dedi. Bu bütün kararlar içerisinde genel başkanı ve partinin diğer organında görevli kişilere verilen mazbatalar da var. Şimdi bu iptal kararının sonuç doğurabilmesi için, uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekiyor. Ama temiz edildi ve kesinleşmedi karar. Öyle biliyoruz. Karar kesinleşmeyince dolayısıyla genel başkana ve diğer organlardaki görevli kişilere verilen mazbatalar da geçerliliklerini, yürürlüklerini devam ettiriyorlar. Mahkeme aynı butlan kararında bir de eski 38. kurultay döneminden döneminden önceki genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve diğer parti görevlilerini de görevlerine iade ediyorum tedbiren dedi. Şeyleri de görevden alıyorum dedi. Mevcut genel başkanları da görevden alıyorum dedi. Ancak bu tedbir kararının uygulanması için gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, İl Seçim Kurulu'na ve İlçe Seçim Kurulu'na gönderdi. Mahkeme de biliyor ki tedbir kararıyla mazbataların geçerliliği ortadan kalkmıyor. O iptal kararı kesinleşirse kalkacak. Mazbatalar buharlaşacak. Tedbir kararını nasıl uygulaması lazım? Bunu seçim kurullarına kararını göndererek gereğini yapın. Bu gereğini yapından Murat görevden aldıklarından mazbataları geri alın. Göreve iade ettiklerime de önceki mazbatalarını canlandırın verin. Yüksek Seçim Kurulu da başkanı bunu açıkladı, ilan etti. Biz dedi anayasada ve kanunlarda bize hukuk mahkemelerinden verilen kararların uygulanması için bize bir yetki ve görev verilmemiştir. Bu sebeple işlem yapmadan iade ediyorum dedi. Muhtemelen İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu da aynı gerekçeyle mahkemenin yazısını iade etti. Ne olmuş oldu bu durumda? Tedbir kararı askıda kalmış oldu. Bunu avukat Sayın Afşin Hatipoğlu da bu şekilde izah ediyor. Ve doğru izah ediyor. Yani mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı mahkemede biliyor ki tam hemen uygulanması gereken değil. Uygulanabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun veya İl Seçim Kurulu'nun veya İlçe Seçim Kurulu'nun mazbatalar üzerinde bir düzenleme yapması gerekiyor ki uygulanabilir hale gelsin. Bu yapılmadığı sürece mahkemece verilen tedbir kararı askıda kalmıştır. Uygulanabilir değildir. Ama işte iki gündür gördüğümüz yaşadıklarımız fiili durum böyle gerçekleşmedi. Kanaatimce buna rağmen uygulanan yapılan uygulamalar hukuka aykırıdır. İleride hukuki mesuliyette doğurabilir. Şimdi bu durumda ne olmuş oldu? Sayın Kılıçdaroğlu ne kabul etmek lazım? Hukuken kayyum. Mahkeme kararını kayyum olarak ya çağrı heyeti olarak ya da yönetici kayyum olarak atıyorum diyerek düzeltmesi gerekir.
1: Tamam. Bunun anlamı şundan dolayı mı önemli? Kayyum derse başka bir prosedür işleyecek. Genel başkan mazbatalı olursa başka bir prosedür.
4: Kayyumda şöyle olacak Sayın Hoş. Çağrı heyetinde ve kayyumda mazbatalar hukuki varlıklarını devam ettirecek ama işler olmayacak. Yani genel başkan görev yapamayacak, beklemede kalacak. Diğer parti organları da o şekilde. Yani yönetici kayyumu, fakat mahkeme yönetici kayyum olarak atarsa neleri yapacağını da kararında
5: hangi konularda yöneteceğini de kararında belirtmesi gerekiyor. Öyle bir ayrıntıları var o işin. Ama
1: bu kongre için önemli ya, kayyum olması ya da genel başkan olması Bazbatalı, kongre kararı için önemli.
5: Evet, evet. Şimdi bu mahkeme burada çok açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu eski görevine, yani genel başkanlık görevine iade ediyorum dedi. Ama benim bu tedbir kararımın tamamlanması gerekiyor seçim kurulları tarafından diye onlara gönderdi. Onlar da bizi ilgilendirmiyor. Biz bunu yapmak zorunda değiliz. Böyle bir görevimiz ve yetkimiz de yoktur. Dedi, geri gönderdi. Dolayısıyla askıda kalmış oldu yani. Böyle bir durum var ortaya. Benim hukuki görüşüme göre durum bu.
1: Yani şimdi bu karar 32. kurultay için alındı. Geçmişe döndük.
5: 38. kurultay ve sonrasında yapılan kurultayların da iptalini.
1: Tamam. Biz 38. kurultaya döndük.
5: Evet.
1: Bu 38. kurultayda mazbatasız bir durum ortaya çıktı. Çünkü 37'de alınan mazbata onu bağlamaz. Kılıçdaroğlu'nun mazbatayla girdi ya o seçime, ama onu bağlamaz.
5: O mazbata aslında, o mazbata 38. kurultay divanı oluştuğu anda mazbata bitti. Bu genel başkanlık.
1: Evet. Yeniden canlandırılması lazım ki.
5: Evet ya. Ya onu canlandırdım. Yani kurultay iptal edildiği için Yüksek Seçim Kurulu mesela eğer mahkemenin talebine uysaydı şöyle diyebilirdi. Kurultay iptal edildiği için 38. kurultay öncesindeki mazbatanın devam ettiğini kabul ediyorum ve buna göre düzenleyip veriyorum de, filan demesi lazım herhalde yani. Mahkeme de bunu istedi galiba YSK'dan. YSK'da bize böyle bir verilmiş görev yoktur.
1: Ya YSK'nın tam kararı şöyle diyor ki, kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih 2026-32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine karar verilmiştir.
5: Aynen öyle, icrası hakkında, yani YSK bile kendine gönderilen yazıyı o tedbir kararının icrasını benden istiyor diye düşünmüş. Ki hukuk mahkemesince verilen kararların icrası hakkında bize verilen bir görev yok diyor. Ben sizin kararınızı eğer icrasını üstleniyorum diyebilseydi, yani yasalardan öyle bir anlam çıkarabilseydi, o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesindeki mazbatasını canlandırıp vermesi gerekiyor. Anlatabildim mi?
1: Bu iadeye bunu da yazması lazımdı.
5: Yok yaz, evet, ama yazmadı tabii yani. İadeye şöyle demesi lazımdı. Benim vermiş olduğum mazbatalar geçerliliğini devam ettiriyor demesi lazımdı iadeye.
1: Ha, onu söylüyorum. Hani o canlandırma ya, bir şekilde onun onayı gerekiyor. Çünkü burada onay verici karar Yüksek Seçim Kurulu.
5: Evet, evet. Yani aslında mazbataları kurultay mazbatasını 4 nolu Çankaya İl Seçim Kurulu veriyormuş. İtiraz halinde İl Seçim Kurulu bakıyormuş. İşte mutlak ne tam kanunluk varsa da Yüksek Seçim Kurulu bakıyormuş. Onun için mahkeme her üçüne de gönderdi bu yazıyı. Şeylerden il ve ilçe seçim kurullarından nasıl bir karar çıktı onu da bilmiyoruz, tahmin ediyorum yani, ben onlar da iade etmiştir diye.
1: Zaten şöyle bir şey var, kayyum mu olmasının şöyle bir tarafı da var. Çünkü hani bu mazbata olmadığı için kayyum olarak nitelendirilecek. Daha önce de emsal kararlar var. Yani burada aday da belirleyemez Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü fiilen resmen genel başkan olmuyor.
5: Diye belirleyecek ya. Şimdi genel mahkemenin kararında genel başkan olarak eski görevine iade ediyorum denildiği için kayyum vasfı da veremiyoruz şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Öyle de diyemiyoruz yani. Mahkeme kararında, çünkü tebliğ kararında o bu şekilde açık ifade var. Eski genel başkan olarak eski görevine iade ediyorum var. O tabii şimdi bu tedbir kararını genel başkan olarak göreve başlamak için yeterli gördüler ve başladılar. O nedenle listede düzenleyecekler seçimlerde. Neyse, bir genel başkan ne yapıyorsa onu yapacak. Tabii şimdi o dönem geldiğinde muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'na aday listeleri verdiğinde bunlara itiraz eden olacak. Diyecek ki bunun genel başkanın şeyi yoktur. Bizim mazbatalarımız devam ediyor. Biziz aslında yetkili olan, listeyi bizim vermemiz lazım. İtirazlar olacak tabii ki bir, o dönemlerde, o zaman geldiğinde. Yüksek Seçim Kurulu ne yapar ne eder, umarım oraya kalmadan bu iş aydınlığa kavuşur.
1: Yani o mazbata şart.
5: Beyefendi, şimdi partiler ilk kurulduklarında bir kurucu genel başkan vardır. Onun mazbatası olmaz doğal olarak. Ama ilk kurultayı yaptıktan sonra artık genel başkanlar hep mazbatayla genel başkan olabilirler. Bir sonraki kurulda kim kazandıysa o mazbatasını alır. Bir sonraki kongre ya da kurultayda kim kazandıysa o mazbatasını alır. Öyle gider. Yani mazbatasız bilemiyorum, benim aklıma gelmiyor, mazbatasız genel başkan olunabilir mi yani? Yok öyle bir şey, ben bulamadım kanunda öyle bir seçenek. Baktım ama rastlamadım ben yani öyle bir seçeneğe.
1: Peki.
5: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Seyfettin Bey, katıldığınız için, katkıda bulunduğunuz için.
5: Kolaylıklar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar.
5: Sağ olun.
1: Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz'le konuştuk. Şimdi mahkeme bir karar verdi. O karar da çok tartışılıyor ama o karar verdikten sonra genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev yapması için bir mazbatasının olması lazım. O mazbata yok. Ama o mazbata olmadan şimdi genel başkanmış gibi davranıyor. O mazbata olmazsa sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir kayyum varmış gibi olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o mazbatasız olduğu sürece kayyum olacak. Öyle olursa da onun prosedürü, uygulaması, yasal sınırları ve karar mekanizmaları, o da sınırlı. Yani bu mazbata meselesini konuştuk Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz'de. Devam edelim Miko.
6: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin polis zoruyla boşaltılması meselesinde ilginç anlar da yaşandı. Şimdi o anlara tekrar gidelim, dinleyelim bakalım ne olmuş.
7: Yani niye sonra sokuyorsunuz? Zaten o polis
8: sokuyor. Zaten milletvekili.
9: Adamı hasta etmeyin ya. Allah Allah.
1: Adamı hasta etmeyin diye isyan eden Bülent Tezcan milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o biber gazlı o baskından sonra Özgür Özel de çıktı ve Milli Egemenlik Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. O yürüyüş sonrası da meclise girilecekti. Meclise girerken de polis orada barikat kurdu ve Bülent Tezcan'a meclise giremezsin dedi. O da orada isyan etti. Hasta etmeyin adamı, ben milletvekiliyim, meclise beni sokmamak ne demek diye. Devam edelim.
10: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
13: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
1: Herkes aynı şeyi söylüyor. Bugünler zor günler. Bugünler Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini belirleyeceği günler. Yolculuğumuzun başında uzun uzun anlattım aslında asıl meselenin ne olduğunu. O mesele şimdi federatif Türkiye mi, cumhuriyet mi? Öyle ya da böyle bir yere doğru gidiyor Türkiye. Bunun bir kararını verecek, bir yol ayrımına gidecek. Hani bu kavga sadece cephin iç kavgası değil. Hani bu kavga sadece bir seçim kavgası da değil. Yani federatif Türkiye mi, cumhuriyet mi kavgasına dönüşecek. İşte o zaman bir saflaşma olacak. O saflaşmada kim nerede duruyor, o zaman daha görünür olacak diye anlattım. Yani Büyük Orta Doğu projesinin geldiği yer açısından İran'daki aldığı ağır darbeden sonra tekrar uygulanabilir olmasını sağlayacak tek ülke Türkiye. Ya da BOP'u bitirecek ülke de yine Türkiye. İran bitirmeyecek, Türkiye bitirecek. Türkiye'nin üniter yapısını, ulus devleti yapısını korumasıyla da Büyük Orta Doğu projesi tamamen kadük hale gelmiş olacak. Kaç yıllık bir proje ve arkasında da Türkiye açısından her anı sorgulanması gereken, tartışılması gereken korkunç bir tarih var. Bu açıdan önemli. Yani ne olacak kısmında herkes birbirine soruyor ama ne olacak kısmını Atatürk yıllar öncesinden anlatıyor. Şimdi Atatürk'ün kendi sesinden dinliyoruz.
8: Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün kesadelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün şeraitten daha iyi ve daha vahim olmak üzere memleketin lahiliyle iktidara sahip olanlar gafle ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstemmilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet affın zaruret içinde taraf ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk İsmail'in evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde rakim azifen Türk istikten ve cumhuriyetini kurtarmak muhtaç olduğum bu tek davalarındaki asil kronda mevcuttur.
1: Bununla bitirdik. Yarın Arife sonrası bayram, Arife ve bayram süresince burada olmayacağız. Bayram sonrasında yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar, iyi bayramlar.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
11: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Kuk'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
13: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
11: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan Errak del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
13: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı. Yeah.
11: 1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Glorieland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida, futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayımlanan Dayı Dayı oldu açıklandı.
1: Dünya Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
3: Kol kırılma, bacak kırılma,
2: tabii,
3: burun kırılma.
2: Bayağı hastanelik hepsi.
1: 96 yıllık bir destan.
2: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
3: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
2: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var başlıyor.
5: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara'dan Haber Var programında karşınızdayım. Artık Kurban Bayramı'nın uzun tatiline girdik. Pek çok insan yollarda araçlarıyla, otobüslerle, uçaklarla seyahat ediyor sevdiklerine kavuşmak için. Bayramı birlikte kutlamak için yoğun bir telaş içerisindeler. Büyük kentler hemen hemen boşalmış gibi, yollarda araç trafiği azaldı. Dolayısıyla özellikle şehirler arası yollarda seyahat eden dinleyicilerimiz açısından dikkatli sürmeleri, bayramın acıya, kedere dönüşmemesi için daha dikkatli olmalarını özellikle kendilerinden diliyorum. Tabii Kurban Bayramı tatili başladı dedik. 9 günlük bir tatil söz konusu. Devlet daireleri kapalı. 1,5 günlük idari izinle Kurban Bayramı tatili birleştirilince 9 güne varan bir tatil ortaya çıktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kurban Bayramı'nın ekonomiye etkilerini içeren bir değerlendirme yayınladı. Buna göre Kurban Bayramı süresince 3 milyon 300 bin baş hayvan kesimi yapılacak, kurban kesimi yapılacak ve bunların alımı, satımı, ticari faaliyetleri, kesilmesi, taşınması ve diğer işlemlerle birlikte 192 milyar liralık bir ekonomik cironun, bir ekonomik faaliyetin ortaya çıkacağı hesap ediliyor. Tabii 3 milyon 300 bin kurbanlık kesilecek ama pek çok insan açısından özellikle kurban fiyatlarına yaklaşmak neredeyse olanaksız. Bir taraftan hayır işlemek, hayır hasenet içerisinde olmak isteyen insanlar, diğer taraftan da maddi yetersizlikler nedeniyle diledikleri halde kurban kesimi gerçekleştiremiyorlar. Yine Ziraat Odaları Birliği'nin değerlendirmelerine göre büyükbaş hayvanlarda kurbanlık fiyatları 120 bin ila 450 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise 15 ila 45 bin lira arasında kurbanlık fiyatları piyasada söz konusu. Diğer taraftan tabii bu fiyatlar kilo başına belirleniyor. 480 ile 520 lira arasında kurbanlık hayvanların et fiyatları ve dolayısıyla da fiyatlar bu çerçevede oluşuyor. O yüzden de kurban kesimi yapacak vatandaşlara şimdiden Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz ama 7 hisseli büyükbaş hayvan kesmek isteyen bir hayırsever için bile en düşük fiyat 65 bin liradan başlıyor hisse fiyatı. Dolayısıyla kurbanlıklar bir anlamda ateş pahası diyebiliriz. Şimdiden tüm dinleyicilerimin Kurban Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'deki siyaset ve ekonomiden sıcak gündemine geçmek istiyorum. Son birkaç gündür özellikle Ankara'da siyaset oldukça hareketlendi. Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden kurultay davaları ve peş peşe açılan diğer davalarla birlikte bir tartışma ortamı yaşanıyordu. Son olarak İstinaf Mahkemesi özellikle 38. kurultayın 2023 yılının 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. kurultayın iptali yönündeki talepleri daha önce yerel mahkemenin reddetmesine rağmen bu talepleri kabul etti ve bir de tedbir kararı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki kongresinde seçilen yönetimi görevden aldı. Yerine bu kongre öncesinde görevde olan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki parti meclisiyle disiplin kurulu üyelerini göreve getirdi. Tabii bu yargı kararı aslında iktidardan sonra en büyük ikinci siyasi oluşumu temsil eden ana muhalefet partisi açısından ciddi bir kaos yarattı. Genel merkez yönetiminin nasıl el değiştireceği konusunda tartışmalar yaşandı ve sonunda pazar günü polis tarafından partinin kapıları kırılarak içeriye girildi. Aslında hoş olmayan görüntülerdi demokratik siyaset açısından. Ancak bir taraftan da yargı kararının uygulanması talebiyle bu girişimler gerçekleştirilmişti. Ve Özgür Özel ile yönetimi genel merkezi terk etmek zorunda kaldılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki 2023'teki kongre öncesi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de göreve gelme hazırlıklarına hız verdiler. En son yapılan açıklamalara bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü 28 Mayıs'ta genel merkeze giderek genel başkanlık koltuğuna oturacak. Tabii bu Türkiye'de ilk kez olan bir şey. Daha önce de siyasi partilerin kongreleriyle, kurultaylarıyla ilgili davalar açıldı. Örneğin şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi kongresinde genel başkan seçilmişti. Ancak daha sonra bu kongreye yapılan itirazla Numan Kurtulmuş iptal kararı sonrasında genel başkanlığı bırakmak zorunda kaldı ve ardından Has Parti'yi kurdu. Sonrasında da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Geçmişte bu örnekler yaşandı dedik. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları hatırlayacaksınız. Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra Necmettin Erbakan ve Recai Kutan o dönemin parti kurmaylarına karşı bir bayrak açtılar. Gelişimciler, yenilikçiler, gelenekçiler, yenilikçiler ayrışması sonrasında Saadet Partisi'nden koptular ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Bu partiyi kurduktan sonra da 2002 seçimlerinde tek başlarına iktidara geldiler. Yaklaşık 25 yıldır da Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Dolayısıyla CHP'de ortaya çıkan bu tablo acaba yeni bir bölünmeyi beraberinde getirir mi? Yeni bir parti çıkar mı? Parti ne zaman olağanüstü kurultaya gider? Tekrar bir delege ve seçmen iradesi yönetimde hakim olur mu ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Tabii biz işin hukuki boyutuna fazla girmek istemiyoruz. Çünkü o hukukçuların alanı, pek çok hukukçu İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararın anayasaya aykırı olduğunu, siyasi partiler kanununa aykırı olduğunu savunuyor. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız da bir açıklama yaptı. Siyasi partiler kanunu ortada dururken medeni kanuna ve dernekler kanununa dayanarak bir mutlak butlan kararının verilmesi hukuka aykırıdır dedi. Fakat MHP daha önce de pek çok davada özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelere yönelik davalarda da tutuklu yargılanmalarla ilgili açıklamalar yapmıştı. Ancak bunun hukuki bir karşılığı olmadı. Dolayısıyla siyasetin boşluk kaldırmayacağını öncelikle vurgulamak gerekiyor. Siyaset boşluk kaldırmaz dedikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tablo mutlaka önümüzdeki dönemde bir şekilde giderilmek zorunda. Çünkü dışarıya yansıyan görüntüye bakıldığında kendi iç sorunlarını diyalog yoluyla çözemeyen bir partinin Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceği kamuoyu nezdinde tartışılıyor. Tabii bu değişimin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan bu olayların oylara, anketlere nasıl yansıyacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhtemelen yeni kamuoyu araştırmaları yapıldığında Kılıçdaroğlu Özgür Özel görev değişiminin CHP oylarında nasıl bir etki yarattığı ortaya çıkacak. Ancak şunu vurgulamakta yarar var. 2024 yılındaki 31 Mart yerel seçimlerinden sonra birinci parti konumuna gelen Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir anketlerde bu konumunu koruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de tüm ekonomik sorunlara ve krizlere rağmen halen ikinci parti olarak görünüyor. Ama asıl bu anketlerin dikkat çeken bir başka boyutu var. Özellikle kararsız seçmenler, oyunun rengini açıklamayan seçmenler gerçekte bütün anketlerde birinci parti konumunda. İşte onun için 1999'da yine benzer bir siyasi kriz sonrasında Bülent Ecevit liderliğindeki Demokratik Sol Parti'nin 1999 seçimlerinde diğer tüm partileri ve anketleri yanıltarak birinci parti çıkması ve Ecevit'in başbakan olması yaşanmış bir olaydı. Aynı şekilde 2002 seçimlerinde üçlü koalisyon hükümeti ve yeni kurulan Saadet Partisi'nden ayrılarak yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi tüm kamuoyu araştırmalarını yanıltarak tek başına iktidar oldu, seçimi kazandı. O nedenle Türkiye'deki mevcut siyasi tabloda da ben açıkçası farklı bir siyasi yapılanmanın bu rüzgarı özellikle birinci parti konumundaki kararsız seçmeni, mevcut partilerin herhangi birisine meyletmeyen seçmeni arkasına alarak yeni bir rüzgar yakalayacak bir oluşumun yine 99'da 2002'de yaşandığı gibi bir sürpriz yaşatabileceğini Türkiye'de öngörüyorum. Dolayısıyla ortaya çıkan tabloda herkes artık Türkiye'de seçim ve sandık demokrasisi tartışılır hale geldi. İşte yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor. Dolayısıyla artık AKP'nin kazanmayacağı bir seçimin Türkiye'de söz konusu olamayacağı yavaş yavaş ortaya çıkıyor, belirginleşiyor ve mevcut yönetimin tarzının ve tek adam sisteminin güçlendirileceği yönünde görüşler ve yorumlar beyan edilse de Türkiye'de dediğim gibi seçmen her zaman siyasete son anda damgasını vurdu. Bunun geçmişte siyasi tarihimizde örnekleri var. Tabii şöyle bir noktayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Mutlak Butlan davasının bir başka boyutu daha var. Bu hukuk davasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya ilişkin açılan bir hukuk davasıydı. Bir de bunun ceza davası boyutu var. Aynı şekilde 38. kurultayla ilgili İşte delegelerin iradesine fesat karıştırıldığı ve bunun organize bir şekilde yapıldığını içeren iddialarla açılan bir ceza davası söz konusu. Bu davada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan, o dönemde seçilen Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler ve daha pek çok CHP'li siyasetçi hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanıyor. Şimdi bu davanın da duruşması, yani kurultayla ilgili ceza davasının duruşması da Temmuz ayında yapılacak. Şimdi istinaf mahkemesinden çıkan bu mutlak butlan, yani hukuki olarak böyle bir kurultay gerçekleşmemiştir. Hiçlik ve yoklukla bu kurultayın yargı kararına bağlanması muhtemelen Temmuz ayındaki yine aynı kurultayla ilgili ceza davasını da etkileyebilir. Burada Özgür Özel ve diğer CHP kurmayları için, şu anda genel merkezden uzaklaşmak durumunda kalan CHP kurmayları için siyasi yasak talepleri de gündeme gelebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimale de hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama asıl ilgi çekici nokta bu sürecin kısa bir dönem öncesinde Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in anayasa konusunu gündeme taşımasıydı bana göre. Sayın Akın Gürlek artık Türkiye'de mevcut anayasa işlevini yitirmiştir dedi. Dolayısıyla ana muhalefet partisindeki bu kaos, bölünme ihtimalleri, yeni parti, meclisteki tablonun değişmesi ihtimalleri ve hemen akabinde başlatılacak bir yeni anayasa tartışması, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı uzun süredir bunu gündeme getirmeyi planlıyordu. Bu siyasi tabloda bir yeni anayasanın meclis gündemine getirilerek muhalefetin bu bölünmüş tablosundan bunu meclisten geçirmek veya referandumsuz bir anayasayı hayata geçirmek gibi bir siyasi stratejinin de önümüzdeki günlerde tartışılması, gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Tabii mutlak butlan dediğimiz zaman Türkiye'de her zaman siyaset, ekonomi ve yargı üçgeninin birbiriyle çok ciddi somut etkileşimleri söz konusu. Bir siyasi kararın mutlaka ekonomik yansımaları oluyor. Bir yargı kararının aynı şekilde ekonomik yansımaları olabiliyor. Burada da İstinaf Mahkemesi'nin Perşembe günü öğleden sonra açıkladığı karar kısıtlı olarak piyasalarda, borsalarda etki yarattı. Ama asıl etki Cuma günü görüldü ve Cuma sabahı erkenden önce Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, akabinde de Merkez Bankası bir dizi yeni kararı yürürlüğe koydu. Yani dolayısıyla mutlak butlan tartışması her ne kadar siyaset ve yargıda gündemin ilk maddesi olsa da ekonomide de mutlak

girerek yüklü alımlar yaptı, hisse senedi alımları yaptı ve bu sayede en azından borsanın daha fazla kayıp vermesi önlenmiş oldu. Az önce de söyledim, acaba siyasetteki mutlak butlan davası ekonomide mutlak buhrana dönüşür mü? Tartışılan konulardan bir tanesi bu. Merkez Bankası bir dizi kararlar aldı. Bu alınan kararların içeriğine baktığımızda özellikle sıkı para politikalarının daha da sıkılaştırılmasını içeren adımlar atıldığını görüyoruz. Örneğin dar gelirli çalışan kesimlerin, maaşlı kesimlerin maaş hesaplarına ek olarak kullandıkları kredili mevduat hesaplarındaki büyüme oranları düşürüldü. %2'den 1'e düşürüldü. Yani insanların daha az nakit maaşlarından, gelirlerinden hariç bankadan daha az nakit kullanma imkanlarını sıkılaştırdı Merkez Bankası. Bunun yanı sıra bankaların tüketici, bireysel ihtiyaç kredisi, ticari kredi, KOBİ kredisi gibi kullandırdıkları kredilerdeki büyüme oranlarını aşağıya çekti. Yani bankalara böyle bir yükümlülük getirildi. Fazla kredi vermeyeceksiniz denildi. Sıkı para politikası daha da sıkılaştırıldı. Şimdi sadece mutlak butlan kararından sonraki ilk günde alınan kararlar bunlar. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bu kararları yenileri izleyecek. Tabii şöyle bir tespitte bulunmak mümkün. Neden bu mahkeme kararı, ki siyasi kulislerde çok önceden bu kararın alındığı ve ulusal yargı ağı projesine yüklenmesi için uygun zamanın beklendiği yönünde kulis bilgileri yansıyordu bir süredir. Özellikle iktidara yakın medya kuruluşlarında, televizyonlarda, gazetelerde bu konu sıkça dile getiriliyordu. Karar hazır fakat yayınlanması için uygun zaman bekleniyor deniliyordu. Burada da anlaşılıyor ki 9 günlük bayram tatili, yani piyasaların kapalı olduğu bu süre, bu kararın açıklanması için uygun bulundu. En azından ekonomik sarsıntıyı, ekonomik depresyonu daha hafif atlatmak amacıyla ve Merkez Bankası da hemen dediğim gibi kararın açıklanmasının ertesi günü, cuma günü bir dizi karar alarak hem kredi büyümelerini hem harcama imkanlarını kısıtlamış oldu. Fakat şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tür kararlar, politikalar 2023 yılı Temmuz ayından beri uygulanıyor. Merkez Bankası sıkı para politikası uyguluyor. Tüketimi kısmaya çalışıyor enflasyonu dizginlemek için. Fakat geldiğimiz noktada zaten harcama kabiliyetini büyük ölçüde yitirmiş, düşük gelirlerle yaşamını idame ettirmeye çalışan geniş kesimler açısından tüketimi daha da fazla kısmak, harcamaları kısmak, krediye erişimlerini zorlaştırmak, nakit imkanlarını kısıtlamak enflasyonu düşürmedi. Bugüne kadar yapılan benzer uygulamaların sonucu bu oldu. Dolayısıyla artık dezenflasyon programının aynı kararlarla ve aynı şekilde sürdürülmesinin olanaksızlığı bir ölçüde somut bir şekilde ortaya çıktı diyebiliriz. Bunun da ötesinde artık çok ciddi bir tüketim enflasyonu değil, maliyet enflasyonuyla Türkiye karşı karşıya. Yani insanlar çok para harcadıkları için, çok tükettikleri için enflasyon yükselmiyor. Aksine girdi maliyetleri, enflasyona dayalı, kura dayalı, enerji ithalatına dayalı maliyetlerde olağanüstü artışlar yaşandığı için artık enflasyon yükseliyor ki zaten insanlar gıdaya ve diğer tüketim mallarına çok zor erişir hale geldiler. O nedenle de Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin mutlak butlanla ilgili istinaf mahkemesi kararından sonra devreye koydukları sıkı para politikasını daha da sıkılaştırma yönündeki adımların önümüzdeki dönemde pek de olumlu sonuçlar vereceğini, enflasyonu aşağıya çekeceğini söylemek bana göre güç görünüyor. Diğer taraftan Haziran ayında, 11 Haziran'da Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplanacak ve yeni faiz kararını açıklayacak. Muhtemelen o güne kadar siyasi gerilimin daha da tırmanması, mecliste, parlamentoda ve siyasi partiler nezdinde yaşanacak diğer gerginliklerle ekonomik yansımaların daha görünür hale gelmesi yeni bir faiz artırımını zorunlu kılabilir. Nitekim bu konuda uluslararası bankalar beklentilerini peş peşe açıklamaya başladılar. Özellikle de JP Morgan gibi Merkez Bankası kararlarını daha önce bilmesi ve daha önceden değerlendirmesiyle ön plana çıkan uluslararası finans kurumlarından bir tanesi JP Morgan, 11 Haziran'daki para politikası kurulu

yılında 3 puanlık bir faiz artışı yapılabileceğini öngördü. Yani şu anda %37 olan politika faizinin %40'a çıkabileceği yönünde bir görüş açıkladı bu uluslararası banka. Diğer bankalar da benzer görüşleri açıkladılar. 1 puan, 2 puanlık faiz artışlarının gündeme gelebileceğini beklentileri olarak dile getirdiler. Bu tabii faizlerde yeniden bir yükseliş trendinin başlaması anlamına geliyor. Kaldı ki şu anda %37 olarak kağıt üzerinde ilan edilmiş olan politika faizi fiilen bankalar tarafından %40-45 olarak uygulanıyor. Mevduat faizlerinde daha yüksek oranlar, kredi faizlerinde %50'leri aşan faizler söz konusu. O nedenle politika faizi aslında bir gösterge niteliğinde, fakat fiilen gerek finans kesiminde gerekse piyasalarda bu faizin fazla bir geçerliliğinin olmadığını, bunun en az 4-5 puan üzerinde faizlerin şu anda piyasada söz konusu olduğunu düşündüğümüzde, Haziran ayında eğer ek bir faiz artışı daha yapılırsa o zaman krediye erişim, finansa erişim ve yatırım benzeri kararları alma süreci daha da zorlaşacak demektir. Ki Merkez Bankası da zaten sıkı para politikasını daha da sıkılaştırma yönünde attığı bu adımlarla büyümeyi, ekonomik canlanmayı, tüketim harcamalarını kısmayı hedefliyor ve bu yolla enflasyonu aşağı çekme düşüncesini göstermiş oluyor. Ancak dediğim gibi 2023 yılından beri benzer kararlar sıkça alındı, uygulandı. Talep enflasyonunu kısma yönünde adımlar atıldı. Ücretler mevcut enflasyona değil, hedeflenen enflasyona endekslendi ve düşük oranlarda zam yapıldı. Buna rağmen 3 yıl önce bu program uygulanmaya başlandığında %38-39 seviyesinde olan yıllık enflasyon ancak %37'ye, %32'ye düşürülebildi. Bu da programın başarılı olamadığını, çok kapsamlı ve radikal bir program değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla alınan bu kararlardan sonra talep daha da baskılanacak, ekonomi yavaşlayacak, büyüme hızı yavaşlayacak, nakit bulmak, nakit kullanmak zorlaşacak, şirketlerin ve bireylerin banka kredilerine erişimi güçleşecek ve bütün bu tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde, geniş bir resim olarak değerlendirdiğimizde önümüzdeki aylarda ve muhtemelen Ağustos-Eylül aylarından itibaren yüksek faizler, nakde erişimin zorlaşması, harcamaların olanaksız hale gelmesi, borçların, kredilerin, kredi kartı borçlarının ödenmesini daha da zorlaştıracak ve mevcut tabloda zaten ciddi oranda yükselen geri ödenemeyen krediler, yasal takibe intikal etmiş kredilerle ilgili riskler çok daha büyüyecek. Tabii bu siyasi belirsizlik, özellikle siyasetin omurgasını oluşturan iktidar karşıtı ana muhalefet partisinde ortaya çıkan bu tablo Türkiye'deki siyasi ekonomik riskleri de arttırdı diyebiliriz. Özellikle Türkiye çok ciddi bir sıcak para riskini taşıyor. Çünkü dış kaynak ihtiyacı olağanüstü düzeyde olduğu için yüksek faizle dışarıdan sıcak para çekmeye çalışıyor. Şu anda geniş tanımlı Merkez Bankası rakamlarına göre geniş tanımlı sıcak para tutarı 340 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Dar tanımlı sıcak para ise 200 milyar doların üzerinde, yani sıcak para dediğimiz bu varlıklar olası bir risk durumunda her an Türkiye'yi terk edebilecek, Türkiye'den çıkış yapabilecek paralar, yabancıların kullandığı, Türkiye'ye getirdiği paralar yüksek faiz getirisi elde etmek için. Dolayısıyla da borsada şu anda 43 milyar doların üzerinde yabancılara ait hisse senedi portföyü söz konusu. Hisse senedi, bono, tahvil ve diğer menkul kıymetlerde yabancıların yüz milyarlarca dolarlık varlıkları bu tür siyasi ve yargısal risk tablosunun ortaya çıkması durumunda her an Türkiye'yi terk edebilir ve bu tutarın 300 milyar doları aşmış olması da ekonomi açısından ciddi bir kırılganlık ve risk unsuru diyebiliriz. 1982 yılında bir İtalyan çift, Romina Power ve Albano, bir şarkı yayınladılar. Felicita diye.
İtalyanca Felicita, Türkçe'ye mutluluk olarak çevirebiliriz bu şarkıyı. Mutluluk uzaklara gitmek için el ele tutuşmaktır. Mutluluk senin masum bakışındır. Mutluluk akan bir ırmağın suyudur. Mutluluk bir ekmek ve bir bardak şaraptır. Mutluluk beklenmeyen bir telefondur. Aşk dolu bir kalbin üzerinde birleşen ellerdir diyorlardı Romina Power ve Albano. Ve bu şarkı kısa sürede bütün dünyada dillerden düşmez oldu. Herkes mutluluk şarkısını söyledi. Ancak talihsiz bir olay 1994'te çiftin Amerika turnesinde küçük kız çocukları Yelena kayboldu. Gizemli bir şekilde kayboldu. Ve bugüne kadar bir daha da bulunamadı. Yelena'nın akıbetini ne annesi babası ne de polis ortaya çıkartabildi. Ve bu şarkı dilden dile mutluluk olarak yansısa da artık Romina Power ve Albano için bir hüzün şarkısına dönüştü. Onlara şöhreti getiren bu şarkı. Şimdi birlikte dinleyelim. Felicita.

0: Romina Power ve Albano'dan dinledik Felicita. Onlar mutluluk dedi fakat şöhreti yakaladıkları bu şarkı az önce sözlerinde de vurguladığım gibi kaybettikleri ve bugüne kadar bir daha ne akıbetini öğrenebildikleri kızları Yelena sonrasında mutsuzluğa, hüzne dönüştü. Peki mutluluk dediğimiz zaman Türkiye'de mutluluk. Neden gençlerimiz mutsuz, neden insanlarımız mutsuz? Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve uluslararası kurumların yapmış oldukları mutluluk endeksi araştırmalarında Türkiye mutsuz ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle 2016'dan sonra genç nüfusta mutluyum diyenlerin oranı giderek geriliyor. Şöyle bir baktığımız zaman dünyanın en mutlu ülkeleri başta Finlandiya olmak üzere İskandinav ülkeleri, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç gibi ülkeler dünyanın en mutlu ülkeleri. Hatta öyle ki neredeyse yılın 9-10 ayı buzlarla kaplı İzlanda bile Türkiye'den daha mutlu. Neden? Çünkü bu ülkede insanlar sabah kalktıkları zaman başlarına ne geleceğinden bir haber, bir hayat sürmüyorlar. Önlerini görebiliyorlar. Çocuklarının geleceği, eğitimi, yaşamı, kendilerinin ekonomik ve sosyal güvencesi, sağlık güvencesi açısından bir sorunları yok. Dolayısıyla da başbakanlar, ülkeyi yönetenler nohut oda, bakla sofra misali Türkçedeki tabirle iki oda bir salon evlerde oturuyorlar. Vatandaşlarıyla birlikte aynı apartmanlarda aynı daireleri paylaşıyorlar. İşlerine bisikletleriyle gidiyorlar. Diğer kamu çalışanları gibi öğle tatillerinde, mesailerine ara verdiklerinde bir kafede eşleriyle, dostlarıyla, yakınlarıyla buluşup sohbet ediyorlar ve tekrar işlerine dönüyorlar. Böylesine öngörülebilir bir ülke tablosu. Parlamentolarda siyasi rekabet yok mu? Var, ancak şeffaf, hukuka uygun ve adil bir temel üzerinde yürütülüyor bu rekabette. Şimdi Türkiye'de bir genç olduğunuzu varsayın ve Bilgi Üniversitesi'nde öğrencisiniz, sabahleyin uyandınız, bin bir emekle kazandığınız, sınavlardan geçerek kaydınızı yaptırdığınız üniversiteniz bir gece vakti resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldı. 1996 yılında kanunla kurulan Bilgi Üniversitesi 30 yıldır eğitimini sürdürüyor. Bugüne kadar 70 bin mezun vermiş. 29 bin öğrencisi var, binden fazla akademik kadrosu var, binden fazla idari personeli var. Yani 40 bin kişi, 50 bin kişiye varan bir kitleyi bünyesinde topluyor. Aileleriyle birlikte 150 bin kişi cuma sabahından bu yana bir kabus yaşadılar. Geleceklerinin belirsizliğe girdiğini, ne olacağını bilemez hale geldiler. Öğrenciler üniversite kampüsünü işgal etti, çadırlar kurdular. Haziran ayında mezuniyet bekleyen öğrenciler bir anda üniversitelerinin kapatıldığını ve mezun olamayacaklarını öğrendiler. Binlerce dediğim gibi akademisyen işsiz kaldığını, iş akitlerinin feshedildiğini bu kararla öğrendi. Fakat dün gece tekrar bir karar daha yayınlandı ve Sayın Cumhurbaşkanı bu kararla 72 saat önceki kapatma kararını geri aldı ve Bilgi Üniversitesi'nin tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı da Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir hassasiyet göstererek Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin ve ailelerinin mağduriyetini önlemek için bu adımı atmıştır dedi. Kendilerine sunulan bir rapor sonrasında bu kararı gözden geçirmiştir dedi. Şimdi 72 saat arayla binlerce insanın geleceği belirsiz hale geliyor. Aileler, çocuklar, gençler bir anda kahroluyor. Ama diğer taraftan 72 saat sonra tablo değişiyor. Ekonomide de benzer bir tablo sıkça yaşanıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla bir dizi ekonomik önlemler alınıyor. Ertesi gün iş dünyasından veya başka kurumlardan itirazlar gelince bu karar yanlışmış, bunu düzeltelim denip karar geri çekiliyor bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla. Hatırlayacaksınız 2024 yerel seçimler öncesinde Akbelen'deki zeytinlikler için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı Cumhurbaşkanı tarafından. Fakat arkasından AK Parti'nin Muğla Belediye Başkanı adayı Aydın Ayaydın dedi ki ya biz zaten insanlar tepkili, böyle bir acele kamulaştırma bizim buradaki oylarımızı etkileyebilir ve karar geri çekildi. AK Parti seçimi kaybetti ama daha sonra tekrar yeni bir Cumhurbaşkanı kararıyla aynı bölge için acele kamulaştırma kararı yürürlüğe konuldu. Dolayısıyla tabloya böyle baktığımız zaman Neden Türkiye'de insanlar, gençler mutsuz, aileler, çalışanlar mutsuz? Pek çok ülkede bunlar neden yaşanmıyor diye baktığımız zaman çok ciddi bir yapısal ve kurumsal erozyonun söz konusu olduğunu öngörmek mümkün. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kararnameyi imza için götürenler, Bilgi Üniversitesi kapatılsın kararnamesini imzaya sunanlar 72 saat sonra nasıl bir gerekçeyle efendim yanlışmış bu karar, bunu geri alalım diye bir gerekçe sundular ki Bilgi Üniversitesi dediğim gibi 30 yıllık Türkiye'nin köklü özel üniversitelerinden bir tanesi, Can Holding soruşturması, kara para soruşturması kapsamında el konulmuştu. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmişti ve kayyum atanmıştı. Ancak sonrasında kayyum yönetiminden de vazgeçildi ve üniversite kapatıldı. Dediğim gibi bugün de tekrar açıldı. Bundan kısa bir süre önce yine şehir üniversitesi benzer bir kararla kapatıldı. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Anayasa Mahkemesi diyor ki kanunla üniversite kurulur ve kapatılacaksa da kanunla kapatılır. İdari kararlarla üniversiteler kapatılamaz diyor. Buna rağmen, ortada böyle bir Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, dediğim gibi böyle bir idari işlem yapıldı ve insanlar mutsuzluklarına yeni bir sayfa daha eklemiş oldular. 72 saatlik bir kabusun ardından yeniden üniversite açılmış olsa da eminim bu öğrenciler, bu gençler sabah kalktıklarında öngöremedikleri bir ülkede yaşadıkları için tabii ki mutsuz olacaklar. Aileleri çocuklarının geleceği için kaygılanacak. Böyle bir tablo söz konusu. Bunun da hızla giderilmesi, eğitim hakkının, diğer ekonomik hakların, sosyal hakların herkes için eşit şekilde sağlanması kaçınılmaz. Çünkü meclise sunulan torba yasada yabancı sermaye için benzer güvenceler getirilmişti ve bu kanun genel kuruldan geçti, yasalaştı. Ancak Türkiye Yeminli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odaları Birliği bir açıklama yaptı. Dedi ki torba yasayla yürürlüğe konulan bu vergi muafiyetleri, yabancı sermayeye tanınan bu istisnalar hem anayasaya aykırı, hem vergi adaletine aykırı, hem de mükellefler arasında çok ciddi eşitsizlikler yaratacak. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde benzer düzenlemeler var. İspanya'da yabancılara, yabancı yatırımcılara tanınan vergi istisnası süresi azami 5 yıl. Oysa meclisten geçen yasada bu süre Türkiye'de 20 yıl olarak yasalaştı. 2047 yılına kadar yabancı yatırımcılar Türkiye'de %100 vergi muafiyeti ve istisna sahibi olacaklar. Diğer taraftan İspanya'nın veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinin 4 misli süreyle vergi istisnası getiriliyor. Tamam, kaynak yaratmak amaçlanıyor, yabancı sermayeyi çekmek amaçlanıyor ama tam bu yasanın Meclis Genel Kurulu'ndan çıktığı gün Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı Londra'da uluslararası yatırımcılarla görüşüyorlardı, toplantı halindelerdi ve bu yasayı anlatıyorlardı. İşte Türkiye'ye gelin, yatırım yapın, sermayenizi getirin, vergi istisnalarından yararlanın diyorlardı ki İstinaf Mahkemesi'nden bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik 3 yıl önceki genel kurulun iptali kararı çıktı ve bir anda bu sefer siyaset karıştı. Dolayısıyla vergi borçlarına, SGK borçlarına getirilen 72 aylık yapılandırma, %39'a varan tecil faizi uygulanmasıyla bu yapılandırmanın da neredeyse fiilen olanaksız hale gelmesi, yüksek maliyet artışlarıyla böyle bir tabloda bir yabancı yatırımcı çok kısa dönemlerle eğer yüksek faiz varsa ve olağanüstü kazançlar elde etmesi mümkünse Türkiye'ye gelir ama ertesi sabah neyle karşılaşacağını bilmediği bir ekonomide çok uzun süre tabii ki kalmaz. Ve dediğim gibi hele ki gelişmiş ülkelerde, başta Türkiye'nin de üyeliğine aday olduğu Avrupa Birliği'nde yabancı yatırımcılara tanınan vergi istisna süresi 5 yıl iken bunun 4 misline varan bir süreyle yabancı yatırımcılara vergi istisnası getirmek, borcu olanlara 72 yıla varan taksitlendirme olanağı sağlamak, yurt dışında kaynağı belirsiz varlıklarını tutanlara bu paraları Türkiye'ye getirdikleri takdirde herhangi bir sorgu, sual, kaynak sorgusu yapılmayacağını taahhüt etmek, yasayla bunu hem de taahhüt etmek, siz bu adımları atsanız bile hukuki güvence ve öngörülebilir yasal altyapı olmadığı müddetçe bu sermayenin çekilmesindeki sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor. Bu da önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yatırım çekme açısından sıkıntılarının devam edeceğinin bir başka göstergesi.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, zaman zaman Ankara'dan Haber Var programında sizlerle bazı şarkılar paylaşıyoruz ve kısaca o şarkıların öykülerini de aktarmaya çalışıyorum, sözlerini aktarmaya çalışıyorum. Luz Casal, İspanyolların diva diye nitelendirdikleri şarkıcılardan bir tanesi. Özellikle ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın şarkıları, filmlerinde şarkıları söyleyen bir sanatçı ve bu filmlerdeki şarkılarıyla da ünlenen, pek çok şarkısı dillere destan olan bir şarkıcı Luz Casal. Historia de un amor, bir aşk hikayesi şarkısı da bunlardan bir tanesi. Artık benimle değilsin aşkım, ruhumda sadece yalnızlık var. Çünkü Tanrı daha fazla acı çekmem için beni sana aşık etti. Sana tapmak benim dinimdi. Bu eşi benzeri olmayan bir aşk hikayesi. Luz Casal.

0: tanto quererte para hacerme sufrir.
1: Eminim hepinizin kulaklarının aşina olduğu Historia de un Amor şarkısını Luz Casal'dan dinledik, İspanyol Diva'dan. Türkiye-Ermenistan arasında son dönemde bir yakınlaşma söz konusuydu. Özellikle Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Karabağ'ın Azerbaycan topraklarına tekrar katılmasının ardından Güney Kafkasya'da ilişkilerde bir yumuşama söz konusuydu. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan bu açıdan üçlü bir işbirliğini de gündemlerine almışlardı. Özellikle Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu konuda çok cesur adımlar atmaya başladı. Son dönemde Avrupa Birliği ile de yakınlaşma içerisinde Avrupa Birliği zirvesi Erivan'da geçtiğimiz günlerde yapıldı. Türkiye'de burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından temsil edildi ki Ermenistan Sayın Cumhurbaşkanı da davet etmişti bu toplantıya. Dolayısıyla Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu yakınlaşmanın somut bir adımı daha yürürlüğe girdi. İki ülke arasında Gürcistan üzerinden demir yolu İthalat ve ihracatı açıldı, demiryolu ticareti. Bu çok önemli bir gelişme çünkü daha hatırlayacaksınız 2009-2010 yıllarında Türkiye Ermenistan açılımı yapmıştı. İsviçre'de Türkiye ile Ermenistan arasında müzakereler yürütülmüştü. Fakat o dönemde bu müzakerelerden somut bir sonuç çıkmadı. Arkasından farklı gerginlikler yaşandı ve ilişkiler yeniden koptu. Şimdi gelinen aşamada demir yolunun, iki ülke arasındaki demir yolunun ticarete açılması çok ciddi bir yumuşama belirtisi. Nitekim Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir teşekkür açıklaması yaptı. Azerbaycan demir yolunu takiben Gürcistan üzerinden Türkiye ile ticaret yollarının açılması ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir dedi, çok önemli bir adımdır dedi. Çünkü 7 Haziran'da Ermenistan'da genel seçimler var. Parlamento ve milletvekili seçimleri yapılacak. Nikol Paşinyan bu açılımla birlikte seçimlerde yeni bir iktidar dönemi daha kazanmayı hedefliyor. Ancak muhalefet özellikle Türkiye ile ilişkilerin bu şekilde hızla yumuşatılmasından, diğer taraftan Batı ile yakınlaşılmasından ve Rusya'dan uzaklaşılmasından dolayı rahatsızlığını sıkça dile getiriliyor ve Paşinyan'a bir muhalefet de söz konusu. Tabii 7 Haziran'daki seçimler bu açıdan komşumuz Ermenistan'la önümüzdeki dönemdeki gelecek ilişkiler açısından kritik bir dönem, kritik bir viraj olabilir. Hatırlayacaksınız geçmiş yıllarda sınırlar açıldığı zaman aşamalı olarak Türkiye'ye oldukça ciddi sayıda Ermeni işçi gelmişti, tekstilden diğer sektörlere kadar pek çok alanda istihdam edilmişti bu işçiler. Şimdi yeni bir ekonomik açılım sürecinin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Bir başka dış ekonomik gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu her yıl yaptığı gibi üye ülkeler ve tam üyeliğe aday ülkelerle ilgili ekonomi raporları hazırlıyor. Türkiye ile ilgili yeni raporunu da geçtiğimiz hafta açıkladı Avrupa Birliği Komisyonu. Aslında pek iç açıcı tespitler yok. Bizim sıkça programımızda vurguladığımız makro göstergelerdeki olumsuz gelişmeler Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye ekonomi raporuna da yansımış vaziyette. Örneğin yıl sonu için 2026 yılında enflasyonun %28'in üzerinde olacağını öngörüyor Avrupa Birliği Komisyonu. 2027 yılında ise %20'nin üzerinde bir enflasyon beklentisini gündeme getirmiş durumda. Dolayısıyla hükümetin %16'dan Merkez Bankası'nın %24'e çıkarttığı enflasyon hedefi, hatta yıl sonu için de %26 olarak dile getirdiği ara hedefi dikkate aldığımızda Avrupa Birliği Komisyonu resmi öngörülerin de üzerinde bir enflasyon beklentisi içerisinde Türkiye ekonomisi açısından. Enflasyonun neden arttığı konusunda da Avrupa Birliği Komisyonu raporunda bazı tespitler var. Örneğin kamu fiyatlarında yapılan yüklü zamlar, yılbaşında yapılan yüklü zamlar enflasyonu yukarı çekti diyor Avrupa Birliği Komisyonu. Vergi artışları, özel tüketim vergisi, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, köprü, otoyol ve benzeri kamu altyapı ücretlerindeki fiyat zam artışları, hizmet fiyatlarındaki artışlar enflasyonu yukarı çekti. Buna karşılık gelir açısından da çok düşük zamlarla kitlelerin alım gücü zayıflatıldı diyor raporunda Avrupa Birliği Komisyonu. Aynı şekilde gıda fiyatlarında kesintisiz ve sürekli artışların söz konusu olduğunu, önümüzdeki dönemde de bu artışlarda bir düşüşün, bir yavaşlamanın olmayacağını öngörüyor Avrupa Birliği Komisyonu. Bir başka tespit, özellikle bunu biz de sıkça programlarımızda vurguluyoruz. Türkiye'de kiralar, gerek Avrupa Birliği gerekse Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ülkeleri sıralamasında Türkiye kira fiyatlarındaki artışlarda birinci sırada. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu da bu tespiti yapmış, kiralarda olağanüstü yükselişler var diyor ve geniş kesimlerin gelir ve ödeme güçlerini aşan düzeydeki kira artışları aynı zamanda konut giderlerindeki diğer ek faturalarla birlikte, örneğin elektrik, doğalgaz, su ve benzeri ısınma gibi benzeri giderlerdeki artışlarla birlikte enflasyonu tetikleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Diğer taraftan Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporunda son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla, bu saldırıdan özellikle de enerji başta olmak üzere en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye'de enerji fiyatlarına neredeyse gündelik hale gelen zamlar nedeniyle de enflasyonun negatif etkilendiğini, olumsuz etkilendiğini, dolayısıyla yıl sonu için %30'a yaklaşan bir enflasyon beklentisini Türkiye raporunda dile getiriyor Avrupa Birliği Komisyonu. Bunlar tabii Türkiye ekonomisinin bilinen gerçekleri. Biz de bu tespitleri zaman zaman yapıyoruz. Ancak ekonomi yönetiminin iddiası tam aksine, dezenflasyon programının, enflasyonla mücadele programının başarılı bir şekilde sürdüğü yönünde. 3 yıldır uygulanan bu programın başarısının hangi ölçülerle belirlendiği, hangi ölçülerde somutlaştığını da açıkçası herkes gibi biz de merak ediyoruz diyebiliriz. Evet, belki önümüzdeki dönemde ekonomiyi rahatlatacak bir başka gelişme, yine güncel ve sıcak bir gelişme, Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafından geldi. Hemen hemen iki tarafta anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu, yakın bir dönemde somut bir anlaşmanın kamuoyuna açıklanacağını dile getiriyorlar. Ancak Amerika tarafı biraz daha temkinli, yine ısrarcı bir şekilde ya İran anlaşmayı tamamıyla kabul eder ya da durum eskisinden de beter olur diyor. Anlaşmanın içeriğinde de zenginleştirilmiş uranyumdan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına varana kadar bir dizi ilkeler üzerinde tartışmalar devam ediyor. Dolayısıyla İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu müzakerelere İsrail karşı çıkıyor. Trump'ı etkilemeye çalışıyor. İran'la anlaşırsanız İran'ı bir daha tutamazsınız diye telkinlerde bulunuyor İsrail Başbakanı Netanyahu. Ancak Trump, anlaşıldığı kadarıyla Kasım ayında yaklaşan ara seçimler nedeniyle siyasi kayıplarını da gözeterek, zaten Amerika çok ciddi ekonomik kayıplara uğradı bu savaş nedeniyle, milyarlarca dolarlık askeri harcamalardan kaynaklanan kayıplar söz konusuydu, daha fazla bu işi sürdürmek istemiyor anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri. En azından ilk etapta ateşkesin 60 güne uzatılması gibi bir ihtimal güçlü bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye açısından da olumlu yansımalar olabilir. Hürmüz Boğazı'nın açılması, enerji akışının normalleşmesi, enerji fiyatlarının küresel piyasalarda normal seviyelerini tekrar görmesi, her ne kadar etkisini 3-4 ay içinde olumlu şekilde gösterecek olsa da Türkiye'nin kısa dönemdeki negatif göstergeler açısından olumlu yansımalar yaratabilir diyerek sözlerimi noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, programıma burada son verirken hepinize sevdiklerinizle, ailenizle mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Hoşça kalın.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: kontrol ettiniz mi?
1: Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: 1930'da başlayan bir tutku. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor. 96 yıllık bir destan. Açılış maçı yapılmayan tek turnuva. Kupanın izi gözlerinizin önünde.
3: Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
4: Mahalle maçı gibi.
3: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak.
2: Futbolun en derin sırları.
3: Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
6: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında da sizlerle birlikteyim ama kısa bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyim. Çünkü bu hafta bayram haftası. Bu hafta daha az programımız olacak ama daha çok bayramımız olacak. Neyse efendim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün enteresan konularımız var, konuklarımız var. Hemen kendilerine merhaba demeye başlayalım. İlk konu konuğumuz Bulutistan ve Sabancı DX yapay zeka ekosistemi lideri Mehmet Ali Hacı Salihoğlu. Merhabalar efendim.
7: Merhabalar Serhat Bey. İyi yayınlar dilerim.
6: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Valla daha önce Bulutistan'ı tabii burada uzun uzun konuşmuştuk ama bir dinleyicilerimize Bulutistan'ı hatırlatırsanız ona göre hem de konuşacağımız konuları da açık tutsun.
7: Tabii ki hatırlatayım Serhat Bey. Bulutistan 2015 yılında kurulmuş bir bulut şirketi. Türkiye'nin en hızlı ve en güçlü bulut desteğini sağlayan, bulut hizmetini sağlayan yerli ve milli bir markadır. Şu anda Türkiye'de 6 farklı, hatta 7 farklı yerde nodumuz. Yurt dışında da Azerbaycan'da, İngiltere'de, Almanya'da ve Özbekistan'da nodlarımız var. Ve yurt dışına açılan bir şirket Bulutistan.
6: Süpersiniz valla, neredeyse elimizde büyüdü, hani her adımını görme şansına kavuştum. Bu arada orada emek veren herkese de sizin kanalınızda sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Şimdi efendim, bulut sistemleri tabii çok fazla konuşuluyordu. Her zaman teknolojimizin çok önemli bir yerinde duruyordu ama öyle bir dünya geldi ki yapay zeka diye bir şey girdi hayatımıza ve yapay zeka sanıların aksine bulutlar olmasa hiç de öyle hayatımıza girebilecek bir şeymiş gibi durmuyor. Ne dersiniz? Buradan başlayalım isterseniz.
7: Çok doğru. Çok güzel bir tespit yaptınız Serhat Bey. Aslında yapay zeka ile bulut sistemleri birbirlerini çok destekliyor. Yapay zeka yeni bir kavram değil aslında. Hayatımızda çok önceden beri olan 1950'li senelerden bile dolaylı olarak basit algoritmalar üzerinden olan bir kavram. Bugün daha çok konuştuğumuz şey aslında bugün hayatımızı etkileyen şey üretken yapay zeka dediğimiz teknoloji diyelim. Üretken yapay zekada da bulut sistemleri ve onların güçlü compute güçleri diyelim ya da İngilizce yani çok kavram kullanmamakta da fayda var diye düşünüyorum. Onların evet, güçlü evet. altyapıları ve sistemleri sayesinde üretken yapay zeka günümüzde ceplerimize kadar inmiş durumda ve herkesin kullanımına açık ve erişilebilir bir hale gelmiş bir durumda. Ama dediğiniz gibi yeni bir kavram değil, bulut teknolojisiyle birlikte gelişen ve popülerleşen bir kavram diyebiliriz.
6: Süpersiniz. Peki şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Tabii enteresan zamanlar yaşıyoruz. Neden? Çünkü KVKK diye bir gerçek var hayatımızda. Dolayısıyla verilerin yurt dışında durması hoş karşılanmıyor ya da hoş karşılanmıyor diyeyim, yasak. Hani bizim verilerimizin yurt dışına gidip geliyor olması yasak. Şimdi dolayısıyla yapay zeka ile ilgili çalışmak isteyen insanların da bu konuda adımlar atabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye içinde barındırılabilecek hizmetlere biz ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda sizin attığınız adımlarla başlayalım isterseniz.
7: Çok doğru Serhat Bey. Aslında yasaktan ziyade bugün veri egemenliği dediğimiz kavram ülkelerin aslında en önem verdiği konulardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ki günümüz artık bir veri dünyası ve bir şirket ya da bir ülke verisi kadar güçlü durumda oluyor. Veriye göre aksiyon alabiliyor, veriye göre tahminlemeler yapabiliyor ve her şey veriye dayalı bir dünyada çalışıyor. Verimizin yurt dışına çıkması, hani KVKK tarafının BDDK regülasyonlar, hani ülkemiz bu konuda çok hassas. Ülkemiz verisini kendi içerisinde tutmak istiyor. Ama bu böyle olmasa bile, hani bunun önü açık bile olsa, ciddi anlamda bir risk teşkil ediyor verinin yurt dışına çıkabilmesi ya da kontrolsüz bir şekilde kullanılması. O anlamda çok önem arz ediyor sizin de bahsettiğiniz gibi.
6: Peki şimdi mesela bizim bundan yıllar önce karşımıza çıkan bir kavram vardı. Software as a Service, SaaS modelleri diyorduk buna. Hani biz bir paket almıyorduk eskiden düşündüğümüz gibi. Ama bulut üstünden bir hizmeti kiralıyorduk ya da şey yapıyorduk. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla siz de bu konularda ileriye doğru adımlar atıyorsunuz. LLM as a Service, yani o büyük dil modellerini bir hizmet gibi satışı da ortaya çıktı. Yanlış bilmiyorsam ben. Bu konudaki sizden bilgiler alabilir miyiz?
7: Tabii ki Serhat Bey. Biz Türkiye'nin ilk LLM as a Service'ini yaptık. Nedir bu? Sizin de dediğiniz gibi aslında Software as a Service modelleri artık yeni dünyada çok kullanılıyor ve tercih ediliyor. Çünkü bir teknolojiyi ayağa kaldırabilmek için onun altyapı ihtiyacı ve onun maliyetlerini ayrı bir şekilde geçmişte satın alırken kurumlar, bireyler, kişiler artık bunu as a Service modelde kullanabiliyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse, evinizde internet kullandığınızda ya da elektrik kullandığınızda bunu prizden kullanmak istersiniz. Ama eskiden bu nasıl oluyordu? Bunun için ufak bir santral kuruyordunuz gibi oluyordu. Yapay zekada da bu böyle. Yani şu anda yapay zeka yatırımlarının aslında karşılığının geri alınamıyor denmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Altyapıyı doğru yönetebiliyor muyuz? Ne kadar kullanabiliriz? Bunlara iyi bakmak lazım. Çünkü yapay zeka altyapıları ciddi anlamda pahalı ve gün geçtikçe de bundan bir sene önce yaptığımız yatırım şu anda belki yarı fiyatına erişilebilir hale gelmiş durumda. Hal böyle olunca da bir altyapı yatırımı yapmak ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ama elektrik krizinden alır gibi bunu kullandığımızda as a service modelle, bizim şu an Bultistan'la birlikte Türkiye'de ilk defa sağladığımız modelle kullandığımız zaman ciddi anlamda verimlilik artıyor ve ürünün astarı yüzünden pahalı hale gelmesini önüne geçebiliyoruz diyebiliriz Serhat Bey.
6: Vallahi zaten buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, yapay zeka en çok zorlayacak olan şeylerden bir tanesi maliyet. Çok fazla para harcandı, daha henüz geri dönüşü yok bu işin. Peki şunu soracağım size, siz bu hizmet olarak LLM'leri veriyorsunuz ama hangisini veriyorsunuz? Bütün şeyleri verebiliyor musunuz? Burada insanlar sizden hizmet aldıkları zaman neyin hizmetini alabilecekleri de biraz açalım mı efendim?
7: Tabii ki Serhat Bey. Şöyle, şimdi yapay zekada açık kaynak kodlu, hatta büyük dil modellerine diyelim. Dil modellerini ikiye ayırabiliriz. Açık kaynak kodlular ve kapalı kaynak kodlular. Biz burada açık kaynak kodlu modelleri aslında sağlıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hugging Face denilen bir nasıl desem bir pazar yeri var diyelim. Bu Hugging Face platformu var diyelim, hatta daha doğru bir kavram. Teşekkürler. Bu platformdaki açık kaynak kodlu tüm modelleri biz yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde modelimize ekleyebiliyoruz. Şu anda bizim ekosistemimizde, benim Bultistan ve Sabancı DX'te liderliğini yaptığım ekosistemimizde 50'den fazla yapay zeka girişimimiz var. Biz bu girişimlere anket yaptık. Dedik ki en fazla hangi modelleri kullanıyorsunuz dedik. Ve onlardan aldığımız verilere göre en çok kullanılan modelleri şu anda LLM'de Service'te token bazlı bir şekilde kullandırtabiliyoruz. Bu token'ı da ilerleyen zamanda açarım ne olduğunu. Evet, hal evet, böyle olunca da şu anda GBTOSS dediğimiz yine OpenAI'ın bir açık kaynak kodlu modeli ve Kuven 3.5 dediğimiz Alibaba'nın bir açık kaynak kodlu evet, modelini evet şu anda kullanıma açık bir şekilde insanların deneyimine sunuyoruz.
6: Mükemmel. Yani dünyada aslında hangi açık kaynak model varsa orta uzun vadede dahi olsa siz bunları burada insanların kullanımına sunabiliyor olacaksınız diye anlıyorum.
7: Evet, böyle diyebiliriz. Burada ilaveten şöyle bir şey de eklemek isterim. Açık kaynak kodlu modeller de fine tune denilen bir işlem sonrasında modeldeki bazı ağırlıklarda değişiklik yapılabiliyor. Bu da modelin daha kullanımı özel bir hale getirilmesine olanak sağlıyor. Bazı evet, firmalar fine tune edilmiş modelleri de bizim LLM'de Service'te host edebilecek.
6: İstiyorlar.
7: Ve buradan evet, evet, biz de bunu bu şekilde de sağlıyor olacağız çok yakın bir zamanda.
6: Süper. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi burada tabii ne zaman yapay zekayı konuşuyor olsak bir ortadaki savaşlardan filan bahsediyoruz. O savaşların da çoğunun merkezinde çipler yer alıyor. Şimdi siz bir bulut ve hizmet sağlayıcısı olarak hani Türkiye'nin bu konudaki en büyüklerinden biri olarak bu konuda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Hani Amerika'nın her yere vermemesi, her çipi vermemesi gibi durumlar var. Bunun için sorayım dedim.
7: Şöyle, Türkiye'ye, ülkemize gelen bir takım çipler var. Bunların tedariğini biz çok geçmişten anlaşmalarını yaptığımız için bunları sağlayabiliyoruz. Ancak dediğiniz gibi çip bulması şu anda çok büyük bir sorun. Hani bir sipariş verdiğimizde bu aylar sonrasına kadar gecikebiliyor ve belki o sipariş geldiğinde yeni bir çip çıkacak ve bizim yaptığımız yatırım, aslında GPU diyoruz bunlara. Bu evet, GPU yatırımı belki de anlamsız bir hale gelecek. Biz bunun bir bulut şirketi olarak riskini alıyoruz. Çünkü buna göre araştırmalarımızı yapıyoruz, yatırımlarımızı buna göre doğuruyoruz. Ancak bunun kurumlar nezdinde yapılması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Çünkü düşünsenize bundan 8 ay sonrasında bir yatırım yapıyor bir şirketin CFO'su. Daha sonra derler ki evet, bu yatırımı hani niye yaptın? Bunun geri dönüşümü nasıl olacak? Bak şimdi çok daha uygunlu Bultistan'dan alabilirsin gibi bir yanıt geldiği zaman bu çok ciddi bir sorun yaratıyor. Yani şu anda ondan ötürü Bultistan'ın en büyük katma değerlerinden bir tanesi de burada bence. As a service modelle yapay zekayı kullanılabilir hale getirmek, yapay zekanın kullanımını Türkiye'de yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak bence yaptığımız en değerli işlerden bir tanesi diye düşünüyorum Serhat Bey.
6: Müthiş bir şey o, çünkü bir de hani şöyle bir şey var, eski ben bulut sistemlerini düşününce şimdi oraya koyduğumuz sunucuların evet çipleri yine yüksek ücretliydi vesaireydi ama şimdiki yapay zeka çipleri de GPU'larla karşılaştırdığımızda çok ciddi bir fark var değil mi arada? Yani evet, hata kabul etmeyecek evet, kadar yüksek bir fark var.
7: Tabii ki, tabii ki. Yani çok ciddi bir fark var ve bu fark çok hızlı oranda artarak devam ediyor. Bir akademik bir rapor vardı. Bunun ismini şu anda hafızama gelmedi. Kusura bakmayın ama teknolojide yeni bir çıkış, yeni bir çıkan bir teknolojinin 18 ayda bir yeni çıktığı zamanda bunun fiyatının yarı oranında düşeceğini söylüyordu. Bu yapay zeka ile birlikte bu 18 aydan da daha kısa bir süreymiş durumda ve çok daha kısa sürelerde yapılan yatırımların çok daha yarı fiyatına, üçte biri fiyatına düştüğünü gözlemleyebiliyoruz.
6: Müthiş bir şey, müthiş. Peki kurumlara biraz gelmek istiyorum. Yani sizinle iş yapan kurumlara. Bu kurumlar da hani yapay zekaya geçmek istiyor bütün kurumlar. Onları da biz sık sık burada yayınlara alıyoruz vesaire filan. Şimdi buradaki en büyük zorluk o doğru modeli bulmak mı? Altyapıyı kurmak mı? Ya da bunu işte ne bileyim sürdürülebilir ve kesintisiz hale getirmek mi? Ne diyorsunuz, ne görüyorsunuz bu şirketlerde?
7: Bence Serhat Bey, bunların her birisi ayrı ayrı çok önemli. İlk ikinci söylediğinizden başlayalım. Bu altyapı konusu. Altyapı konusu, evet. Hani gerçekten de yapay zekanın en çok dikkat edilmesi gereken yönlerinden bir tanesi. Şu an en basitinden örnek veriyorum. Bir yapay zeka çağrı merkezi agent oluşturulacak diyelim. Burada dedike bir şekilde alınan ortamlarda sıfırdan kurulan dil modelleri üzerinden ya da speech to text teknolojileri üzerinden, yani sesi text metine dönüştürme ve tam tersini yapma işlemlerinin her birisini ayrı ayrı host edip kullandırdığımızda ciddi bir oranda şey çıkabiliyor, asları yüzünden pahalı bir hale gelebiliyor. Burada bu tarz yerlerde çok ciddi bir önem teşkil ediyoruz aslında bu modelleri as a service kullandırtarak.
6: Vallahi süper bir şey. Peki şimdi hani siz dediniz açık kaynaklı LLM modellerini bir hizmet şeyinde sunuyorsunuz siz insanlara. Peki insanlar neden mesela ne bileyim OpenAI, Gemini, Claude'u kullanmak dururken ne bileyim yerli bir modelin hayata geçirdiği büyük dil modelini kullansınlar? Yani oradaki ayrışmayı bize nasıl anlatırsınız efendim?
7: Serhat Bey, bunun çok fazla sebebi var. Öncelikle güvenlikten, hani sizin de bahsettiğiniz gibi bir 2-3 soru önceki sorunuzda sorduğunuz gibi güvenlik konusu. Verilerin yurt dışına çıkması, veri egemenliği konusu, bunlar şu günümüz dünyasında en önemli kavramlar. İkinci noktaya geçtiğimiz zaman teknolojik bağımlılık diyebiliriz. Kapalı kaynak kodlu dil modellerinde teknolojik olarak bir şirketin stratejilerine ve yöntemlerine tamamen bağımlı hale geliyoruz. Ancak yeni dünya artık değişiyor. Aslında burada birazcık Doğu bloğu ve Batı bloğundan bahsetmek lazım. Biliyorsunuz ki şu an stratejik olarak da yapay zekada ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta açık kaynak kod dünyası var, bir tarafta da daha regülatif, daha kapalı ve kapalı kutu dediğimiz gibi bir model var. Bu Claude modelleri, OpenAI modelleri biraz daha bu tarafa yakın diyebiliriz. Çünkü hem bağımlı oluyoruz ve hem de erişemiyoruz. Ne kadar güvende olduğumuzu bilmiyoruz ve

0: kaynak modellerde, yani OpenAI, Claude, Gemini dünyasında bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz Serhat Bey.
1: Anlıyorum. Şimdi tabii az önce token'dan bahsettiniz. Oraya girmeyi istiyorum. Şimdi benim yaşıtlarım şeyi hatırlayacaktır. Token deyince hani bizim Atari makinelere eskiden attığımız jetonlar vardı. Jeton atar ve jetonumuz kadar oynardık. O dakika, bize verilen dakika kadar oynardık. Bu böyle döndü dolaştı geldi hayatımıza, yapay zekanın token'larıyla da girdi. Şimdi ben şirketlerle konuşuyorum mesela şey yaparken. Gerçekten insanlar etkin çalışabilmek, maliyet avantajıyla çalışabilmek adına yaptığı her işin ortaya çıkaracağı sonucu tane tane sayarak, o tokenları, jetonları sayarak iş yapıyorlar. Bilmiyorum, sizin o tarafı da yansıyordur bu herhalde.
0: Kesinlikle çok yansıyor. Şu anda token tüketimi bizim portalimizde, LLM as a Service'de çok önem verdiğimiz bir taraf diyelim. Çünkü tokenlar artık yeni dünyada aynı şirketin personel giderleri gibi ya da farklı giderleri gibi, belki birçok giderden de büyük bir oranda şirketin düzenli masrafı haline gelecek. Hal böyle olunca da token'ı güzel yönetmek lazım. Nerede ne kadar token kullanıldı, hangi modellerle token optimizasyonunun maksimumda yapılabileceği, bu tarz şeylere çok kafa yormak lazım. Çünkü açık kaynak kodlu dünyada da bu böyle. Hani sadece kapalı kaynakta değil, açık kaynak dünyasında da modellerin token tüketimleri arasında ciddi farklar olabiliyor. Bu da performansı ve ürünün sürdürülebilirliğini ciddi oranda etkiliyor diyebiliriz Serhat Bey. Tokenlar, şöyle ifade edebiliriz, bu Atari dünyasındaki tokenlardan tabii biraz farklı. Muhakkak, şu anda yapay zekayı biz teknik anlamda üçe ayırabiliriz: metin, ses ve görüntü. Bu büyük dil modelleri dediğimiz ve doğal dil işleme dediğimiz NLP teknolojileri, işte LLM'ler, bunlar tekst alanındaki olan yapay zeka çözümleri, üretken yapay zeka çözümleri. Ve burada da her bir kelimenin üretilmesinin, yani output dediğim çıktı haline gelmesinin ya da girdi haline gelmesinin bir token karşılığı var. Yani ne kadar uzun bir metin, ne kadar uğraştırıcı, ne kadar karmaşık bir soru ya da yanıt alırsak o kadar fazla token tüketimi gerçekleşiyor diyebiliriz. Modelden modele de aynı soruya daha fazla token maliyeti ya da daha az token maliyeti de doğuyor olabiliyor. Ondan ötürü modelleri, sizin yine iki soru önceki konumuz, modellerin ne kadar token tükettiği ve nasıl token tüketimini minimize ederek sorduğumuz soruları yapay zekaya açık ve net şekilde sormanın ve nasıl güzel yanıtlar almanın yeni dünyada herkes tarafından bilinmesi gereken bir özellik, bir altın bilezik olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şöyle bir efsane var, bilmiyorum ne kadar doğru, ben bunu bayağı bir araştırmıştım. Türkçe hani kelimelerin hem aynı anlamlar, yani eş sesli olmasından dolayı, hem de her yapım ekiyle farklı bir anlam taşımasından dolayı mesela İngilizceye göre daha fazla token yaktığını söylemişlerdi aynı işi yapmak için. Bilmiyorum bunun gerçekliği var mı diye, bu işin en kompetanı sizsiniz, size sorayım istedim.
0: Estağfurullah, siz de gayet bilgilisiniz ve aslında dediğiniz gibi yapay zekanın diller arasındaki tercümesi işleminde de bir token tüketimi olduğu bir gerçek. Ve yapay zekanın eğitildiği dil modeliyle konuşmanın daha güzel yanıtlar verdiğiyle alakalı bir takım çalışmalar var. Özellikle eski modellerde, belki GPT'nin 4 zamanı ya da 4 mini modellerinde, daha 2023-24 zamanlarında bu aynı dille konuşmanın gözle görülür bir farkı olduğunu ben hatırlıyorum. Ama şu anda bence performans çok yakın durumda, ama yine de sizin dediğiniz gibi token tüketimi olarak bir farklılık olduğunu ben de düşünüyorum. Bu token maliyetleri çok ölçümlemesi ve anlaması yapay zekanın bence en zor kısmı. Bizim de şu anda en çok zorlandığımız kısım bu. Dünyanın da en çok zorlandığı. Çünkü tam olarak bunu anlamak çok zor. Yani burada ortalama token maliyetini mesela CFO'ların belki çok hani hoşuna gitmeyecek bir durum bu. Çünkü önünü göremiyorsunuz gibi oluyor. Ama tabii yine de yapay zekada token maliyetleri bir üst limit ve alt sınır şeklinde verilebiliyor ve bunun

0: birazcık ucu açık bırakılıyor. Biraz daha deneme yanılmayla tecrübe ederek anlaşılabiliyor diyebiliriz.
1: Süpersiniz. Peki son olarak bir Türkiye tarafına gelelim. Yani biz ben çok fazla yapay zeka haberiyle içli dışlıyım. İşte mesela bugün de 30 tane haber hazırlamışım. Yapay zekayı anlatma adını, daha iyi anlatabilme adını. Ama yani Türkiye buraların neresindeyi tam göremiyorum açıkçası. Bir de hani konuşmamız gereken en azından şey tarafında üst kademelerdeki ülkenin yönetimindeki üst kademelerdeki insanlardan bu konularda görüş alamıyoruz. Ya onun için sizi bulmuşken bunu çok merak ettiğim bu soruyu size sormak istiyorum. Yani Türkiye bu işin neresinde? Türkiye'de ben görebiliyorum tabii ekosistem bayağı çalışıyor. Ekosistem kendini harap ediyor. Şirketler, doğru şirketler bayağı bu işin içine girmiş durumdalar ama yani biz nasıl ilerliyoruz? O yapay zeka dünyasında biz kendimize bir yer bulabilmiş miyiz ya da bulacak mıyız? Çok sordum ama basit bir cevabı vardır sizin tarafta diye umuyorum.
0: Tabii şöyle soruyu ikiye bölelim. Bir kamu tarafında yapılan taraf dünya. İki Türkiye'nin stratejik olarak yapay zekadaki konumu diyelim. Bu Batı bloğu ve Doğu bloğunda bahsettiğimiz bu iki uçta aslında Türkiye ve bunun içerisinde Avrupa'yı da katabiliriz. Türkiye ve Avrupa birlikte bu iki blok arasında sıkışmış durumda. Şu anda Avrupa ile hani bu bizim için hani belki pozitif mi demek lazım buna bilmiyorum ama Avrupa'ya kıyasladığımız zaman ülkemiz bence güzel bir pozisyonda yapay zeka konusunda. Bu veri egemenliği ve bu regülasyonlar dünyası artık Avrupa'nın da çok gündeminde ve bununla alakalı bir takım aksiyonlar alınıyor. Biz şu anda Londra'daki ve Almanya'daki notlarımıza da bu LLM as a Service'i host ediyoruz ve orada da ciddi bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü artık Avrupa'da verisini yurt dışına çıkartmak istemiyor. Ya da kapalı kaynak kodlu dünyadan kendisini uzaklaştırmak istiyor diyelim. Çünkü dünya bunu hani birazcık Çin güzel yapıyor. Açık kaynak dünyası biraz daha özgürlük dünyası gibi aslında yorumlayabiliriz. Bu minvalde Türkiye ve Avrupa benzer adımlar izliyor diyebiliriz şu anda. İkinci sorunuz bu kamu tarafında yapılan yapay zeka çalışmalarıyla ilgili. Tabii ki biraz daha temkinli belki, biraz daha öngörülebilir bir hale getirilmeye çalışılıyor olabilir diye düşünüyoruz. Bir takım açıklamalar, şeyler duyuyoruz. İşte yakın zamanda İçişleri Bakanlığı'ndan mesela bir güvenlik, 7 aşamalı güvenlik, yapay zeka ve teknoloji kullanımı ile ilgili bir şey açıklanmıştı. Onları hani duyuyoruz. Onun haricinde işte kamuda, mobil devlet sistemlerinde bir takım yapay zeka ile ilgili şeyler hani duyuyoruz ama sanırım bunların hayatımıza uyarlanması bir zaman alacak diye düşünüyorum ve belki de gerekli yatırımların yapılması için belki bir takım onaylar ve izinler bekleniyordur diye düşünüyorum. Umarım yapay zeka yarışında şu anda geride değiliz. Ülkemiz olarak ben güzel yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Şu anda yarış çünkü yeni başlamış durumda. Öyle söyleyelim. Ondan evet, ötürü. Evet.
1: Ya inşallah inşallah öyledir. Yani sizi o yüzden özellikle bu soruyu sordum. Siz bizzat bu işin içindesiniz ve çok şey görüyorsunuz. Hepimizden daha fazla şey görüyorsunuz. Mehmet Ali Hacı Salihoğlu çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bu çok bilgiler için çok yordum sizi gerçekten. Çok fazla sorular sorduk ama bitmedi sorularım. Umarım yakın çok zamanda tekrar bir araya gelir. Bunların üstünden devam ederiz.
0: Umarım. Çok keyif aldım ben de. İnşallah dediğiniz gibi yakın zamanda bir araya geliriz. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. İyi yayınlar.
1: Saygılar
0: sunarım
1: efendim. Şimdiden.
0: Hoşçakalın.
1: Bir mukavele. Böyle çok teşekkürler. Evet. Bulutistan ve Sabancı DX yapay zeka ekosistem lideri Mehmet Ali Hacı Salihoğlu ile konuştuk.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi efendim bir diğer konuğumuza hemen geçiş yapalım. Hattımızda PlusPay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem var. Merhabalar Yiğit Bey.
3: Merhabalar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ya Mehmet Bey'in anlattıkları o kadar güzeldi ki, o kadar detaylı bir şekilde anlattı ki. Hem de açıkçası bize bir ek yapmak isteriz o son bahsettiği konuyla
1: lütfen,
3: alakalı.
1: Lütfen.
3: Ya bugün yapay zeka öyle bir döneme geldi ki artık nakit para tamamen hayatımızdan neredeyse çıkmış durumda. Yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamen çıkmaya başladı. Ve artık öyle bir noktaya değindi ki yani paranın kullanımı artık tamamen dijitalde olduğu için bugün yapacağımız herhangi bir alışverişin ilerleyen dönemde tabii ki onun da bahsetmiş olduğu gibi gerekli izinler alındıktan sonra çok farklı yerlerde materyal olarak kullanılabilir. Bugün benim hani siz de galiba Yıldız Savaşları fanısınız diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam.
1: Aynen öyle. Kesinlikle.
3: Bugün gidip de herhangi bir firma ismi vermeyeyim. Bir fast food zincirinde yiyeceğim Star Trek temalı bir burger. İki gün sonra eğer ben bu harcamayı sürekli olarak yapıyorsam önüme sağlık sigortamdaki yüksek bir prim olarak da çıkabilir. Herhangi bir şekilde kilo vermek istiyorsam bu ürünler azalmaya başladıysa yapay zeka tabanlı bir algoritmayla bir fitness salonunun indirimli bir ürününe de dahi gelebilir. O yüzden hani yapay zeka derya deniz hani çok kısa bir ek yapmak istedim.
1: Süpersiniz. Şimdi o zaman hani sizinle konuşacağımız konuya geçmeden önce hemen bir PlusPay'i tanıyarak başlayalım ki konumuza ışık tutsun. Neden konuştuğumuzu da bir şekilde zaten sizin ilk cümleleriniz neden konuştuğumuza dair ufak sinyaller verdi ama hani bir PlusPay'i tanıyalım ondan sonra yürüyelim.
3: Çok sevinirim tabii ki. Ya PlusPay genel olarak işletmelerin, bireysel kullanıcıların dijital ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni nesil ödeme ve bir finansal teknoloji yani fintech platformu. Hani özetlemek gerekirse fiziksel POS, sanal POS, linkli ödeme alma, dijital cüzdan entegrasyonu gibi çözümler sunan firmaların işte kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme almasını sağlayan bir yapı. Aslında PlusPay olarak hani bizim sektördeki en büyük alameti farikamız hani farklı kılan konular iki tane temele dayanıyor bizde. Birincisi tam anlamıyla uçtan uca bir ekosistem yaratma arzumuz var. Yani bugün Türkiye'de sektör bağımsız olarak sipariş yönetimi yapan, ticarete dokunan yazılımların çoğuyla entegre durumdayız ve bu entegrasyon ağımız da her geçen gün daha da büyütmeye çabalıyoruz. Bu da markalara hangi altyapıyı kullanırsa kullansın hani PlusPay ile çalışabileceklerini bilerek hareket etmelerini sağlıyor. İkinci konu CEO'muz Giray Bey'in de hep altını çizdiği bir konu var. Terzi usulü çalışabilme esnekliği diye. Bu bahsettiğim şey bize gelen partnerlerin projelerin ihtiyaçlarına göre, özel ihtiyaçlara göre çok hızlı bir şekilde işte terzi usulü diye dediğimiz, TRP diye de bahsettiğimiz geliştirmeler yapabilmek. Hantallıktan uzak, hani tamamen çözüme odaklı bir teknoloji refleksi var. Ayrıca bugün hani Event Plus üzerine aslında biraz açıklama yapmak, anlatmak isterim.
1: Lütfen, tabii.
3: Dilerseniz ben direkt de anlatabilirim Event Plus'la alakalı.
1: Yani şöyle hani Event Plus'ın ne olduğunu hatırlatalım. İnsanlar kulağına tabii şey geliyordur, çok tanıdık geliyordur. Ben nerede gördüm ya bunu diye. Ben 2026 Avrupa Ligi finalini hatırlatayım onlara. Oradan tanıdık geliyor olabilir.
3: Tabii yani şöyle Event Plus'ı en son yaptığımız programlar hem bu Japonya Festivali'nde hem de aynı zamanda Freiburg'da işte Astronomi Yarası'ndaki İstanbul'da İnönü Stadı'nda yapılan etkinlikte gördük. Hani bahsettiğim Event Plus ürünü nasıl bu bahsettiğim terzi usulü geliştirme felsefesiyle doğdu ondan bahsedeyim dilerseniz.
1: Evet,
3: yıllar önce bize gelen işte etkinlik alanlarındaki bu operasyonel zorlukları çözmeyenlik projeler vardı. İşte sahibinde bir ihtiyaçları çözdük. O zamanlardaki projelerin üzerine işte ekleye en son bugünkü dev organizasyonunda tercih olabilen bir komple ürün haline getirdik diyebilirim. Yani business anlamındaki ilk konu şu aslında, düzenli olarak etkinlik yapmayıp özel günlerde yılda birkaç kez organizasyon düzenleyen firmalar var. Bu firmalar hem tasarlat aracılığındaki cihaz yatırımı konusunda hem sipariş yönetimindeki yazılımda yatırımı ciddi maliyetler oluşturabiliyor. İşin doğası gereği hani PlusPay olarak da bizim sağladığımız avantaj firmaların herhangi bir ekstra sipariş yazılımına ihtiyaç duymaksızın kategori bazlı ürün yönetimlerini gerçekleştirecekleri, işte hızlı ürün satışlarını kolaylıca tamamlayabildikleri hem de bunu yaparken de bir cihaz yatırımına ihtiyaç duymadan cüzi bir miktarda kullandıkları zaman boyunca ücretlendirebildikleri bir model diyebilirim aslında. Bir de teknik tarafı Süper. Var bu işin. Teknik tarafta da aslında işte her şey etkinlik alanlarındaki o büyük kaoslarla alakalı kuyrukları gözlemlemekle başladı diyebilirim. Hepimiz işte konserlere, maçlara, büyük festivallere gidiyoruz. Eskiden hani bu tarz kalabalıklardaki en büyük kabus neydi? Binlerce insan işte aynı anda tek bir noktaya gidiyor. Baz istasyonları kilitleniyor. İnternet problemleri yaşanabiliyor. Haliyle de standart toz cihazlarında sorunlar yaşanabiliyordu. Bu sadece...
1: Yani eğlenmek için gittiğimiz, geçirdiğimiz vaktin yarısından fazlasını orada kuyruklarda harcıyorduk.
3: Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ya haliyle de bu işte etkinlik firmaları da mecburen o dönemde nakit paraya dönme ihtiyacı doluyor. Ama dediğim gibi hani 5 yıl içerisinde zaten özellikle de etkinliklere giden jenerasyonu düşünürseniz artık nakit para kullanımı da çok azalmış durumda. Bir de nakit para hadi diyelim ki...